ederler. Oysa ki bir insanın mürşidine tabiyeti Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlayan bir beterdir. Ve hacet namazını kılarak Allah'tan mutlaka mürşidini sorması lazımdır. Hacet namazı 4 rekatlık bir namaz. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi okunur. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi okunur. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi okunur. Dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak ve Nas okunur. Ve talepte bulunur Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi bana mürşidimi göster. O mürşide tabi olmamı göster. Sevgili kardeşlerim, hacet namazı gece saat 12'den, şimdiki saatle saat 1'den sonra kılınan bir namazdır. Mutlaka boy abdestini gerektirir. Ve de o kişi Allah'a mülaki olmayı dilemişse, Allah mutlaka ona mürşidini gösterecektir. Bu da bir imtihandır. Şu açıdan, bir kişi, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye kalbinden değil de dudaklarıyla bu ifadeyi söyleyerek, bu sözleri söyleyerek kalpten bir talepte bulunmamışsa, o talep Allah-u Teala tarafından kabul edilmeyecektir. O zaman o kişi ne kadar hacet namazı kılarsa kılsın Allah onun mürşidine göstermez. Kim Allah'a ulaşmayı diler de hacet namazını kıldığında Allah-u Teala ona mürşidini göstermezse, o bilsin ki o Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Tekrar kalpten Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyerek başlasın işe. Ve o zaman adım adım gidecektir, yolunda yükselecektir. Nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleşecektir. Ondan sonra bu kişi hacet namazını kılarsa Allah-u Teala'nın mutlaka mürşidini gösterir. Önemli midir mürşid? Son derece önemlidir. Neden? Çünkü kim mürşidine tabi olursa, tabi olduğu anda ruhu, vücudunu terk eder ve Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğa başlar. Önemli olan Allah'ın verdiği temel emirdir. Ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılması üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Diyor ki, ve enübü ilâ rabbikum ve eslimû lehû min kablen yetiyükümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve sonra da Allah'a teslim olun diyor ruhunuzu. Allah'a ulaştırın diyor. Bunu farz kılmış. Yetmez. Kim böyle bir talepte bulunursa Allah Teala o talebin sahibini mutlaka ruhen kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını seçer. Ama onlardan, o seçtiklerinden kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyen hidayete erer. Hidayete ermek, ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmaktır. Bildiğiniz gibi din 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından bütün hüviyetiyle yaşanmıştır. Bütün sahabe
ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişler ve irşada memur ve mezun kılınmışlardır. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hususu dile getiriyor.

göç edenler ve onlara ev sahipliği edenler var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardan diyor. O sabikun el-evvelin, evvelki sabikunlar. İşte o sabikun müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda önde gidenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhtevayı yerleyen tutun. Ensar olsun, muhacirin olsun. Onların hepsi irşat makamının sahibi oldular. Onlara tabi olundu. Böyle bir noktaya ulaşmak, tabiyet verme noktasına ulaşmak herkesin harcı değildir. Buraya daimi zikre ulaşmadan varılmaz. Yani ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmeyen kişi, irşat makamını edemeyen kişi, irşat makamının sahibi olamaz. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin edilemez. İşte biat müessesesi mürşitlere yapılır. Mürşitlere biat edilir. Bu mürşidin gerçekten mürşit olup olmadığını hacet namazıyla sormak mutlaka gerekir. Allah-u Teala hiç kimseyi mürşitsiz bırakmaz. Eğer o kişi Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide başlangıçta ulaşamayacak bir yerdeyse, Allah-u Teala ona evvela hacet namazında bir vekil mürşide ulaştırır. Sonra o vekil mürşit tabi ol diyetini kabul ettikten sonra o kişiyi asli mürşidine götürür. Orada tabiyet tamamlanır. Önemli mi? Evet. Son derece önemli. Çünkü bir insanın ruhunun vücudundan ayrılması ancak mürşidine tabi olduğu zaman gerçekleşir. Allah Teala A'raf suresinin 157. ayet kerimesinde diyor ki: "Ellezine yettebiuner resulen nebiyyel ümmiyellezi." Onlar o Resul Nebi'ye, Nebi Resul'e yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Hem Nebi'dir, Peygamber'dir hem de Resul'dür. İrsal edilmiştir Allah-u Teala tarafından gönderilen bir Nebi'dir. Resul Nebi'dir. Nübüvvet müessesesi de, Risalet müessesesi de ömrü boyunca ondaydı. Onlar ki o nebi olan Resul'e, Resul olan Nebi'ye tabi oldular. O Resul Nebi ki diyor, ümmiydi diyor Allah-u Teala. Yani okuma yazma bilmiyordu diyor. Ellezî o ki okuma yazma bilmiyordu. Okuma yazma bilmeyen Nebi Resul'e tabi oldular. Yecidûnehu onu buldular. Mektuben yazılı buldular. İndehum onların yanlarında olan fit Tevrati, Tevrat'ın içinde vel İncil'i ve İncil'in içinde. İncil'de de Tevrat'ta da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği yazılıdır.
ve o son nebidir. Hatem'in nebiyindir. Nebilerin sonuncusudur. Allah Teala ondan sonra diyor ki Ye'muruhum bil marufi. Marufla emreder. Yani irfanla emreder. Ve yenhahum anil münkeri. Ve onları münkerden, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemekten men eder, nehyeder. Ve yuhillu lehumut tayyibati. Ve helal kılar onlar için tayyip olan şeyleri. Ve yuharrimu ve haram kılar aleyhüm onların üzerine ül habaise habis olan, pis olan, haram olan şeyleri. Ve yenhahum anil münkeri onları demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem münkerden Allah'ın yasak ettiği şeyleri işlemekten men eder. Ve yuhillu ve helal kılar lehum onlar için üttayibate tayyip olan şeyleri ve yuharrimu aleyhumul habaise ve onların üzerine habis olanları habis olan şeyleri onlara haram kılar. Onların üzerine habis olan şeyleri, pis olan şeyleri, kötü olan şeyleri.

ve onların ve yedâ ısrâhım. Onlardan ağırlıkları kaldırır ve aglâlelleyti kânet aleyhim. Ve üzerlerindeki zincirleri kaldırır. Fellezine aminu bihi, artık onlar, o zaman onlar ona aminu oldular. Ona iman ettiler. Onun söylediklerine iman ettiler. Ve nasaruhu azzeruhu aminu bihu ve azzeruhu, ona iman ettiler, saygı gösterdiler. Ve nasaruhu, ve ona yardım ettiler, yardımcı oldular. Ve tebeu, ve tabi oldular. Un nurallezi, o nura tabi oldular ki o nur ünzile meahu, onunla beraber indirilen nura. Nur onunla beraber indirilmişti. O Allah, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Allah-u Teala'nın indirdiği nura, Kur'an-ı Kerim'e tabi oldular. Ülâike humul müflehûn. İşte onlar felaha erenlerdir diyor Allah-u Teala. Ayet-i Kerime'nin başına baktığımız zaman اَلَّذ۪ينَ يَتَّبُونَ الرَّسُولًا diyor Allah-u Teala. Onlar Resul'e tabi oldular. Resulen nebiyyen, Nebi Resul'e, ümmiyen, ümmi olan, okuma yazma bilmeyen Resul'e tabi oldular. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç özellik: ümmi, okuma yazma bilmiyor, nebi, peygamber, Resul. Yani elçi. Allah'ın elçisi, aynı zamanda Allah'ın peygamberi, nebisi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi Resul'dür ve Nebi Resullerin sonuncusudur. Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Allah'ın Resulü olan ama Nebilerin sonuncusu olan birisinden bahsediyor Allah Teala. O Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ne olmuş? Sahabe ona tabi olmuşlar. Tabiyet Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartıdır. Neden? Çünkü Allah Teala herkesin ruhunu Allah'a mutlaka ulaştırmasını istiyor. Ona yönelin, ona ruhunuzu ulaştırmayı dileyin ve ona teslim olun. Ruhunuzu Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: İnnellezîne yubâyiûneke, innemâ yubâyiûnallâh. Onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a muhakkak ki tabi olurlar. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar.
Yedullahi fevka edihim. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır. Ne demek istiyor Allah Teala? Allah Teala her an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tecelli ediyor. Bu tecelli müessesesinin var olduğu bütün noktalarda Allah Teala'nın onun bütün uzuvlarında tecelli etmesi söz konusu. İşte o tövbeyi verdirirken Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de tecelli ettiği için ellerinin üzerinde de ellerinde de el şeklinde bütün vücuduna vücudun içine de dışına da tecelli ettiği için ellerinde de Allah Teala tecelli ediyordu. Bu sebeple Allah Teala onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eli onda bütün vücudunda tecelli ettiği için Allah Teala ellerinde de tecelli ediyordu. Femen nekese kim nakıs bir fiil işlerse nakıs ederse bozarsa neyi bozarsa tabi olduktan sonra tabiyetini bozarsa yenkusur ala nefsihi o takdirde sadece kendi nefsi aleyhine bozar, nakseder. Ve men effa kim de vefa ederse bima ahede aleyhullahe Allah'a karşı olan ahdine vefa ederse fese yu'tihi ecren azima. O zaman ona en büyük azim ecir verilecektir. Mükafat derece verilecektir. Yani o iradesini de Allah'a teslim edecektir. Önce 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim edecektir. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. 26. basamakta nefsini Allah'a teslim edecektir. 27. basamakta tövbe-i nasuhla tövbe edecektir. 28. basamakta da iradesini Allah'a teslim edecektir. İşte bu o kişinin Allah'a verdiği yemini, misaki ve ahdi yerine getirmesidir. Ezelde ruhumuz Allah'a misak vermiştir. Allah'a teslim olacağına dair. Fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiştir. Allah'a teslim olacağına dair. Nefsimiz Allah'a yemin vermiştir. Allah'a teslim olacağına dair. İrademiz de ilahi iradeye teslim olacağına dair misak vermiştir. İşte bunların hepsi burada ahdimiz olarak geçiyor.
ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Öyleyse bizlere düşen görev ne? Görev açık ve kesin. Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala hanımların biatından bahsediyor. Diyor ki: Ya eyyühen nebiyyü, ey nebi, ey peygamber, İza caeke, sana geldikleri zaman müminatü, mümin hanımlar, yubayi ne ke, sana tabi olmaya, biat etmeye, ala en la yüşrikne billahi, Allah'a şirk koşmayacaklarına dair sana biat etmek üzere, kadınlar Allah'a şirk koşmayacaklarına dair sana söz verdikleri zaman ve la yesrikne, sirkat yapmamak, hırsızlık yapmamak, ve la yezniyle, zina etmemek, ve la yaktunne evladahünne, evlatlarını katletmemek, öldürmemek, ve la yetine bir buhtanin beyne eylihinne ve ercülühinne, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurmamak, bir iftira vücuda getirmemek, ve la ya sineke, ve sana asi olmamak üzere sana söz verdikleri zaman fe vayuhunne estağfirullah ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Ve bayühünle biatlerini kabul et. Ve estağfir lehunne, onlar için Allah'tan, lehunallah, Allah'tan mağfiret dile. İnnallâhe, muhakkak ki Allah gafurun rahim. Gafurdur ve rahimdir. Mağfiret eder, günahları sevaba çevirir ve rahmet sahibidir. Öyleyse görülüyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le biat müessesesi iç içedir. Ona biat edilmiştir. İşte o tabiiyet ki insanın ruhunun vücudundan ayrılmasını ve Allah'a ulaşmasını temin eder. Bu da Allah açısından önemli bir müessesedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir sohbetimiz daha inşallah burada sona eriyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah aleyküm. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhterem izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sohbet etmek üzere huzurlarınızdayız. Her şeyden evvel şunu söylemek istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, ne var ki şu dünyada sevginin ötesinde? Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Sevdik ve mutlu olduk. Öyleyse hep sevelim. İnsanları düşman edinmeyelim. Herkes kendi iradesiyle hareket eder. Bizi sevmeyenler olabilir. Ama marifet o sevmeyenleri de sevebilmektedir. Sevgili kardeşlerim, Hidayet çağı sevgi üzerine kurulan bir çağdır. Hepiniz sevgi çiçeğinin tomurcuklarısınız. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey sadece ve sadece sevmenizdir. İnsanları seveceksiniz. Eğer sevmezseniz, sevilmezsiniz. Oysa ki Allah'ın elindeki en önemli şey sevilmektir. Sevilmeyi de tahakkuk ettirebilen ikinci bir faktör mevcut değildir. Sadece sevenler sevilir. Sevgili kardeşlerim, şeytanın söylediklerini kulak arkası edin. Bir kulağınızdan girsin, öbür kulağınızdan da çıksın. O der ki, sen onun söylediklerine bakma. Benden bahsediyor, o kulağının biridir der. Hep sevgiden bahseder insanlara. Oysa ki der, insanlar sizden nefret ederken, siz onları neden sevecekmişsiniz? Onlar sizden nefret ediyorsa, siz de onlardan nefret edeceksiniz. Size bir kötülük yapana iki kat kötülük edeceksiniz. Anlasınlar Hanya'yı, Konya'yı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hiç öyle söylemiyor. Diyor ki, eğer siz etrafınızdaki insanları severseniz, onlardan sevgi beklemeden severseniz, sadece Allah'ın bu muhteşem emrini yerine getirmek için severseniz, Rabbinize itaat için severseniz ve eğer severseniz mutlaka sevildiğinizi göreceksiniz. Kalp, kalbin aynasıdır. Bir kalp bir diğer kişiye karşı sevgi besliyorsa, oradaki kalp aynasında da onun aksi mutlaka uyanır. Onun için atalarımız kalp kalbe karşıdır demişler. Kim nefret ediyorsa, o kişi nefret görmeye mahkumdur. Onun alternatifi yoktur. O, kendisinden nefret edilen birisi olacaktır. Ama belki de başlangıcının kendisi olduğunun farkına bile varmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, hiçbiriniz başka insanlara onların size davrandığı gibi davranmak mecburiyetinde değilsiniz. Ama hepiniz onları sevmek mecburiyetindesiniz.
Ben Allah'ın yolunda olan sizlere sesleniyorum. Başkaları bunlardan nasihat alır ya da almaz. Bu onların problemi. Ama siz sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın yolunda olanlar, Allah'ın yoluna baş koyanlar, sizler sevilmeseniz de sevmeyi öğrenmek zorundasınız. Zaten öğrendiğiniz zaman sevmemeniz mümkün olmaz. Sevmeyenlere, nefret edenlere o zaman sadece acırsınız. Ah zavallı, hala sevmeyi öğrenememiş. Hala mutluluğun kapısının dışında dolaşıp duruyor. Mutsuzluk aleminde. Mutluluk bir şehirdir. Eğer hissiyat açısından devreye giriyorsak, kapısı sevmektir. O kapı açılmadıkça, sevmedikçe mutluluğa ulaşamazsınız. Mutluluğun faktörlerinden birisi sevilmektir. İnsanlar sevilmek isterler. Etrafındaki insanlar tarafından sevilmek isterler. İç dünyalarında daima bu vardır. İşte sevgili kardeşlerim, başka insanlar mı? Onlar sizi sevmeyebilirler. Ama bu, unutmayın, sadece başlangıçtır. Siz onları, onların sizi sevmemesine rağmen, hatta nefret etmesine rağmen, hatta hakkınızda yanlış zanlar beslemelerine rağmen sevebilir misiniz? İşte o zaman Allah içinsiniz. Onu sizden nefret ettiğini bilerek sevmek, işte Allah için sevmek odur. Bir insan kendisini seveni elbette sever. Bu kendisi için sevmektir. Ama kendisinden nefret eden bir insanı sevebilmek, bu kendisi için sevmek değildir. Allah için sevmektir. Ve sevince sonuç gene o kişi için aynı noktaya ulaşır. Ha kendisi için sevmiş, ha Allah için sevmiş. Ama sevmiş ya. İşte her şey bunun arkasında gizli sevgili kardeşlerim. Sevmenin en güzel misalini anneler verirler. Oğlu annesini öldürmüş. Kalbini çıkarmış. Elinde kalbiyle kaçıyor cinayet yerinden. Ama telaştan ve heyecandan ayağı taşa takılıyor ve düşüyor çocuk yere. Genç delikanlı. Ve elindeki kalp diyor ki, evladım diyor yavrum, bacağın acıdı mı? Sevgili kardeşlerim, sevmek öyle bir müessesedir ki bunun muhtevasını ancak kendisini sevmeyenleri de sevebilenler en üst seviyede yaşayanlardır. İşte Allah'ın emri de odur. Allah'ın bütün evliyası irade tesliminden sonra mutlak olarak kendilerinden nefret edenleri de sevmişlerdir. Onların defterinde sevilmeyen insan yazmaz. Defter deyince ne anlıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hep sizlere anlattığımız o olayı düşünün. Bir delikanlı Osmanlı devrinde bir dükkana giriyor. Diyor ki bana bir defter ver.
Bakal defteri veriyor. Diyor ki o defteri beni de yaz diyor. Sonra da soruyor çocuğa. Niçin diyor bu defteri almıştın diyor sen. Ben diyor bu defteri diyor Allah'ın evliyalarını yazmak için almıştım. Beni de yaz diyor. Bir defa daha bakkal. Çocuk bakkaldan çıkıyor. Kasabın önünden geçiyor. Delikanlı. Kasap içeriden sesleniyor. Beni de yaz diyor. Manavın önünden geçiyor. Manav içeriden sesleniyor. Beni de yaz diyor. Caminin müezziniyle karşılaşıyor. Caminin müezzini beni de yaz diyor. Hocasıyla karşılaşıyor. Hocası beni de yaz diyor. Sevgili kardeşlerim, ne demek istediğimi anladınız mı? Osmanlı bu yüzden dünya hakimiyetini kurdu. Çünkü hepsi tasavvuftandı. En üst seviyede olan devlet ricali, onlar Mevlevi'ydiler. Bütün Yeniçeri Ocağı, yani askeri teşkilatın hepsi bir başka tarikatın mensuplarıydı. Söyleyelim de söylediklerini. Pirimiz, Sultanımız Hacı Bektaşi Veli. Gülbank çekerlerde. Yeniçeriler, Gülbank çekerlerde. Pirimiz, Sultanımız Hacı Bektaşi Veli. Ve köster vururdu. Köster vurmaya başlayınca Osmanlı'nın düşmanlarının eli ayağı titrerdi. Avrupa ortalarında nereye Yeniçeriler gülbank çekerek ulaşmışlarsa hep neticeleri zaferle bitirdiler. Sevgili kardeşlerim, Allah o süreç içinde hep onlarlaydı. Bu konudaki Çanakkale olayına bakıyoruz. Çanakkale'de 254 bin şehit verdikten sonra Çanakkale zaferini biz kazandık. Zaferin kazanılmasındaki en önemli olay bir İngiliz gemisinin batması ve yolu tıkamasıydı. Arkasında da 120 okkalık gülleyi tek başına kaldırıp topun içine süren Allah'ın bir evliyası söz konusuydu Çavuş. Ve gemi suyun akışına paralel batmasına rağmen adım adım hüviyetini değiştirdi ve yavaş yavaş bulunduğu yerde dönmeye başladı ve çok kısa bir süre sonra batışından Çanakkale Boğazı tıkanmıştı. Bir düşman gemisinin yolu tıkaması sebebiyle, batarak yolu tıkaması sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, rüzgar mı hep bizden yana oldu. Yağmur mu kar mı hep bizden yana oldu. General Hamilton savaşın sonunda dedi ki, anladım dedi, biz bu savaşı Osmanlı'ya karşı vermedik. Allah'a karşı verdik. Şimdi anlıyorum dedi. Sevgili kardeşlerim, sizler onların torunlarısınız. Osmanlı'nın torunlarısınız. Bizim içimizdeki bu Osmanlı aşkı ölmez. Bütün dünya üstümüze gelse, bize Osmanlı'yı kötüleseler sabahtan akşama kadar vız gelir. Onlar bizim atalarımızdı. Dünyada en az suç işlenen ülkeydik.
Osmanlı İmparatorluğu devam ettiği sürece. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Osmanlı'nın çağın şöhreti onun ahlaklılığındandır. Osmanlı İmparatorluğu devam ettiği sürece hiç bozulmadı. Toplum muhteşem bir Allah sevgisi içerisindeydi. Arkasında herkesin tasavvuftan olması vardı. Bir mürşide tabi olmadıkça çırak olarak esnafa veya zanaatkara ulaşmak, onun emrinde çalışmak mümkün değildi. Mutlaka tabiiyet gerekirdi. Ruhunu Allah'a teslim etmedikçe kalfa olunamazdı.

Usta olmaksa onun çok daha ötesinde bir olaydı. Teslimlerin gerçekleştirmesi gerekiyordu. Tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması ve teslim, üç safa, çıraklık, kalfalık ve ustalık olarak vasıflandırılır. Her şey Allah adına yapılırdı. Bütün esnaf hep Allah kelimesi ağızlarındaydı. Nerede bir kapalı çarşı varsa onun yanında mutlaka bir cami yer alırdı. Ya da kapalı çarşılar caminin yanında kurulurdu. O esnafın çekiç seslerinin yanında, her çekiç vuruşlarında Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikretmeleri çınlatırdı etrafı. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok şey kaybetmişiz benliğimizden biliyor musunuz? Allah'tan ne kadar uzak bir toplum olmuşuz. Kim bilir? Bizim kaderimiz böyle bir devirde insanları tekrar tasavvufa taşımak, tekrar Allah'a taşımak, bu bizim omuzlarımızdaki görevdir. Ve biz hayattayken gerçekleştiğini göreceksiniz. Bütün dünyada bir sulh ve sükun devresi yaklaşmaktadır. Arkasında da başka birisi yok. Biz varız. Neyi, nasıl, nerede ve ne şekilde yapacağımızı bilmiyoruz. Ama bugüne kadar hep olması lazım gelen zamanda Allah şimdiye kadarki bütün olayları dizayn etti. Gene aynı şey olacak. Sevgili kardeşlerim, açık ve net olarak söylüyoruz. Hristiyanlık diye, İslam diye, Musevilik diye dinler Allah'a göre mevcut değildir. Bunların hepsi Hz. İbrahim'in Hanif dinidir. Kur'an'da da Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dininin

önemli. Ve olay burada bitmiyor. Hanif dini 7 safa ve 4 tane teslim içerir. Tevrat'ı alıp inceledik. Allah-u Teala'nın emriyle tabii. Kesin olarak gördük ki sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Hazreti Musa'ya senin dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Allah-u Teala Musa'ya 7 Safa'yı farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşad olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 safa ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimi, 4 tane teslim. Tevrat'ta hepsi yer almış, hepsi farz. Ama bitmedi sevgili kardeşlerim. Bütün dünya için konuşuyoruz. Bitmedi. Tevrat'ta Allah Teala Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin 7 safayı ve 7 safadaki 4 teslimi mutlak olarak gerçekleştirdiklerini söylüyor. 7 safa ve 4 tane teslim Tevrat'ta farz yetmez. Tevrat'ta 7 safa ve 4 teslimin Hz. Musa ve ona tabi olanlarca gerçekleştirildiği de kesin. Hadi gelin şimdi de İncil'e bakalım. Hz. İsa'ya indirilen İncil'de 7 safa ve 4 teslim yer alıyor. Bir. Hazreti İsa'ya önerilen dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu kesin bir lisanla açıklanıyor. 2. Hazreti İsa ve ona tabi olanların hepsi 7 safanın 7'sini de yaşıyorlar. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ediyorlar. Ve bu da Tevrat'ta, affedersiniz İncil'de de yer alıyor. Ve İncil'de Hz. İsa'dan sonra adı Ahmet olan bir peygamberin geleceği de açıklanıyor. Öyleyse 7 safa ve 4 teslim Tevrat'ta da farz, İncil'de de farz. O dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu Tevrat'ta da açıklanmış, İncil'de de açıklanmış. Ve Tevrat'ta da İncil'de de aynı dinin 7 safa ve 4 teslimden ibaret olduğu açıklanıyor. Ve sonuç Tevrat'ta da İncil'de de 7 safa ve 4 teslimi Hz. Musa ve ona tabi olanların da Hz. İsa ve ona tabi olanların da yaşadıkları kesinleşiyor. Kur'an-ı Kerim'e gelince onların hepsi ayrı ayrı yer almış. Tevrat'ta 7 safa ve 4 teslimin yer aldığı Kur'an-ı Kerim'de açıklanmış. Kur'an-ı Kerim'de

Hazreti Musa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıkları, Hazreti İsa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıkları ve yine Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıkları yer almış. Kur'an-ı Kerim'de 7 Safa ve 4 Teslim farz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyorsa ki Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da ve senin sahabene de şeriat kıldık. Ne diyor Allah Teala? Sadece kitaplarda dini yaşayın dememiş Allah Teala. Dinin bütün muhtevasını ifade eden şeriatı koymuş. Tevrat'ta da koymuş, İncil'de de koymuş, Kur'an-ı Kerim'e de koymuş. Ve de aynı şeriat olduğunu söylüyor. Şeriat, dinin bütünü. Sevgili kardeşlerim, o zaman dinler kalıyor mu? Eğer Hz. Musa ve ona tabi olanlar kendilerine farz olan 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadılarsa, Hz. İsa ve ona tabi olanlar İncil'de farz olan 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadılarsa, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadılarsa, üç kitapta da farzsa ve üç kitapta da bu dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu ifade ediliyorsa, şeriat aynıysa, şimdi bu şartlar altında kim karşımıza çıkıp da hayır sen yalan söylüyorsun dinler vardır diyebilir, ayrı ayrı dinler vardır diyebilir. Bu söylediklerimizin hepsi hamdolsun elimizde ispat edilmiş yazılı metinler olarak mevcut. Ve de bütün dünyaya bunu ulaştırmakla vazifeliyiz. Mutlaka ulaştıracağız. Hiçbir kuvvet buna karşı koymak yetkisinin sahibi kılınmadı. Allah Teala kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır diyor. Nur tamamlanmak üzeredir. Bu söylediklerimiz özellikle bizim din adamlarımız tarafından bilinmiyor. Kur'an-ı Kerim'in bütün hakikatleri ifade ettiğinden yeterli bilgi sahibi olmayan din adamlarımız bundan sorumlu mudurlar? Hayır, sorumlu değillerdir. Çünkü onlar dinlerini öğrenmek için okullarda okudular. İlahiyat fakültesini bitirdiler. Yüksek İslam enstitülerini bitirdiler. Daha evvel İmam Hatip liselerini bitirdiler. İlahiyat fakültesini bitirmekle kalmadılar. Mesleğe intisap ettiler. Ve asistan oldular, doçent oldular, profesör oldular. Ve kendilerine okullarında öğretileni öğrendiler. Yanlış mı yaptılar? Hayır, yapacakları şey sadece oydu.
Başka bir şey yapamazlardı. Başka türlü de o titri zaten kazanamazlardı. Ve kariyer yapmak isteyenler mevcut ilmi öğrenerek kariyer yapmak mecburiyetindeydiler. Öyle yapmak mecburiyetindeydiler ve öyle yaptılar. Doçent oldular, profesör oldular. Bugün hüküm sahipleri. Öylesine hüküm sahipleri ki, eğer siz kalkıp da üniversitelerimizde din öğretimi yanlıştır, bunun düzeltilmesi lazımdır diye onları mahkemeye verecek olursanız, biz öyle yapmıştık da, o zaman gözleriniz fal taşı gibi açılacaktır. Neden açılacaktır? Çünkü bu konudaki mahkemenin yetkilisinin üniversitenin bu konuyla ilgili heyeti olduğunu göreceksiniz. Aynı üniversitenin. Siz hangi üniversiteyi mahkemeye vermişseniz, Kur'an'a aykırı tedrisat yapılıyor diye, o üniversitenin öğretim üyelerinden oluşan bir hakimler grubu bu mahkemede hakim olarak görev alıyorlar ve sizi haksız çıkartıyorlar. Ellerindeki ilme dayalı olarak. O ilim ne yazık ki Kur'an'a ters düşüyor sevgili kardeşlerim. Bütün bunlar size ne anlatıyor? Şeytanın aynı tuzağı Hazreti Musa ve onun zamanındaki ona tabi olanlara uyguladığını, Hazreti İsa zamanında ona ve onun tam zamanında ki insanlara uyguladığını, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanında o zamanki insanlara uyguladığını ve bunda büyük ölçüde başarı kazandığını görüyoruz. Çok büyük ölçüde. Neden? Çünkü Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e Kur'an'ı indirdiği zaman diyor ki Habibim, senin yaşadığın bu devirde Hristiyanların içinde de Musevilerin içinde de geceleri kalkıp secde eden münkerden nehyeden ve marufla emreden insanlar vardır diyor. Onların içinde de vardır diyor. Ama önce Museviler büyük toplum grupları olarak dinlerinden kopmuşlar. Sonra Hristiyanlar kopmuş. Sonra İslam kopmuş. Ve Allah-u Teala bize dinimizi öğrettiği zaman artık bizim ülkemizde sadece tasavvuf mensupları onlar dinlerini yaşıyorlardı. Onlarda da büyük ölçüde çürümenin mevcut olduğunu söylemek isteriz. Bir tasavvuf düşünün ki sevgili kardeşlerim, tasavvufun grupların başında olanların kalp gözleri kapalı. Kalp kulakları kapalı. Allah ile konuşmak yetkisinin sahipleri değiller. O zaman sevgili kardeşlerim, onun için bu haldeyiz. O kadar mı? Hayır. Bütün üniversitelerimizde öğretilen
din öğretimi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 80 küsur bin kadrosuyla bütün ülkemizde öğrettiği din ilmi hala hiç kimseyi cehennemden kurtarabilecek olan bir vasıf taşımıyor. Yeni yeni Diyanet'in bazı güzel şeyler söyleyen yazılarına rastlamaya başladık. Ama o kadar az ki sayıları daha ilk defa söylediklerimize kulak vermişler. İlk defa nefs tezkiyesinin gerekli olduğu söyleniyor Diyanet İşleri Teşkilatı'nda. Bu çok büyük bir müjde sevgili kardeşlerim. Köprülerin altından çok sular geçmiş. Tüm Diyanet İşleri Teşkilatı boyunca sadece bir tek başkan o bütün söylediklerimizi dikkatle dinlemiş ve gittiğimiz bir avukat arkadaşımızla beraber gitmiştik ziyaretine. Sadece bir tek kişi sadece o kabul etmişti. Profesör Yazıcıoğlu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, güneş balçıkla sıvanmaz. Yakın gelecekte her şey aydınlığa kavuşacak. Hak için yol sadece bir tanedir. Adı Sırat-ı Müstakim. O Sırat-ı Müstakim ki iki yatay, iki dikey yoldan oluşur. Bunlardan sadece bir tanesi Tarık-ı Müstakim'dir. Yani insan ruhunu zemin kat olan bu dünyadan alır. Yedi tane gök katını aşırarak Allah'ın zatına ulaştırır. Ruh da Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İşte bu tasavvufu yaşamaktır. Bu vuslattır. Ruhun onu üfüren sahibine teslimidir. Allah Teala açık bir şekilde teslim olun diyor. Ve enibu ila ve eslimu lehu min kablen yetiyekümül azab ediyor. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Bu teslim ki ruhumuzun teslimidir. 22. basamak. Bu teslim ki fizik vücudumuzun teslimidir. 25. basamak. Bu teslim ki nefsimizin teslimidir. 25. basamak. Affedersin, 26. basamak. Bu teslim ki irademizin teslimidir. 28. basamağın 5. kademesi. Bundan 14 asır evvel tüm sahabe bu hedefe ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar mıydı? Hadi gelin beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? O sahabe Kuna Lebe'nin var ya, onlardan bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir de Ensara ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı, diyor Allah Teala. İster Ensar olsun, ister Muhacirin, hepsine tabi olmuşlar. Hepsi onlara tabiyet vermiş. Hepsi irşat makamının sahibiydi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini birlikte tamamladık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sizleri çok ama çok ama
Çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Söylediklerimizi unutmayın. Bu ilim her yerde bulunmaz. Sadece Allah'ın dostları bu ilmi Allah'tan alanlar verebilir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Yarenlik etmek üzere. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı diliyoruz Allah Teala'dan. Allah'ın dizaynı açık ve kesin bir dizayn sevgili kardeşlerim. Sadece huzur içinde olmanızı, mutlu olmanızı istiyor. Unutmayın ki mutluluğun yolu başkalarını mutlu etmekten geçer. Başkalarını hangi ölçüde mutlu edebiliyorsanız o kadar mutlu olabilirsiniz. Öyleyse hepinizi çok seviyoruz. Bu sevgimizin her zaman var olduğunu düşünün. Hepinizin muhtevasına aldığını düşünün. Sevelim ve sevilelim sevgili kardeşlerim. Eğer seversek, sevinirsek o zaman mutlu oluruz. Mutluluğun sevgiden başka bir yolu yoktur. Hiç kimse nefret ederek mutlu olamaz. Nefret etmek zaten mutsuzluğun simgesidir. Nefret, mutsuzluğu kamçılayan, oluşturan temel faktörlerden biridir. Neden insanlar birbirine düşman oldular? Nefslerindeki afetler sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah yolunda başkalarına hizmet etmek için yaşayın. Unutmayın ki siz başkaları için ne yapabilirseniz, başkalarını hangi ölçüde mutlu ederseniz, onlara hangi ölçüde onları mutlu edecek olan şeylere ulaştırabilirseniz, Allah da size o kadar mutluluk verir. Öyleyse başkaları için yaşamaya başlayın. Eğer başkaları için yaşarsanız, çok güzel şeyler olduğunu göreceksiniz. Başkaları için yaşarsanız, her şeyin en güzel standartlarda gerçekleşeceğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevin. Düşman taraflar görürseniz eğer, sakın o düşmanlardan birinin yanında olmayın. İkisinin de yanında olun. Ve mutlaka ikisinin arasını yapmaya çalışın. Onları birbirine dost kılmaya çalışın. Her ikisine de dost olun. Onları da birbirine dost kılın. Öğrensinler ki eğer sevmezlerse mutlu olamazlar. Konunun kaynağı sevmek sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmalısınız. Allah için yaşamalısınız. Allah için hem güzelliklerin sahibi olmalısınız, hem de bu güzellikleri etrafa dağıtmalısınız. İnsanların mutluluğu sizin temel dizaynınızın içinde olmalı.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Sizlerle birlikte bir mutluluğu yaşıyoruz. Huzuru yaşıyoruz. Her şey o kadar güzel ki. Sizlerle birlikte başka insanlara huzur vermek için el eleyiz sevgili kardeşlerim. Onlar bilmiyorlar. Allah'ı tanımıyorlar. Sevmeyi bilmiyorlar. Çünkü çocukluklarından beri nefretle büyüdüler. Ve bir karanlık dünyada yaşıyorlar. Sizler güneşlerin açtığı, lodosların estiği, poyraz rüzgarlarının fırtınalarının değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği bir güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır. Ama siz buna layık olmak için çalışmak mecburiyetindesiniz. Liyakatiniz konusunda ne kadar çalışırsanız hedefe o kadar yürüyebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki Allah Teala her şeyi o kadar güzel dizayn etmiş ki bu dizaynı yaşadığınız zaman her şeyin en güzeliyle karşılaşacaksınız. Her şey sizi mutlu etmek için seferber etmiş gibi olacak. İşte böyle bir dünyada bir güzelliği yaşayabilmeniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizin etrafınıza sunabileceğiniz mutluluk kadardır. Herkesten daha mutlu olabilmek elinizde. Diyelim ki o gün 20 tane insanla karşılaşacaksınız. Her birine onları mutlu edecek olan bir şeyler söyleseniz ne kaybedersiniz ki? Ama kazancınız çok olacak. Neden? Çünkü Allah Teala siz etrafınıza ne kadar mutluluk verirseniz Allah da size o kadar mutluluk verir. Ama karşınızdakine, etrafınızdaki insanlara ne kadar mutsuzluk verirseniz siz de o kadar huzursuz olursunuz. Çünkü bu sefer onlara verdiğiniz huzursuzluğun misli size de ulaştırılır. Allah Teala kalbinize huzursuzluk verir. Ruhunuzda nefsinizi azap eder. Huzursuzluk vermeye çalışan insan hep huzursuzdur. Spiral giderek büyür. Öyleyse bunun yolunu yerliğine oturtun sevgili kardeşlerim. Yolu sevmekten geçer. Severseniz hedefe gidersiniz. Allah için olun ve sevin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafınızda insanlar var. 20 kişi olsa her birine vereceğiniz mutluluğun iki katını geri alacaksınız. Balığın her birinin yaşadığı mutluluğun 40 katını yaşayacaksınız. Niçin yaşayacaksınız? Onlara
O mutluluğu verdikçe Allah Teala da size huzur verir. Mutluluk verir. Ruhunuz da nefsinize huzur verir. Böylece her biri için iki kat. Allah ve ruhunuzun size verdiği ya da başınızın üzerindeki devrin imamının ruhunun verdiği mutluluk. Her şey huzurun ve mutluluğun bir yansıması şeklinde tecelli eder. Başkalarına mutluluk vermeye çalıştıkça asıl mutlu olan siz olursunuz. Sevgili kardeşlerim, kime ne verirseniz Allah Teala onu kat kat size iade edecektir. Birisine bir para yardımı yaparsanız hiç beklemediğiniz yerden ondan daha fazlası size gelir. Yeniden yaparsınız, yeniden gelir. Veren el daima üstündür. Allah'ın katında o daha çok sevinir. O başkalarına vereceği için Allah Teala ona daha fazla verir. Gönlü zengin olan insan yardım etmekten çekinmez. Yardımını daimi kılar. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki. Seven insan sevinir. Seven insan mutludur. Sevinen insan mutludur. Kim başkaları için yaşarsa o Allah'ın katındaki en değerli insandır. Böyle olduğu için o kişi hayatını başkalarına tahsis ettiği için, başkalarının mutluluğu için yaşadığı cihetle o sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzelini yaşar. Allah her zaman onunladır. Her zaman ona okşayıcı bir şeyler söyler. Zaten başkaları için olabilmenin süreci nefs tezkiyesinin ötesindedir. Nefs tasfiyesindedir. Yani nefsin kalbinde %51 nuru herkes kolayca oluşturur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Ulaştırması için de o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikmesi gerekir. Ve Allah onu gerçekleştirir. O kişi de bu 7-8 aylık devre içinde dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar. Marifet ruhun Allah'a ulaşmasından sonra yolu devam ettirebilmekte, dik yokuşu çekebilmekte, zikrini günün 1/3'üne kadar çıkartarak, fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmekte. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynında insan için söz konusu olan acaba nedir diye bakıyoruz. Allah Teala herkesi hep mutlu görmek ister. Huzur içinde görmek ister. Ve böyle olan insanlar başkalarına da huzur verecekleri için Allah Teala böyle olmasını hedef alır. İstediği şey bütün insanların nefslerini evvela tezkiye etmeleri, %51 nur birikimini sağlamaları, sonra da tasfiye etmeleri, nefslerinin kalbini tamamen Allah'ın nurlarıyla doldurmaları. Bütün insanlar için
Allah Teala'nın indinde güzellikler var sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu güzelliklere dikkatle bakın. Her geçen gün herkes için bir yeni güzellik Allah Teala tarafından halk edilecektir. O kişi ne kadarına layıksa. Liyakat Allah'ın yardımını getirir. Kişi hangi derecede mutluluğa layık? Ne yapıyor kişi? Acaba hayatını başkalarının mutluluğuna adamış birisi mi? Başkalarını mutlu etmek için mi yaşıyor? Onun için huzur, onun için saadet, bir hedef mi? İnsanlar zannederler ki, ne de bir zengin olayım, ben de mutlu olacağım. Hayır sevgili kardeşlerim, böyle söyleyen herkesin o istedikleri parayı kazanmalarını ne kadar isterdik? Ki ellerine geçsin o para da, o parayı harcadıkları zaman da mutlu olamadıklarını görsünler. Çünkü mutluluk insanın iç dünyasında, başka insanlarla olan ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde bir sulh ve sükûnu yaşamasıyla mümkündür. Bir insanın kendi iç dünyasında sulh ve sükûna ulaşması neyle mümkündür? Nefsiyle ruhu arasındaki ilişkinin kavgayı bitirmesiyle. Böyle bir şey mümkün mü? Elbette mümkün. Bir insan ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman nefsinin kalbi %51 nurla dolmuştur. Bunu %80'ini 81'e çıkardığı zaman fizik vücudunu Allah'a teslim eder. O insan her gün günün %81'inde mutluluğu yaşayacaktır. Nefsini Allah'a teslim edip daimi zikre ulaştığı zaman kesintisiz bir mutluluğu yaşamaya başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür olsun. Allah Teala bütün insanların hep mutlu olmalarını ister. Bütün kanunlarını, kaidelerini buna göre koymuştur. Bu konunun muhtevasını yaşamak isteyenlere de onu yaşamakta olup da başkalarına yaşatmak isteyenlere de Allah Teala yardım eder. Sizin etrafınızdaki insanlara bu istikametteki yardımınız hangi ölçüde çoğalırsa Allah sizi o kadar çok sever sevgili kardeşlerim. Hepiniz en güzeli yaşamak için yarışta olun. Nasıl Allah Teala sabıkunel evelin diye sahabeden bahsediyorsa, Kur'an-ı Kerim'de sizlerden de bahsediyor. Sizlere sabıkunel ahirin diyor. Sayınızın da az olacağını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sabıkun
hayırlarda yapılan müsabakalarda, yarışlarda en üst boyutta başarı kazananların adıdır. Müsabakalarda yarışmış ve müsabakaları en üst düzeyde kazanmış olanlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim için diyor ki, biz bu kitapta her şeyi kaydettik. Bu kitaba yazdık. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Demek ki Allah Teala'nın kitaba koyduğu bir kısım şeyler açık bir şekilde görünebiliyor, anlayabiliyoruz. Ama bir kısmı ayetlerin arkasındaki ayetlerin sırrında saklı. Ruha girenler, ayetlerin ruhuna girebilenler, Allah Teala'nın o ruh konusunda talep edip de sonuç alabilenler, taleplerine Allah'ın cevap verdikleri, Allah ile konuşabilenler, onlar da derece derecedir. Ulu levvap kademesi, ihlas kademesi, salah kademesi, salah kademesinin muhtevasının ötesinde veli resuller ve nebi resuller. Kademe kademe Allah ile ünsiyetleri daha üst, daha üst, daha üst boyutta olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafınızdaki herkes bu dünyada bir hayat yaşıyor. Herkesin mutluluğu birbirinden farklı. Kişinin kalbindeki afetlerin muhtevası ne kadar azalırsa, kişinin mutluluğu o kadar çok artar. Ve Allah'ın hedefi bütün insanları daimi zikre ulaştırıp, ulul albab makamının sahibi yapıp, ihlas makamının sahibi yapıp, salah makamının sahibi yapıp, onları daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılmak. Yalnız bunun için yaşar. Allah'ın dostları, başkalarına mutluluğu ulaştırabilmek için. İşte şimdi sizinle yarenlik ediyoruz. Gayemiz bir tane. Sizi de şu anda mutlu kılabilmek. Allah'ın güzelliklerinden, onun emrini yaptığınız takdirde nasıl mutluluğa ulaşacağınızdan bahsetmek gerçekten Allah'ın üstün bir mutluluğunu insana ulaştırıyor. Sizlerle beraber olduğumuz için mutluyuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sevgi seli içerisinde mutlu olmayan kardeşlerimiz, arkasında sakın başkalarını aramasınlar. Aramızda mutsuzlar da var mı? Aramıza yeni giren herkes elbette mutsuzdur. Onlar mutluluğun standartlarını bilmiyorlardı. Öğrendikten sonra, ne olduğunu öğrendikten sonra onu yaşayabilmek için bizim aramıza gelirler. Gelen de eğer söylediklerimizi yaparsa, zikrini arttırırsa mutlaka saadeti yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, saadet, mutluluk kimsenin inhisarında değildir. Herkes mutluluğa ulaşabilir. Yeter ki Allah-u Teala'nın mutluluğa ulaşabilmeniz için sizlerden ne istediğini bilin.
Öyleyse Allah Teala başkalarını sevmenizi istiyor. İnsanlar arasında ayırım yapmamanızı istiyor. Biriyle beraber olup ötekine karşı olmanızı istemiyor. Herkesi sevmenizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile birlikte olmak Allah'ın bir büyük nimeti. Bu nimeti lazım gelen boyutta değerlendirin. Güzellikleri yaşamanız için Allah Teala size hep en güzelini verir. İnsanlar şeytanın devamlı tesiri altındadırlar. Şeytan onlara yanlışlar yaptırmak için her an onlarla birliktedir. Ve sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, en güzel şekilde mutluluğu yaşamak, Allah ile birlikte olmak, huzuru yaşamak. Öylesine güzel bir şey ki sevgili kardeşlerim. Allah için olun. Allah için yaşayın. Bunun manası başkaları için yaşamaktır. Herkese bakın, kimin neye ihtiyacı var. Onu sağlamaya çalışın ona. Birisi bir gülücüğe ihtiyaç duyar. Birisi ona bir zor probleminin çözümü için yardım etmenizi ister. Bir başkasının paraya ihtiyacı vardır. Böyle bir hususu gerçekleştirirken doğrularla eğrileri zaten tanımışsınızdır. Her türlü insan her türlü toplumun arasında sızar. Sevgili kardeşlerim, elinizdeki imkanları başkalarının mutluluğu için kullanmalısınız. Kalbiniz size ne kadarını kullanmanız gerektiğini hep söyleyecektir. Çünkü kalbinizi Allah kontrol altında tutar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda insanları en güzele ulaştırmak hepinizin en asli görevi olmalı. Bir kardeşinizin yanlış bir şey yaptığını gördüğünüz zaman onu üzmeden, kırmadan, ona haddini bildirmeye yönelik olarak değil, yaptığı hata onu mutlaka geniş ölçüde üzecektir. O üzüntüden kurtarmak üzere harekete geçmelisiniz. Öyle bir hatayı bir daha yapmaması konusunda konuşmalısınız. Mutluluk onun da hakkı. Ama etrafındaki insanları kıran birisi mutluluğu yaşayamaz. Aslında etrafındaki insanlara o kişinin zarar vermesi, rahatsız etmesi sadece şeytanın rahatsızlığı veren kişi üzerindeki tesirini ifade eder. Allah Teala tam aksine herkesin başkalarına yardım etmesini emreder.
Herkes hep başkaları için yaşamalıdır. Başkaları için yaşamak Allah'ın bütün insanlara verdiği temel emirdir. Başkaları için yaşamak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şöyle etrafınıza bir bakın. Ne kadar çok şey kaybetmişiz Osmanlılığımızdan. Ne kadar büyük ölçüde bozulmuş ülkemizdeki ahlak. Ne kadar çok hırsız, ne kadar çok katil. Ne kadar çok Allah'ın yolunda olmayan insan. İşte Osmanlı'dan sonra bir asır bile geçmeden her şeyimizi nasıl kaybettiğimizi görün. Ne hallere düşmüşüz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Çok sıkıntılı bir dünyada yaşıyoruz. Eğer nefsimizdeki afetleri yok edemediysek, o zaman şeytan devamlı fısıltılarıyla bizleri rahatsız edecektir. Allah'ın güzelliklerine değil, şeytanın çirkinliklerine davet edecektir. Başkalarını üzmemizi isteyecektir. Başkasına hakaret etmemize, onlara kötülük yapmamıza zemin hazırlamak isteyecektir. Sevgili kardeşlerim, bu şeytanın ezeli taktiğidir. Hep sureti haktan görünüp binbir türlü desiseyle, hileyle başkalarına zarar vermenizi, başkalarını huzursuz etmenizi ister. Ve onun için sizde haklı sebepler oluşturmaya çalışır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın. Allah Teala sizi seviyor. Ne kadar az da sevseniz siz onu, Allah sizi kat kat fazla sever. Öyleyse Allah için yaşamayı bir düşünün. Onun için olun. Allah için olun. Allah için yola çıkın. Allah için fakirlerin imdadına koşun. Allah için insanlara yardım edin. Allah her yaptığınızı görür, her söylediğinizi işitir, kalbinizden geçen her türlü düşünceyi bilir. Ondan kaçamazsınız. Hiçbir şeyi de yutturamazsınız. Hakikaten ki Allah Teala şeytanın sizi nasıl bir tuzağa düşürdüğünü her seferinde bilir. Size acır. Ama çözümleri söylemiştir. Kötülük etmeyin ki üzülmeyin demiştir. Sevgili kardeşlerim, siz başkaları için yaşarsanız, kötülükle meşgul olanlar size kötülük yapmak için zemin bulamazlar. Böyle bir imkanı onlara hiçbir zaman vermezsiniz. Öyleyse insanları sevmek ve onlara yardım etmek temel idealiniz olmalı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz.
Bu sevginin ışığı altında yüzlerinizin gülmesini istiyoruz. Tebessüm etmenizi istiyoruz. Huzura kavuşmanızı istiyoruz. Allah için olmanız bunun için yeterli sebep sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmanın aynası başkaları için olmaktır. Öyleyse hepinize naçizane tavsiyemiz olur ki başkaları için olun, yani başkaları için yaşayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat.

Abi, Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber

Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Bunun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı, anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Yer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle 13 tane cennet dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.

El Fatiha me as salavat. Allahumme salli ala Muhammed.

Sevgili dinleyenler, konumuz Ameni olmak.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler,

Allah Teala Yunus suresinin 61. ayet-i kerimesinde Ellezine amenu ve kanu yettekun diyor. Onlar amen oldular ve takva sahibi oldular.

Bundan sonrası ayet-i kerimin lehü'l-büşrâ fil hayâtet dünyâ ve fil âhirete. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır.

Bir rivayet. Ela inne evliya Allahı la hafifun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumil büşra fil hayate dünya ve fil ahirete. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de mutluluk söz konusudur. Öyleyse burası amin olmanın başlangıcını ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi takva sahibi yapar ve o Allah'ın mutlaka amin olduktan sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu kişi ölse, gideceği yer hiçbir ameli olmasa da gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, cennetle cehennem arasında Allah Teala'nın koyduğu farklılık Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek arasında tecelli eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi ne yaparsa yapsın, böyle bir dileğin sahibi değilse, gideceği yer mutlaka cehennemdir. Cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemenin insanı takva sahibi kılacağını söylüyor. Rum suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi tekun ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. İşte bir insanın takva sahibi olduğu yer, Allah'a ulaşmayı dilediği yerdir. Birinci kademe. Münibine ileyhi ve ittekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Bu ifadeyle Yunus Suresi'nin 63. ayet-i kerimesi aynı hüviyeti taşıyor. Ellezine amenu ve kânü yettekun. Onlar amenudurlar, Allah'a ulaşmayı dediler ve takva sahibi oldular. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Burada da Allah Teala amen olmak tabirini kullanıyor. Amen olmanın birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'ın üzerinde tecelli etmeye başlar. Onu idrak sahibi kılar. Onun her açıdan değerlenmesini sağlar. İkinci safhada Maide suresinin 33. ayet-i kerime var. 33. ayet-i kerimesi var. Amin olmanın 7 tane safhasını beraberce inceliyoruz şu anda. Kur'an-ı Kerim'de 7 safhada 7 grup amin olmak geçiyor. İşte bu amin olmak, yani mümin olmak, mümin olmanın 7 safhası. İkinci safhaya bakıyoruz. Yani kişinin mürşidine ulaştığı 14. basamağı. Ne olmuştur bu noktaya kadar? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmiştir. Kalbine ulaşmıştır. Kalbinin nur kapısını Allah'a döndürmüştür. O kişinin gözlerini, kulaklarını, kalbini ve görme hassasını
işitme hassasını ve idrak hassasını irşat makamını tanıyacak bir hüviyette yükseltmiştir, yüceltmiştir. Ve kişiyi böylece irşat makamını tanıyan bilen birisi haline getirmiştir. Sonra da o kişi hacet namazı kılmıştır, mürşidini görmüştür. Mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. Tabi olduğu anda ikinci safhaya ulaşmıştır kişi. Amin olmanın ikinci safhası, yani bu safha Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegu ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Nasıl bir takva? Allah'a sizi ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Böylece Allah Teala'nın burada kolay olarak söylediği şey, böylece ikinci defa amin olun. İkinci takva ile beraber, birinci takva Allah'a ulaşmayı dilemekle, ikinci takva mürşide tabiiyetle gerçekleşir. Birinci amin olmak Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci amin olmak da kişinin mürşidine ulaşmasıyla gerçekleşir. Ve zaten öyle olduğu ayet-i kerimenin devamında geliyor. Vebtegu ileyhil vesilete ve cahidu fi sebilihi, ve onun yolunda cihad edin. Bu hem fizik vücudun düşmanla, Allah'ın düşmanlarıyla yapacağı cihadı, hem de nefsin afetlerle yapacağı cihadı ifade eder. Bu nefsin cihadı olduğu sonraki kesimden anlaşılıyor. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, umulur ki felaha erersiniz. Elbette Allah'a ulaşmayı dilemek birinci felahtır. Mürşide tabiyet ikinci felahtır. Ruhun Allah'a ulaşması kişinin normal standartlarda asli felaha ulaşmasıdır. Nefsin bu istikametteki gayrette sonucuna bakıyoruz. %51 nurla kaplanmış oluyor. Ruh da Allah'a ulaşmış oluyor. Üçüncü safhada, ikinci safhada kişi Allah'a doğru mürşidine tabi olup yola çıkıyor. Maide 35, bu vesileye ulaşmak ve tabi olmak. Yola çıkan kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta 7 tane safha aşılır. Kişinin imanı artar. Daha başlangıçta iki çeşit amin olmanın varlığını görüyoruz. Bir, amin olanlar ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Eğer onlar Allah'a inanıp da Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ölürlerse cennete girmeleri söz konusu olmuyor. Amin olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona furkanlar verir. Allah Teala buyuruyor ki, ey
aminu olanlar,

Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Enfal 29'da Allah Teala amin olanlara, yani iman edenlere sesleniyor. Ama onların amini olun ki Allah sizi takva sahibi kılsın ifadesi, henüz takva sahibi olmayan bir amin oluşu ifade ettiğini görüyoruz. Bu birinci safhadan evvel kişi amin olmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe takva sahibi olamaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o takva sahibidir. Ve sonra da mürşidine tabi olacaktır. Allah ona furkanlar verecektir. Gözlerine açacaktır irşat makamını, irşat makamı olarak görmesi için. Görme hastasını açacaktır. Kulaklarını irşat makamının sözlerini işitmek üzere açacaktır. Ve işitme hastasını güçlendirecektir. Kalbinin irşat makamına karşı ısınmasını temin edecektir. Sözlerini idrak etmesini sağlayacaktır. Birinci safhada sadece bir dilek var. Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safhada ise mürşide tabiyet farz kılınıyor. Mürşide tabiyetle kişi tabiyetini gerçekleştirsin ve ikinci kat cennetin sahibi olsun. Ne olur? Kişi tabiyetini gerçekleştirince ruh Allah'a doğru yola çıkar. Yedi tane gök katını aşar. Emare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinden geçer. Ve ruh Allah'a ulaşır. Taha 82'de bu noktadaki amini olmak veriliyor. Ve inni leggafârun limen tâbe ve âmene ve âmile sâlihan. Sümmehtedâ. Ve inni muhakkak ki ben leggafârun. Ben gaffarım. Yani onların günahlarını mağfiret ederim. Mağfiret kelimesi ve kahvar kelimesi aynı kökten geliyor. Mağfiret etmek, günahları sevaba çevirmek anlamını taşıyor. Allah Teala gaffardır, günahları sevaba çevirendir. Ve muhakkak ki, ve inni muhakkak ki ben, le mutlaka gaffarım. Gaffarım. Günahları sevaba çevirenim. Kimin için? Limen tabe. Tövbe edenler için. Nasıl bir tövbe? Ya Rabbi, ben bu günah işledim, beni bağışla şeklinde bir tövbe mi? Hayır. Mürşide tabi olurken kendisine verilen tövbeyi aynen tekrar etmek. Allah Teala'nın huzurunda mürşidine tabi olacağını, emirlerini mutlaka yerine getireceğini ona taahhüt ederek mürşidinin de tövbe etmek. Bu tövbe kişinin günahlarını sevaba çevirir. Allah Teala kim tövbe eder de
nefs tezkiyesini gerçekleştirirse, nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salihata başlarsa, Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor Allah-u Teala Furkan 70. İkinci safa mürşide, mürşidin önünde tövbe etmekle gerçekleşir. Bu tövbenin neticesinde kişinin başının üzerine mutlaka devrin imamının ruhu ulaşır. O kişiye senin Allah'a ulaşma günün geldi. O ruhun Allah'a bu emirle geri dönmesi, Allah'a ulaşması söz konusudur. O kişi hayattayken, o zaman onun vücudunun içine değil ama başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Bu üçüncü safhadır. Ve Allah Teala o kişinin günahlarını Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çevirmesidir. Konu orada da bitmez. O güne kadar Allah Teala o kişiye yaptığı her bir derecelik sevaba karşılık 10 katını verir. Ama o kişinin mürşidine tabiyetinden itibaren bu 10 kat 100 kata çıkar. Birinci gök katına ulaşana kadar. İkinci gök katında 200 kata çıkar. Üçüncü gök katında 300 kata çıkar. Dördüncü gök katında 400 kata çıkar. Beşinci gök katında 500 kata kadar çıkar. Altıncı gök katında 600 kata çıkar. Yedinci gök katında 700 kata çıkar. İşte onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye diyor ki, ey benim sahabem, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ruhunuzu teslim edin ki size Allah 700 kat versin. Allah'a ulaşın ki ruhunuzu Allah'a ulaştırın ki Allah size 700 kat versin. Öyleyse 10 kattan 700 kata kadar Allah Teala sevapları yükseltiyor. İşte bu kişinin kazandığı derecelerin artmasıdır. Aynı anda mürşide tabiyet anında Allah o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Nisa 64'te Allah Teala diyor ki Habibim, o günahları işlemiş olanlar, günahkarlar sana gelselerdi, önünde diz çöküp tövbe etselerdi ve Allah'tan mağfiret dileselerdi, Allah onların günahlarını örtecekti, onların talebi üzerine, senin talebin üzerine de bir defa daha örtecekti. Yani sevaba çevirecekti diyor Allah Teala. İşte bu üçüncü safhada günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Ben diyor Allah-u Teala tövbe edenler için, mürşidin önünde yapılan tövbeyle tövbe edenler için gaffarım. Onların günahlarını sevaba çeviririm. Ve amile salihan ve onların salih amelleri işlemesini, yani 1'e 10'dan 1'e 700'e kadar yükselmesini temin ederim. Sümmehte da sonra hidayete erdirirler. Sümme sonra onlar hidayete ererler, hidayete erdirirler. Burası ruhun Allah'a ulaşması ve teslim edilmesi safhasıdır. Bu noktadan sonra kişi buraya kadar çok kolay bir olaydır. Çünkü Allah'ın sözü vardır. O kişinin ruhunu, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediğinden sonra Allah Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ama bundan sonrası dik yokuştur. O kişi
fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için zikrini günde 18 saate asgari çıkarmak mecburiyetindedir. Önce zahit olacaktır, günün yarısından daha fazla zikredecektir. 12 saati aşacaktır. Sonra daha da dikleşecektir yokuş. 18 saat zikre ulaşacaktır kişi ki fizik vücudunu Allah'a teslim edebilsin. İşte bu safa amin olmanın dördüncü defa tekrar etmesidir. Maide suresinin 93. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu husustan bahsediyor. Leyse alellezine aminu, amin olanlar için değildir. Yoktur. Ve aminü salati, amin olan ve aminü salati, salih emenler işleyen mürşidine tabi olarak bu noktadan itibaren aminü salat yapanlar nefs tezkiyesi yaparak 1'e 100'den 1'e 700'e kadar zikirle zikri ıslah, nefsi ıslah edici amel işleyenler. Onların üzerinde değildir, yoktur. Cünahun, günah yoktur. Fîmâ taimû izâ mettekâ. Takva sahibi olmadan evvel yedikleri şeyler dolayısıyla onların üzerine günah yoktur. Ve âmenû ve âmenû olanlar için, yani takva sahibi olduktan sonra amin olanlar için ve amelü salihati ve salih amel yapanlar için burada mürşide tabiyet gerçekleşmiş, nefs tezkiyesine başlamış kişi. Mürşide tabiyeti ifade ediyor amelü salihat. Sümmet tekav, sonra tekrar takva sahibi olan diyor Allah Teala. Mürşide tabiyette tabiyet takvası ikinci takvadır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci takva, mürşide tabiyet ikinci takva. Sümmet tekav, ondan sonra tekrar takva sahibi olur diyor Allah Teala o kişi için. Tekrar takva sahibi olun. Ve amenü olun diyor. Sümmet tekav, amenü olarak bir defa daha takva sahibi olun. Birincisi, burada sünnet tekavların birincisi, amin-i salat yapan birinin fizik vücut teslimini içeriyor. Amin-i sünnet tekav, amin-i olun, tekrar sahibi, takva sahibi olun, nefs teslimini ifade ediyor. Ve ahsenu ve ahsen olun, vallahi yuhibbul muhsinun diyor Allah Teala. Burada Allah muhsinleri seven ifade, sever ifadesiyle muhsinler bilindiği gibi fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlere Kur'an-ı Kerim'de verilen isim. Aslında herkes ihsan sahibidir muhsin. Allah'tan ihsan alanlar. Ama Allah Teala muhsin dediği zaman Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinun diyor. O kişiler ki Allah'a fizik vücutlarını teslim etmişler ve muhsinlerden olmuşlardır. Onlardan daha ahsen, fizik vücutların teslim konusunda ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. Muhsin aynı zamanda ahsen olan demek. İhsan olan kişi muhsin olmuştur. O artık ahsendir. İşte fizik vücut teslimindeki insanlara Allah Teala muhsinler diyor. Kur'an-ı Kerim'de fizik vücut sahiplerinin tanıtıcı vasfı muhsinler kelimesidir.
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de fizik vücutlarını teslim eden kişilerin özellikle onların muhsinler olduğunu vurguluyor. Bu Nisa 125'li. Ve beşinci safa nefsin teslimi. E'addallahu lehum azaben şediden. E'addallahu hazırlamıştır Allah Teala lehum onlar için azaben şediden, şiddetli azap hazırlamıştır. Ettekullâhe öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Ya ulil elbab. Ey ulil elbab. Allah'a karşı takva sahibi olun. Ellezîne âmenû. Onlar ki âmeni olmuşlardır. Kat andolsun ki enzelallâhü. Allah indirdi. İleyküm onların üzerine zikra, zikri indirdi.

Bu Allah Teala'nın Talak suresinin 10. ayet-i kerimesinde Ulul-Elbab'a seslenişi. 4. safhada kişi Ulul-Elbab olmuştu. 3. safhada ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardı. Ve 3. kat cenneti hak etmişti kişi. Dördüncü safhada fizik vücudun teslimi söz konusuydu. Beşinci safhada Allah Teala Ulul Elbab'a sesleniyor. Allah'a karşı takva sahibi olun diyor. Burada dördüncü safhada nefsini Allah'a teslim eden kişi dördüncü safhada fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi bu safhada nefsini de Allah'a teslim ediyor. Ve nefsini Allah'a teslim eden kişi Ulul Elbab seviyesindedir. Allah Teala burada sizin üzerinize Allah Teala zikri indirdi demekle burada onların zikrinin başkalarının zikrinden farklı olduğunu, bunun daimi zikir olduğunu ima ediyor Allah Teala. Ulul Elbab'ın tanıtıcı vasfı nedir? Ulul Elbab daimi zikrin sahipleridir. Lüplerin sahipleri için, Ulul Elbab için Allah Teala buyuruyor ki ya Ulul Elbab li Ulul Elbab Ulul Elbab için yezkurunallâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Âl-i İmran 190 ve 191. Ulul-Elbâb'ın özelliği daimi zikrin sahibi olmak. Onun için size Allah Teala zikri indirdi, sizin üzerinize zikri indirdi deyince, zikrinizin daim olmasını indirdi anlamı söz konusu. Ve altıncı safhaya geliyoruz. Burada amin olmanın altıncı safhasında

altıncı safhasında kişinin muhlis olması söz konusu. Allah Teala diyor ki: Ya eyyühellezine aminu tubu ilallahi tövbeden nasuha. Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe edin. İşte kim Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe ederse bu Allah'ın katındaki en kıymetli tövbedir. Bir vardır, bir kişi günah işler, Allah-u Teala'dan tövbe ve istiğfarda bulunur. O tövbe alelade tövbedir. Ama buradaki tövbe, tövbe-i nasuh'tur. Tövbe-i nasuh, bir kişinin daimi zikre ulaşmasından sonra gerçekleşir. Ulul albab olmasından sonra gerçekleşir. Herkes tövbe-i nasuh'a davet edilmez. Ulul albab olur kişi, ulul albab kademesinde yedi tane yer katı ve zemin kattaki ana dergah o kişiye kalp gözüyle gösterilmedikçe bu kişi ihlas makamına geçemez. Mutlaka Allah-u Teala ona yedi tane yer katını, yedi tane cehennemi gösterecektir. Bu yedi tane cehennem gösterilince kişi ulul elbab olmanın standartlarını tamamlayabilir. Yer katları tamamlanmıştır. Ana dergahla birlikte gösterilir. Ana dergah yer katlarına da dahil değildir. Gök katlarına da dahil değildir. Zemin kattır. Zemin katın yukarısında yedi tane gök katı, zemin katın aşağısında yedi tane yer katı vardır. Ulul elbab makamında kişiye zemin katta gösterilir. Burada Allah Teala'nın tövbe-i nasuhla tövbe edin demesi kişinin tövbe eden kişinin muhlis olduğunu kesin olarak işaret ediyor. Asa Rabbüküm en yükeffire anküm seyyiatüküm. Allah Teala sizin günahlarınızı örtsün. Sizlerden günahlarınızı, seyyiatinizi örtsün. Ve yutfuleykum cennatin ve sizi cennetlere koysun. Tecrimi akan min tahtihel enharu altından nehirler akan. Yevme o gün la yusullahun nebiyye. O gün nebiler mahzun olmayacaktır. Ve lezine amenu ve amin olanlar ve ahu. Onunla beraber yani ona tabi olarak amin olanlar ve nebiler mahzun olmayacaktır. Nuruhum yes'a beyne eydihim. Nurları önlerinde ve bi eymanihim ve sağlarında. Nurları önlerinde ve sağlarında olarak Nebi ile beraberdirler. Yekulüne derler ki, Rabbena Rabbimiz, etmim lena nurena, bizim nurumuzu tamamla. Vafir lena, bize mağfiret et. İnneke ala külli şeyin kadir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. İşte bu kademedeki nurumuzu tamamla ifadesi, yeni bir nura kişiyi Allah'ı kişi yeni bir nura davet ediyor. Burası kişinin muhlis olduğu yer ve muhlis olan kişinin nurunu tamamlaması söz konusu. Ne var şimdi bu kişide? Bu kişi muhlis olmuş. Onun
muhlis olan kişinin İhlas kademesine ulaşması söz konusu ve ondan sonra da salih makamına ulaşması söz konusu.

Burada 6. safhada kişiler nasuh tövbesi yapıyorlar. Nasuh tövbesi yaptıkları an sala makamı tamamlanmış oluyor. Ve Allah-u Teala o nasuh tövbesiyle nurumuzu tamamla, bizlere mağfiret eyle. Muhakkak sen her şeye kadirsin diyorlar. Bundan sonraki makam salah makamıdır. Salah makamında bu işlemler Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilecektir. Ve kişi 7. safhaya ulaşır. 7. safhada Ali İmran 102'de Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe, Allah'a karşı takva sahibi olun. Hakka tukatihi, bir hakkın, takvanın sahibi olun. Ve la temutunne, ve siz ölmeyin. İlla ve entüm müslimun. Allah'a teslimi külliyle teslim olarak ölün. İşte bu teslimi külli, kişinin ruhunu ve içini, nefsini teslim ettikten sonra son teslimidir, irade teslimidir. Bu noktaya gelmesi için kişinin ihlas makamından sonra Allah Teala onun günahlarını örter. Salah makamının birinci safhası. Sonra o kişinin başının üzerine salah nurunu verir. İkinci safhası. Sonra üçüncü safhaya ulaşır kişi. Günahları sevaba çevrilir. Günahların örtülmesi, salah nurunun verilmesi ve günahların sevaba çevrilmesi. Üç kademesi. Sonra Allah-u Teala o kişinin iradesini teslim alır. Salah makamının dördüncü kademesi ve o kişi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınır. Burası yolun sonudur. Bütün insanlar için ulaşılabilecek olan en üst mertebe budur. Kimler hariç? Resuller ve nebiler. Başka bir ifadeyle veli resuller ve nebi resuller. Burası adın cennetlerini ifade eder. Adın cennetlerinin dört kademesini ifade eder. İrşat makamına tayin olunduğu zaman kişi beşinci kademenin sahibidir. Günahları örtüldüğü zaman birinci kademe, salah nuru verildiği zaman ikinci kademe, günahları sevaba çevrildiği zaman üçüncü kademe, Allah iradesini teslim aldığı zaman dördüncü kademe, onu irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle tayin ettiği zaman beşinci kademesi oluşur salah makamının. Burası bütün insanlar için yolun sonudur. Sadece nebi olmayan resuller 6. kademeyi işgal edebilirler ve de nebi olan resuller, peygamber olan resuller 7. ve en üst kademeyi işgal ederler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın dizaynında amel olmanın 7 safhasını tamamladık. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha bir zikir sohbetini tamamlamış bulunuyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını
Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde, mutluluk babında birlikteyiz. Mutluluk. Allah'ın hepinizden istediği yegane şey bu. Allah sizden ne ister? Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizlerden, hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanız. Kainatta en değerli mahluku olarak yarattığı insanın Allah sadece mutlu olmasını ister. Bütün peygamberlerine indirdiği bütün mukaddes kitaplar bu hedefe yöneliktir. Sizleri mutlu kılmanın formülleri verilir hepsinde. Bütün peygamberlerine mutlaka Allah-u Teala şeriat kitabı indirmiştir. Nebilerine indirdiği şey şeriat kitabıdır. Ve mutlaka bu şeriat kitapları bütünüyle mutluluğu içerir. Mutluluğu hiçbir eksiklik bırakmadan tarif eder. Nasıl mutlu olacaksınız? İşte bu sualin cevabını kainattaki son peygambere, son nebiye, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem indirilen son kitap Kur'an-ı Kerim bütün boyutlarıyla ifade etmektedir. Mutluluk sevgili kardeşlerim. Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar. Mutlu olmanız. Madde 1. En çok sevilen mahluksunuz. Sizleri o kadar çok seviyor ki cehenneme atmaya sizi hiçbir zaman düşünmüyor. Ben diyor, insana da verilen mahlukumu cennete girsin diye yarattım. Onun diyor cennete girmesi de sadece bir tek dileğine bağımlıdır. Kim bana ulaşmayı dilerse dilediği anda cennetimi hak etmiştir diyor. Birçoğunuz diyeceksiniz ki iyi de yani biz Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledik diye Allah-u Teala bizi hop cennetine mi atacak? Tam öyle. Hop cennetine atacak sizi. İnanılmaz gibi görünüyor öyle değil mi? Hı? Sevgili kardeşlerim, nasıl görünürse görünsün, realite bu. Allah Teala sizin doğru posta cennete girmenizi istiyor. Ve bunun için de sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek talebiniz, bir tek dileğiniz Allah için yeterli. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Bizi ilk defa dinleyenler, hadi be sen de diyeceklerdir şimdi. Yani olur mu bu? Bir tek dilek, arkasında da cennet. Doğru posta cennet. Olur olur. Hele dediğimi söylerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka olur. Allah'ın muhtevasında, sizlere sunduğu muhtevada hiç boş yok sevgili kardeşlerim. Hiç boş yok. Sevgili kardeşlerim, eğer hal böyleyse, Allah Teala sizi bir tek dileğinizle o muhteşem cennetine alacaksa, sonsuza kadar sizi orada mükafatlandıracaksa ve bunu bir tek dileğiniz karşılığında yapacaksa,
sonsuz bir hayat, milyarlarca sene o cennette hem de hiç ihtiyarlamadan yaşamak sevgili kardeşlerim. Hani filmler vardır, romanlar vardır, Aba Hayat suya arınır, sonsuz hayat veren su. O sonsuz hayat zaten herkesin. Bunun için su aramaya falan gerek yok. Zaten sonsuza kadar yaşayacaksınız. İşte probleminiz orada. Sonsuza kadar yaşantınızı cehennemde de geçirebilirsiniz. Cennette de geçirebilirsiniz. Ve iki tane uçak kalkar. Birisi, bu uçak insanları cennete götürür diye hazırlanmış. Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile ilan veriyor uçağına. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse bu uçağa biner. Bu uçak onu doğru cennete götürür. İkinci uçak, kim bana ulaşmayı dilemezse onun da gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. İkisi de gittikleri yerde ebediyen kalırlar diyor. Cennete giden Allah'ın cennetinde ebediyen kalır. Cehenneme giren Allah'ın cehenneminde ebediyen kalır. Şimdi eğer Allah Teala böyle söylüyorsa, bir tek dileğiniz benim sizleri cennetime ulaştırmam için bana yeterlidir diyorsa Allah Teala, milyarlarca sene orada Allah'ın cennetinde bütün güzellikleri yaşayacaksınız, sonsuz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bu Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini göstermez mi? Hayatınız bitmiyor. Öldünüz, öldüğünüz zaman hayatınız bitmiyor. Kıyamet günü yeniden canlandırılacaksınız. Hayat, zaman sizin yaşamakta olduğunuz günlere geldiğinde siz yeniden canlı olacaksınız zaten. Kim hangi yaşta olursa olsun netice değişmez. Sonsuz hayat, bugünkü ölümünüzle yarınki dirilişiniz arasında. Size sorarlarsa kıyamet günü uyandığınızda ne kadar kaldınız uykuda ya da mezarda filan diye, sizin söyleyebileceğiniz söz yarım saat, belki ondan biraz daha fazla sözü olacak. Yani hayatınız kaç yaşında ölürseniz ölün devam edecek, bitmeyecek. Uzun yaşamış adam 100 sene yaşamış, 130 sene yaşamış. Öteki de 5 yaşında ölmüş. Netice değişmez. İkisi için de hayat sonsuza kadar devam edecektir. Hem de yarım saatlik bir aradan sonra. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu Yüce Rabbimiz, anlamıyor musunuz sizi ne kadar çok seviyor? Ne diyor, ne diyor? Diyor ki, bütün göklerde, bütün yerlerde, arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Sizlerin emrine amade kıldım. Ey insanlar diyor. Bütün gökler, 2,5 milyar galaksi, her galakside 2,5 milyar yıldız. Yuvarlak rakamlar bunlar ama astronotların söylediği, astronomların söylediği. Hep bu iki kelimeyi birbirine karıştırırım sevgili kardeşlerim. Astronotla astronom. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ben size kısaca sorayım. Siz mutlu olmayı istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bana onu söyleyin. Reçete, Allah'ın reçetesi orada, Kur'an-ı Kerim'de. Uzun lafın kısası, Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Dilemeyen de mutlaka cehenneme girer. Ne diyor Allah Teala? Ne diyor? Diyor ki, biz resullerimizi beas ederiz, hayata getiririz. Her kavimde hayata getiririz.
beyaz ederiz, vazifeli kılarız. Niçin kılarmış? Amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye. Neyle? Cennetle müjdelesinler diye. Yollarına devam ederlerse dünya ile de müjdelesinler diye.

Kur'an'ın bütününü oluşturur. Ve Kur'an bu kadar basit, bu kadar sade bir şekilde kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer diyor. Kim dilemezse mutlaka cehenneme gider diyor. Öyle mi diyor? Negatiften başlayalım. Hı? Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde? Gelin beraberce bakalım. Hadi yaklaşalım Kur'an-ı Kerim'e. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰهِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Ne diyor Allah Teala, ne diyor? Diyor ki onlar ki muhakkak onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize milaki kılmayı, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Ve diyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir diyor Allah Teala. Efendim ne diyormuş? Onların gidecekleri yer ateştir diyor. Kim bu insanlar? Hataları ne? Kabahatleri ne? Kabahatleri çok basit. Allah'a ulaşmayı dilememişler. İnsanların aklına hep şunlar geliyor. O kadar çok ibadet var. Bunların hepsini yapmayan adam Allah'ın cennetine girer mi? Girer. O zaman Allah'a ulaşmayı dilememiş adam ama hayatını ibadetle geçirmiş. O adam cehenneme mi girecek yani? Evet sevgili kardeşlerim. Cehenneme girecek. İnsanlar Kur'an'dan adım adım sapmışlar sevgili kardeşlerim. Kur'an'ı unutmuşlar, kendilerine yeni bir din oluşturmuşlar. Kur'an-ı Kerim'i torbalayıp duvara asmışlar bir de çivi çakıp. Sonra Kur'an Allah'ın 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme yazdırdığı o muhteşem kitap, indirdiği o muhteşem kitap, özellikle kitabın kurtuluşa müteallik hükümleri şeytan tarafından insanlara unutturulmuş. Şimdi biz böyle söylediğimiz zaman bir kısım insanlar diyorlar ki hadi canım sen de, sahabenin bile 10 tanesini Allah Teala cenneti nasip kılacak, geri kalanların nereye gideceği meçhul. Bizim gibi garibana Allah Teala cennetini nasip eder mi hiç? Böyle bir şey mümkün değil. Biz de diyoruz ki böyle bir şey mümkün. Hepiniz için bir tek dileğiniz de Allah'ın cenneti. Hı? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın kulu olur ve Allah'ın müjdelerine, cennet müjdesine de, dünya müjdesine de muhatap olur. Ciddi mi? İşte sahabeye misal veriyor Allah Teala. Zümer 18, affedersiniz 17, diyor ki وَالَّذ۪ينَ اِشْتَرَوُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنْ عَبِيلَ اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي Onlar diyor sahabe, şeytana, tağuta, insan ve cin şeytanlara

kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse bu müjdenin hem cennet saadeti hem de dünya saadeti olduğunu nereden anlıyoruz? Çok açık bir şekilde Allah Teala Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetli kerimelerinde şöyle söylüyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Diyor ki Allah Teala, o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenü olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Ne yapmışlar? Amin olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hem dünya müjdesini hem cennet müjdesini almışlar. Ama hani demin Allah sizi cennetine alır diyorduk. Dünya saadetinden bahsetmiyorduk. Tamam, şimdi sırası geldi. Sevgili kardeşlerim, dünya saadeti bu dünyada kazanılır ve yaşanır. Cennet saadeti bu dünyada kazanılır ama kıyametten sonra yaşanır. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? En güzel şeyleri görüyoruz. Allah Teala ne diyor? O Allah'ın evliyası var ya, onlar takva sahipleridir diyor. Takva sahibi kim? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda takva sahibi olmuştur. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bu kişi takva sahibi olmasaydı korkacaktı ve mahzun olacaktı. Yani cehennemden kurtuluşu ifade ediyor amin olmak. Amin olan kişi Allah'ın bir güzelliğinin sahibidir sevgili kardeşlerim. Amin olan kişi takva sahibidir. Takva sahibi olursa ne olmuş yani? Yani gideceği yer cennet olmuş. İşte Allah Teala Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesinde cenneti takva sahipleri için hazırladık diyor. Cennet takva sahiplerinin gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Ali İmran suresi 198. ayet-i kerime gene aynı olay. Takva sahipleri cennete gireceklerdir diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki ve uzufetül cenneti lil muttakin gayri vahid. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune. İşte size vaat edilen şey budur. Cennettir. Yani buyurun cennetinize girin diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cenneti hak etmiştir. Ama Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesi ne diyordu? Onlara dünya 63. ayet-i kerimesi onlara dünyada da cennette de mutluluk vardır diyor. Öyleyse cennete gidecekler tamam ya, dünya mutluluğu, dünya mutluluğu da onların sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrün sahibi ise
Allah Teala o kişiyi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştırır. Buraya kadar Allah'ın garantisindesiniz. Mutlaka dünya saadetinin yarısı sizin olur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman cehennemden kesinlikle kurtuluşu garanti ettiniz. Allah Teala bu talebi sizde görür. Derhal Rahim Esması'yla tecelliye başlar. Bu tecelli size yedi tane Furkan verilmesine sebebiyet verir. Allah Teala gözlerinizdeki hicabı mestureyi alır. Görme asanızın üzerindeki kışaveti kaldırır. Yani bir nevi mühür onu kaldırır. Kulaklarınızdaki vakrayı alır, işitme hasınızın üzerindeki mührü kaldırır. Kalbinizdeki ekinneti alır, kalbinizin mührünü açar. Altı oldu. Görme konusunda iki, işitme konusunda iki, idrak etme konusunda iki tane hediye aldınız. Allah-u Teala'dan ikişer tane Furkan aldınız. Görme konusunda doğruyu yanlıştan ayırt etmek üzere, işitme konusunda görmeyi doğruyu yanlıştan ayırmak üzere, idrak etme konusunda doğruyu yanlıştan ayırmak üzere Allah-u Teala size 6 tane Furkan verdi. Ve bunu tanıdıktan sonra da nefsinizin kalbindeki ekinneti almıştı. Yerine ihbatı koyar 7. Furkan. Ne olur o zaman? 7 tane Furkan'ın her birinde size dereceler verir Allah Teala. Pozitif dereceler. Hayır, bir şey yapmadınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Yaptığınız şey bu kadar. Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor, takva sahibi olun. Allah Teala size Furkanlar versin. Ve böylece gideceğiniz yer cennet olur. Ve günahlarınızı örtsün diyor Allah-u Teala. Eğer takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı diler de takva sahibi olursanız, Allah-u Teala size Furkanlar verir ve günahlarınızı örter. İşte 5., 6. ve 7. basamaklarda 7 tane Furkan alırız Allah-u Teala'dan. 7 Furkan. Ve 7 Furkan'ın her biriyle günahlarımızın bir kısmı örtülür. 7. Furkan'da günahlarımız tamamen örtülmüştür. Yani günahhanesinde kırmızı rakamlarla görünen A kadar günahın karşılığında sevaphanesinde yeşil rakamlarla görünen aynı miktarda derecat göreceksiniz. Günahlarınızda sevaplarınız birbirine denk gelecek Allah'ın koyduğu rakamlar itibariyle. Ama onun ötesinde de sevaplarınız var. İşte günahlarınız kadar sevap ilave edildiği için size sevaplarınız, zaten bir miktar sevabınız mutlaka var olduğu için sevabınız günahlarından fazla olan bir insan olursunuz. Bunun neticesi ne olur? Bunun neticesi Allah'ın güzelliklerini yaşamanızdır. Bunun neticesi Allah'ın cennetine ehil olmanız demek. Kim Allah'ın cennetine girer? Sevapları günahlarından fazla olanlar. Kim cehenneme gider? Günahları sevaplarından fazla olanlar. İşte Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesi. Kimin sevapları kıyamet günü mizanlar kurulur, kimin sevapları ağır gelirse, günahlarından fazla olursa, onlar felaha erenlerdir, gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Ve Müminin 103, kimin de günahları sevaplarından fazlaysa, onların gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala.
Sevgili kardeşlerim, bu dizaynda Allah'ın size yardımı burada biter mi? 7 tane Furkan vermekle. Hayır, bitmez. Daha başlangıcındasınız konunun. 5-6 dakika içinde siz Allah'ın sizlere verdiği Furkan'la sevapları günahlarından fazla olan birisi oldunuz bile. Ertesi gün ölseniz gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Cehennemden kesin olarak kendinizi kurtardınız. Ama 5-6 aylık bir ömrünüz varsa cehennemin daha üst, affedersiniz, cennetin daha üst katlarına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Çünkü eğer sağ kalırsanız Allah Teala size imanı sevdirecek, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterecek. Sizin Allah'ı, etrafınızdaki insanları sevmenizi mümkün kılacak. Namazı, orucu, zekatı, haccı, kelime-i şehadeti ve özellikle zikri sevmenizi sağlayacak Allah-u Teala. Dikkat edin ki Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ve Allah'ın katında söz değiştirilmez diyor Allah-u Teala. Allah'ın katında söz değiştirilmez. Allah'ın sözünde hilaf olmaz. Öyleyse Allah Teala söz vermişse bu sözü vermiştir. Ne demiştir? Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediğini kendisine seçer. Sonra ve yehti ileyhi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Onları Allah kendisine mutlaka ulaştırır. Yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bundan sonra ne yapıyor Allah Teala? Bundan sonra kalbinize ulaşıyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince size verdiği o 7 tane Furkan'ın ötesinde Allah Teala sizin kalbinize ulaşıyor. Tegabün suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa, o kişi, amin olan kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Onun kalbine ulaşır Allah Teala. Niçin ulaşır? Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmek için. İşte burada Allah Teala'nın bir dizaynını görüyoruz sevgili kardeşlerim. Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi gereğince nasıl diyor Allah Teala, kıraç topraklar Allah'ın rahmetine hasretse, o rahmete karşı huşu duyanlarsa, Allah'ın rahmetine karşı huşu duyanları da duyanlarında Allah onların kalplerini Allah'a çevirir diyor. İşte böyle bir dizayndan sonra Allah'ın yaptığı şey göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmaktır. Artık bunu hak ettiniz. Allah Teala
bir nur yolu açıyor göğsünüzden kalbinize. Bunların hiçbiri için siz bir şey yapmıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Siz bir tek şey yapacaksınız, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman bunların hepsi size birer birer Allah Teala tarafından teslim edilecek. Dilediğiniz anda cennetin birinci katını elde ettiniz. İlk katı mutlak olarak sahibisiniz. Ondan sonra Allah Teala göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisini ulaştırmayı dilerse onun göğsünü İslam'a teslimi açar. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açılıyor. Sonra zikir yapıyorsunuz. Allah'tan gelen rahmet, fazla selavat göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Kalbinin içine Allah'ın rahmeti ve fazlı girmeye çalışıyor ama bunlardan yalnız rahmet girebiliyor. Fazlın nefsinizin kalbine girmesi için içeride bir manyetik alanın oluşması lazım. O henüz yok. Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti girmeye başlıyor. 11. basamaktasınız. 12. basamakta bu rahmetin miktarı %2'ye ulaşır, huşu sahibi olursunuz. 13. basamakta da Allah'a ulaşmayı dileyen bir hüviyetin sahibi olursunuz. Allah Teala burada üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye bir imkan verir. Allah'tan irşat makamını sorarsa Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. O kişiye Allah Teala namaz sevgisini verir, oruç sevgisini verir, özellikle zikir sevgisini verir, bütün ibadetleri sevdirir. İbadetler o kişi için angarya değildir artık. Bir zevktir. O zevki sık sık yaşamak ister. Kalbi sürurla dolar kişinin huzur içinde olur. Ve bu insan Allah-u Teala'nın hacet namazıyla mürşidini sorduğu zaman onun içini basamakta Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte sevgili kardeşlerim, mürşidine ulaştı kişi, tabi oldu. Ne olur tabi olursa başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Bu noktada kişi ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Kalbinin içine Allah imanı yazar. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkar. Mü'min Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Sevgili kardeşlerim, Kur'an kainatın en paha biçilmez hazinesidir. Hiçbir şeyle mutluluğunuzu yaşayamazsınız. Fakat Kur'an, bunuza temin edecek olan bütün faktörlerin mutlak sahibidir. Kur'an bir furkandır. Doğruları da gösterir, yanlışları da gösterir. Doğruları emreder, yanlışlardan men eder. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, bu noktadan itibaren siz namazlarınızı kılacaksınız. Bir zevk olarak oruçlarınızı tutacaksınız tabiyetten sonra. Hayır, açlık duymayacaksınız. Her perşembe günü oruç tutacaksınız ama açlık duymayacaksınız. Ramazan ayında da aynı güzelliği yaşayacaksınız. Allah'ın orucu niçin vücuda getirdiğini yaşayarak öğreneceksiniz. O oruç tuttuğunuz günlerdeki büyük zevki
hafifliği yaşayacaksınız. Oruç tutmak bir zevktir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala açlık hissettirmediği takdirde o bir zevktir. O zevki yaşamalısınız. Başkalarından farklı insanlar olun. Osmanlı'nın torunları olduğunuzu unutmayın. Bu sizlere anlattıklarım var ya, bundan asırlarca evvel, 15. asır, 16. asır, 17. asır, ...14. asır da buna dahil, Osmanlı bir cihan hakimiyeti sahibiydi. Ve bunu bütünüyle Kur'an-ı Kerim'i yaşayan Osmanlı tebaasına borçluydu Osmanlı İmparatorluğu. Bir imparatorluktu. Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirmişlerdi. Akdeniz'in etrafı Osmanlı'ydı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün güzellikler Allah'ın sizin için hedef tayin ettiği hususlardır. Hepinize cennetini vermeye hazırdır. Dünya saadetine vermeye hazırdır. Sonra ne olacak? Mürşidinize ulaştıktan sonra ne yapacaksınız? Zikir yapacaksınız. Zikir yapınca Allah'ın nurları gelecek. Rahmetle, fazl-ı rahmetle, salavat göğsünüze. Allah'ın göğsünüzden kalbinize açtığı yolu takip edecektir. Kalbinize ulaşan rahmetle, fazl ve rahmetle salavat kalbinizi tamamen dolduracaktır. Kalbinizin dolabilmesi için, bunlarla dolabilmesi için kalbinizin evvelki muhtevasının kapı dışarı edilmesi gerekir. Bu güç kalbinize giren rahmet, lefaz ve rahmetle salavat nurlarında mevcuttur. Bütün karanlıkları sürüp atarlar kalbinizden dışarı. Kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Zikir yaptığınız sürece bu sebeple yanlışlık yapamazsınız. Kimsenin kalbini kıramazsınız. İnsanlara kötü davranamazsınız sevgili kardeşlerim. Herkesle uyum içinde bir gün geçirirsiniz. Zikir yaptığınız sürece, zikrin devamı süresince daimi zikrin sahibi olan kişi hangi duyguların sahibi ise siz de aynını yaşarsınız. Hiç kimseye karşı kin oluşmaz içinizde, nefret oluşmaz. Bütün güzellikleri yaşarsınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın, mutlu olmak için yaratıldınız. Yaratılışınızın gayesi budur. Öyleyse ne olacak? Zikir yapıp da kalbinize bu nurlar gelirse ne olur? Allah-u Teala kalbinize iman kelimesini yazmıştır. 12 tane ihsanla mürşidinize ulaştığınız zaman, tabi olduğunuz zaman 7 tane de nimet alırsınız Allah-u Teala'dan. Devrinimin ruhu başınızın üzerine gelir. Kalbinizin içine iman yazılır. Bu iman kelimesi kalbinize ulaşan nurlardan rahmet, faz ve salavatın fazıllarını kendisine çekme yetkisinin sahibidir. Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmaya başlar. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla ne zaman dolar? Zikirle dolar. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katına gelen bu nurlar kalbinize girer. Fazıllar
iman kelimesine yapışmaya başlar. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı birbirine terstir. Bu sebeple birbirlerini çekerler ve fazıllar sabit olan iman kelimesinin etrafında ona yapışarak toplanmaya başlar. Bu kalbinizin nurlar tarafından işgalidir. Kapkaranlık olan, sadece %100 afetlerden oluşan nefsinizin kalbinin Allah'ın nurları tarafından işgal edilmeye başlamasıdır. İlk %7 nur nefsinizin kalbinde oluştuğu zaman nefse emaredesiniz. Ruhunuz birinci gök katına ulaşır. Allah'ın garantisi altındasınız hala. İkinci defa %7 fazıl birikimi, başlangıçta %2 rahmet birikimi zaten olmuştu. Nefsi levamedesiniz, ruhunuz ikinci gök katına ulaşır. Bir daha %7 fazıl birikimi. Üçüncü gök katındasınız, nefsi mülhimedesiniz. Ruhunuz üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainedesiniz. Kalbiniz mutmain olmuştur. Hırsınız kaybolmuştur. Sahip olduğunuz şeyler size yeterli görünmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir hayat yaşarsınız. Sonra daha çok zikredeceksiniz. Beşinci gök katına ulaşacak ruhunuz. Allah'tan razı olacaksınız. Altıncı gök katına ulaşacak ruhunuz. Allah da sizden razı olacak. Yedinci defa %7 fazıl birikimiyle 7 tane gök katını geçen ruhunuz, 7. gök katının soldan sağa doğru 7 tane alemini geçecek ve Sitetil Münta'ya ulaşacaktır. Sitetil Münta'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman yirmi birinci basamaktasınız. Ve ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Allah'ın size verdiği söz buraya kadar sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyordu Allah Teala Şura suresinin 13. ayet kerimesinde. Kendisine düşeni yaptı ve ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Nefsinizin kalbinde ne oldu? %2 rahmet birikti, rahmet nuru. %49'da 7 tane %7 fazla birikti. Toplam %51. Nasıl bir değişiklik oldu nefsinizin kalbinde? Nefsinizin kalbinde başlangıçta %100 afetler vardı. Afetlere tesir edebilense ruhunuz değildir, nefsinizdir. Afetlere tesir edebilen, nefsinizin kalbindeki afetlere tesir edebilen tağuttur. İnsan ve cin şeytanlar. Onlar bu konuda nefsinizin kalbindeki afetlere tesir etmek için bir gayret sarf etmezler. Bu gerekmez. Neden? Çünkü nefsinizin kalbindeki afetler zaten ona göre programlanmıştır. Bütün afetler, %100 afetlerle olan nefsinizin kalbindeki bütün afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, bunların hepsi afetlerdir. Bu afetler zaten Allah'ın bütün emirlerine mutlak karşı çıkan, yasaklarını ise mutlaka yapmak isteyen bir özellikle yaratılmışlardır. Ve siz Allah'ın yoluna girmeden evvel nefsinizin afetlerine tabi olursunuz. Şeytan size sadece onları biraz süslü gösterip sizi o istikamete yönlendirir.
Bunun için size emretmesi, size zor kullanması gerekmiyor. Çünkü nefsinizin bütün afetleri zaten şeytanın emrettiği şeylerin tam yapısında. Yani Allah'ın emrettiklerini mutlaka yapmamak ister nefsinizin afetleri. Ona göre programlanmıştır. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek ister. Ona göre programlanmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda devamlı günah işlersiniz. Her günahtan sonra, yanlış yaptığınız her yanlıştan sonra, her başkasının kalbini kırışınızda bir huzursuzluk sizi mutlaka kaplar. Allah size azap eder. Fizik vücudunuza bir azaptır bu. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir, sıkıntı verir. İşte bu yaşadığınız azap sebebiyle her başkasının kalbini kırdığınızda, her yanlış davranışınızda, Allah'ın emirlerini yapmamanızda huzursuzluğu yaşarsınız. Sıkıntıyı yaşarsınız. Siz mutsuz bir insansınız. Allah neyi emretmişse onu asla yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri ise hep işleyen bir insan düşünün. İşte o Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkestir. İşte onlar o insanlardır ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Nerede Allah'ın sevmediği insanlar varsa onlar mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dileseler de ne olacaktı? Dileselerdi çok başka bir şey olacaktı sevgili kardeşlerim. Ne olacaktı? Dileselerdi onlar Allah'ın o dizaynına sahip olacaklardı ki orada o dizaynda mutluluk oluşacaktı onlar için. Buraya ulaştıkları zaman, 21. basamağa ulaştıkları zaman nefslerinin kalbindeki nurlar sıfırdan %51'e çıkıyor. Yani nefslerinin kalbinin artık yarısından fazlası nur. Nefslerinin kalbini %100 kaplamış olan ve o devre boyunca şeytanın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyen, emrettiklerini ise yapmayan nefsinizin afetleri %100 iken şimdi %49'a düştü. Ne oldu? Şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti büyük ölçüde azaldı. İşte böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim nereye ulaştırır sizi? Allah'ın güzelliklerinin yarısına. Aslında çok daha öteye ulaşmanız lazımdı. Neden? Çünkü ruhunuz baştan aşağı hasletlerle donanmıştır. %100 Allah'ın emirlerini yapmak isterler, yasak ettiği fiilleri asla yapmamak isterler. Nefsinizin afetleri ise bunun tersiydi. Allah'ın emirlerine mutlaka isyan eden, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşırlardı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün güzellikler hepsi sizde sevgili kardeşlerim. Yaşamak sizin de hakkınız. Mutlu olmak kim olursanız olun sizin de hakkınız. Ama bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Güzele dönmek mecburiyetindesiniz. Ay çiçeklerini hatırlayın. Ay çiçekleri güneşin doğduğu tarafa bakarak sabaha ulaşırlar. Güneş ışınları ne taraftan gelirse ay çiçekleri o tarafa döndürmüşlerdir yüzlerini. Ve güneşin seyri boyunca doğudan batıya doğru bir dönüşün sahipleridir.
Onlar güneşten nur alırlar. Güneşin ışınlarını emerler ve böylece gelişirler. Siz de aynı şeyi yapın. Zikirle Allah'tan nur alın. Nefsinizin kalbine yerleştirin onları. Her geçen gün nefsinizin kalbi daha aydınlık, daha aydınlık, daha aydınlık olsun. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlası aydınlanıncaya kadar olan devre Allah-u Teala tarafından size bedava sunulur. Bir hiç karşılığı, bir talebinizin karşılığı ve ruhunuz Allah'a ulaştığı an üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennet sizindir. İrşat makamına ulaştınız, 14. basamakta tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. 12 tane ihsanla 7 tane de nimet alarak ikinci kat cennetin sahibi oldunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibi oldunuz. Nefsinizin kalbindeki nurlar Allah'ın zatına ulaşan ruhunuzun, Allah'ın veçhine ulaşan ruhunuzun Allah'ın zatında yok olmasıyla %51'den 60'a doğru yükselir. Ne zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %60 olursa o zaman Allah Teala size bir taht ihsan eder indi ilahide Allah'ın katında. Yunus ve la mekana kavm olmak diyor. Mekansızlığın ahalisinden olmak, halkından olmak diyor. Taht sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu kadar güzelliği Allah-u Teala bu en çok sevdiği kuluna, insana vermiş. Hiçbir cinin ruhu yoktur ki Allah'ın katına ulaşsın da Allah'ın katında huzur namazına iştirak edebilsin. Allah'ın katında bir tahtı olsun. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki o kadar gönülden istiyoruz ki bu kadar güzelliği sizlerin de yaşamasını. Allah kalbimizi biliyor sevgili kardeşlerim. Sizin için yaşıyoruz. O güzellikleri sizleri oraya ulaştırmak istikametinde, o güzellikleri yaşamanız istikametinde size yardım edebilmek ateşiyle, o aşkla, o şevkle yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize emri budur. Hepinizin kurtuluşu. İşte o devrin içindeyiz. Bu kurtuluşun adına Allah Teala hidayet diyor. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ruhun o kişi yaşarken Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Ve hidayet çağının içindeyiz sevgili kardeşlerim. Hepinizi hidayete davet ediyoruz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya unutmayın. Bu sizin hem hakkınızdır hem de vazifenizdir. Vazifenizi yapmak hakkının sahibisiniz. Ama yaparsanız Allah'ın üçüncü kat cennetini mutlaka kazanırsınız. Nefsinizin kalbindeki nurlar %50'yi açtığı için de dünya saadetinin en az yarısına mutlak olarak sahip olursunuz. Sevgili kardeşlerim, İşte böyle. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Sizleri o kadar çok seviyoruz ki. Sadece sevgiye dayalı bir dünyada Allah için gelin, el ele, gönül gönüle Allah'a gidelim. O
hepimizin dertlerinin dermanıdır, problemlerimizin çaresidir. O her şeyimizdir ve bizim sahibimizdir. Hamdolsun ki sahibimiz var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir araya getirdi. Önce Fatiha'mızı okumak için, sonra da sizleri selamlamak için, sonra da konumuza girmek için. El-Fatiha ve as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İki defa Fatiha, iki defa selamlamak. Neden bu tarzda bir emir geldi bilmiyorum sevgili kardeşlerim. Ama bu sohbet mürşit sohbeti. Arkasında Allah'a selamdan sonra irşat makamına selam da yer alsa gerek. İlk defa böyle bir emir aldık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konumuz mürşit. Kur'an-ı Kerim'de rüşt, yani irşat müessesesi önemli bir yer işgal etmektedir. Bir kişiyi sıfır noktasından alıp Allah'ın dostu, daha sonra yakın bir dostu, en sonunda bir mürşit haline getirecek olan bir tekamül bütün insanlar için Allah-u Teala'nın bir emridir. Kur'an-ı Kerim herkesi mürşit olmaya davet eder. Herkes bu yola, Allah'ın yoluna sıfırdan başlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyerek, bir dilekle. Bu dileğin arkası ard arda gelecektir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah ile olan ilişkilerimizde her geçen gün yaşantımızın biraz daha tatlanması, biraz daha mutluluğa ulaşmamız bizler için önemli hususlar. Allah'ın da bütün insanların istediği şey her geçen gün kişinin biraz daha mutlu oluşu. İşte bu yol, mutluluk yolu kişiye mürşit olma vasıflarının da kapısını açmaktadır ve Allah-u Teala'nın farz emridir. Öyleyse kainatın tek dini olan Hanif dininin, Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı yegane dinin, kainatın yegane dininin bütün insanlara olan hedefi 7 tane safa içerir. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 3. basamaktan 7. basamağa kadar hemen ulaşırsınız. Sonra 14. basamakta mürşidinize ulaşıp tabi olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Farzdır. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş midir? Dilemiştir. Mürşide ulaşmak farz mıdır? Farzdır. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine tabi olmuş mudur? Olmuştur. Öyleyse mürşide tabi olunur. Tabiiyet asıldır. Kur'an-ı Kerim'de bir müessese var sevgili kardeşlerim. Rüşt müessesesi, irşat müessesesi. Allah-u Teala A'raf suresinin 146. ayet-i kerimesinde diyor ki Se'asrifu an ayeti yellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı ve en yerev külli ayetin la yuminu biha ve en yerev sibiler rüşdi
la yettehuzu sebila. Ve en yere sebilel gayyi yettehuzu sebila. Zalike bi ennehum kezebu bi ayatina ve kânu anha gafilin. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. Allah Teala Araf 146'da mealen şöyle buyuruyor. O insanlara, o kişilere ayetlerimizi idrak etmekten o kişileri men edeceğiz ki o kişilere ayetlerimizi göstermekten sarf-ı nazar edeceğiz ki o kişileri ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenirler. Onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenirler. Onlar irşat yolunu, rüşt yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Kendilerine yol ittihaz etmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman gay yolunu kendilerine yol ittihaz ederler. Bunun sebebi onların ayetlerimizden gafil olmaları ve ayetlerimizi yalanlamalarıdır, tekzip etmeleridir. Yani Allah Teala ayetlerini yalanlayanları, tekzip edenleri dalalette bırakıyor. Onlar gay yolunun üzerindeler. Cehenneme götüren yolun üzerindeler. Rüştün dışında kalan, irşat yolunun dışında kalan yolun üzerindeler. Ve diyor Allah Teala kim ayetlerimizi yalanlarsa onların amelleri boşa gider. İşte sevgili kardeşlerim, bu Bakara suresinin 146 ve 147. ayetlerinde Allah Teala'nın söylediği şey çok açık ve kesin. İki tane yol. Rüşt yolu, gay yolu. İşte mürşit rüşt yolunun öğretmenidir. Mürit yani murad eden, neyi murad eden? Önce Allah'a ulaşmayı murad eden ruhunu, ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı murad eden, ruhunu Allah'a teslim etmeyi murad eden, ikinci safhada fizik vücudunu Allah'a teslim etmeyi murad eden, üçüncü safhada nefsini Allah-u Teala'ya teslim etmeyi murad eden, dördüncü safhada irşada ulaşmayı murad eden, beşinci safhada irşat makamına tayin edilmeyi murad eden kişi. Mürit. Bütün müritler yola Allah'a ulaşmayı dileyerek çıkarlar. Gördüğünüz gibi bir yol var, cennete götürür, Allah'a götürür. Bir yol var, cehenneme götürür, şeytana götürür. Birinde de rüşt yolu, ikincisinde de gay yolu. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. La ikrahe fid dini.
kat tebeyene rüştü minel gay. Femen yekfur bit taguti ve yu'min billahi fakat istemseke bir urvetil huska lenfisame leha. Allahu semi'ün alim. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilan nuri. Vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah Teala bir dizayn içerisinde şunları söylüyor. Dinde zorlama müessesesi, ikrah yoktur. Yani kimse kimseyi zorlayarak dini alamaz, zorla dinden atamaz. Din kişisel iradeye bağlı olarak yaşanır. Başka bir irade bunda tesir sahibi değildir. Dinde zorlama yoktur diyor Allah-u Teala. Ve rüşt yolları ile irşada ulaştıran, Allah'a bütün teslimleri yapmaya ulaştıran yolla gay yolları tebellür etmiştir. Beyan edilmiştir, belirlenmiştir, aydınlanmıştır, birbirinden kesinlikle ayrılmıştır. Kim

Kur'an-ı Kerim burada rüşt yolundan bahsediyor. Sonra da mürşitten bahsediyor. Ve devam ediyor Allah'u. Allah işitir ve bilir. Neyi? Kişi ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse, yani rüşt yolunu seçerse, ki bu Allah'a ulaşmayı dilemekle seçilir, kişi bunu dilediği anda Allah onu işitir, bilir, aynı zamanda da görür. Sonra ne olur? Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostu olur ve onları zulmetten nura ulaştırır. Yani nefslerinin kalbi %100 kapkaranlıkken, o kapkaranlık olan kalbi zulmetten nura ulaştırır. %51 nura ulaştırır. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Daha sonra kişi yoluna devam edecektir. %81 nurda fizik vücudunu, %100 nurda nefsini Allah'a teslim edecektir. Nefsinin kalbinde 14 mertebe müzeyyen olma tamamlanınca o kişi irşada ulaşacaktır. Yani kendisi irşat makamına sahip olabilecek olan bütün yetenekleri kazanacaktır. Bir tek eksik kalacaktır, iradesini Allah'a teslim etmek. Bu da ihlas makamından sonraki salah makamında 5 kademede gerçekleşecektir. Kişinin günahları örtülecek, başın üzerine salah nuru verilecek, tövbe-i nasuhu yaptırılacak kişiye ve onlar günahları sevaba çevrildikten sonra iradeleri Allah-u Teala tarafından teslim alınacak ve irşat makamının sahibi olacaklar. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Böylece mürşit olmak vasfını kazanacak olan kişinin Allah'ın zatından evvel görmesi lazım gelen, yedinci gök katının bütün hususiyetlerini Allah-u Teala tarafından gösterilmesi sonucu bu kişinin kalp gözüyle görmesi gerekir. İrşat makamına tayin edilecek kişi yedinci gök katının, yani Levh-i Mahfuz'un, yani illiğinin birinci makamı olan, birinci kesimi olan, birinci alemi olan kader hücreleri bölümünü görmesi lazım. İkinci bölümü olan Ümmül Kitab'ı görmesi lazım. Onun altında devrin imamını görmesi lazım. Onun etrafındaki insanlardan oluşan topluluğu görmesi lazım. Kürsünün etrafında boşlukta duran 10 katlı bir apartman büyüklüğündeki Ümmül Kitab'ı görmesi lazım. Sonra Kudret Denizi'ni görmesi lazım. Sonra Makam-ı Mahmud'u görmesi lazım. Sonra Divan-ı Salihin'i görmesi lazım. Ve İndi İlahi'den evvel son olarak zikir hücrelerini görmesi lazım. Şeffaf hücreleri görmesi lazım. Orada nasıl bir eğitim tatbik edildiğini görmesi lazım. Nasıl devrin imamı her gün beraberindeki iki kişiyle birlikte

Oraya iniyor. Üç kişi olarak geliyorlar. Bir ay teşkil ediliyor. Bu ayın hilalin orta noktasında, yani hilalin uçlarının birleştiği yerin biraz dışında üç kişi bir arada oluyor. Devrin imamı, o topluluğa Allah'ın emrettiği bildirileri birer birer sunuyor. Bunlar indiği ilahiden evvelki son muhteva, altı alem, yedinci alem indi ilahi huzur namazının kılındığı yer. Onu da görmesi lazım. Kişinin kalp gözüyle Allah Teala'nın göstermesi lazım. Öndeki devrin imamını, arkasındaki iki kişiyi, ikisinin de bu önümüzdeki devrede rolü olacaktır. Birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, diğeri Hazreti İsa. Sonra da diğerlerini görmesi gerekir. Altın tahtları görmesi gerekir, boşlukta duran. Bu bütün bunlar birer vaka olarak devreye giriyor. E kişinin irşat makamının sahibi olabilmesi, salah makamında tövbe-i nasuha davetten sonra kişi ihlas makamında irşada ulaşma hedefini gerçekleştirmiş olacak. Ondan sonra salah makamına geçecek tövbe-i nasuhla. Salah makamında birinci etap tövbe-i nasuh, ikincisi günahların örtülmesi, üçüncüsü salah nurunun verilmesi başın üzerine. Böylece kişi önünde ve yanında iki tane nurla yürümeye başlayacak ve günahları sevaba çevrilecek. Bu noktada tamamlanınca, günahların sevaba çevrilmesinden sonra o kişinin iradesi Allah-u Teala tarafından teslim alınır ve kişi irşat makamının sahibi olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, irşat makamının sahibi olmak Allah-u Teala'nın hep aynı cümlesiyle tahakkuk eder. İrşada memur ve mezun kılındım. İrşada memur kılındandan murat şudur: emirleri Allah verir, devamlı olarak verir. Her an bir emir bu seviyedeki mürşide mutlaka ulaşır. Yapması lazım gelen şey sadece emirleri yerine getirmektir. İradesi Allah'ın iradesine teslim olmuştur. Ama buradaki teslim keyfiyeti, tasarrufu ifade etmez. Allah emir verir ve ona yaptırır. Tasarrufta Allah'ın emri vermesi değil, bizatihi kendisinin işlevleri yaptırması, kendi Allah'ın kişiyi konuşturması söz konusudur. Bu da yalnız devrin imamlarına has bir olaydır. En büyük mürşit her devirde, insanlık tarihinin her devrinde devrin imamına aittir. Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının imamı olmak, devrin imamı olmaktır. Ya eğer bir nebi hayattaysa nebidir, mutlak olarak nebidir, peygamberdir. Sadece peygamberlerin mevcut olmadığı devirde huzur namazının imamları nebi resuller değil, veli resuller olacaktır. Her kavimdeki veli resullerden bir tanesine
Allah-u Teala huzur namazının imamlığına tayin edecektir. Bu o devrede mevcut mürşitlerin içinde en üstün olanı, devrin imamlığıyla vazifeli olan kişidir. Bütün mürşitler eğer Allah'tan onun kim olduğunu sorarlarsa göreceklerdir. Yapmaları lazım gelen şey de tabiiyettir. Ama zamanla mürşitlik müessesesi çürümüştür. Artık mürşidim diye geçinen insanlar, kalp gözleri kapalı olan, kalp kulakları kapalı olan, Allah-u Teala'dan emir almak yetkisinde ve hüviyetinde olmayan kişiler. Dejenerasyon her açıdan kendisini göstermiştir bugünkü dünyada. Ve sadece Allah'ın irşat makamına gerçek anlamda tayin ettiği mürşitler devrin imamını bilirler. Devrin imamına herkes tabi olmayacaktır. Devrin imamına tabiiyet, mürşitlerin tabiiyetiyle gerçekleşir. Mürşitler tabi olduğu zaman, onlara tabi olanlar otomatik olarak devrin imamına tabi olmuş olurlar. Aslında herkesin gelip devrin imamına tabi olması kesinlikle söz konusu değildir. Mürşitlerin tabiiyeti, o mürşide tabi olanların devrin imamına gidip el öpmelerini gerektirmez. Böyle bir şey geçerli de değildir. Bir mürşit devrin imamına tabi olduğu zaman o mürşide tabi olanların hepsi otomatik olarak tabi olmuş sayılırlar. Zaten hepsinin başının üzerinde o mürşitler istese de istemese de eğer mürşitseler kendi ruhları oluşmaz. Devrin imamının ruhu oluşur. Öyleyse birazcık aklı olan bütün irşat makamı sahipleri, kalp gözü açık olan müritlerine sorsalar kimi görüyorsun başın üzerinde diye, ona verilecek olan cevabı herkes çok iyi bilir. Devrin imamının ruhunu görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mürşit adı verilen kişi hangi vasıfların sahibidir? Baştan başlayalım. Bir, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilediği an tağutun kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmak şerefine ermiştir. Sonra kendi mürşidine tabi olmuştur. O zaman ruhu vücudundan ayrılmıştır. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelmiştir. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Bu noktaya kadar Allah'ın yardımı kesindir ve çok kolay bir yükselmeyle ruh Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Bu kişi daha sonra fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Mürşit olacak olan bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Mürşit olabilmiş midir? Hayır, olamamıştır. Ondan sonra daimi zikre ulaşmıştır. Ulul elbab olmuştur. Mürşit olmuş mudur? Hayır, olamamıştır. Ondan sonra ihlas makamının sahibi olmuştur. İrşada ulaşmıştır. Mürşit olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Ve daimi zikirle beraber 7 tane vasfı vardır. Daimi zikrin sahibidir. 1. Bu sebeple nefsinin afetlerinin hepsi yok olmuştur. 2. Mutlaka Allah-u Teala onun kalp gözünü açmıştır. 3. Kalp kulağını da açmıştır. 4. Daha irşat makamına tayin edilmemiştir kişi. Ama vasıfların hepsini kazanmıştır. Tezekkür, ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her an konuşabilmek imkanının sahibi olmuştur. Ehli hayır olmuştur. Daimi zikirde olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Ve ehli hikmet olmuştur. Hem hükmettiği zaman adaletle hükmeder. Çünkü sadece Allah'ın emirlerini gerçekleştirecektir. Hem de ayetlere baktığı zaman o ayetlerin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu derhal çıkarmak imkanının sahibidir.
Burası irşada ulaştığı noktadır kişinin. Yani kendisinde irşad edebilecek olan özelliklerin hepsini toparlamıştır. Ama irşat makamının sahibi olmamıştır henüz. Öyleyse kalbi %100 haslet, faziletlerle doludur. %98 fazilet, %2 rahmet nuruyla doludur. Ve ilmel yakinin, aynel yakinin ve bu noktaya kadar ilmel yakinin ve aynel yakinin sahibi olmuştur. Ama ihlas makamına geçip de söylediğimiz olaylar tamamlandıktan sonra Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle iradesini teslim alarak tebliğde bulunduğu zaman bu kişi Allah'ın zatını görmek şerefine değer. Son bulmaca orada çözülür. Allah'ın zatı o kişi tarafından artık rüyet edilmiştir. Rüyetullah tahakkuk etmiştir. O kişi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Ve bu noktadan itibaren o kişinin başının üzerine kendi ruhu bir ruh tayin mekanı yapabilmesi için konulmuştur. Ruh tayin mekanı nefs tayin mekanından farklı bir olaydır. Nefs zemin katta ve aşağıdaki katlarda görev yapabilir. Ama ruh yedi gök katını aşarak da görev yapabilir. Öyleyse bu noktadan sonra Allah Teala'nın uygun gördüğü bir an o kişi nefs tayin mekanının ötesinde ruh tayin mekanında zaman zaman gerçekleştirebilecektir. O zaman o kişi hep aranızda yaşamasına rağmen bakarsınız şaştan gelen birisi der ki biz onunla beraber şurada Haç'ta şöyle şöyle olaylar yaşadık. Sonra gelir, kendisine de anlatır kişi olayları nasıl yaşadığını. Ama o kişiyi herkes aynı yerde, aynı şehirde görmekte devam etmiştir. Hiç oradan ayrılmamıştır. İşte bu ruh tayi mekanıdır. Ruh dilediği yerde fizik olabilir. Fizik standartlarda hiç kimse onu fizik vücudundan ayırt edemez. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, irşat makamı dediğiniz zaman ona dikkatle bakın. İrşat makamı Allah-u Teala tarafından tayin edilen bir makamdır. Oraya ulaşması için kişinin iradesini de Allah'a teslimi gerekir. Ama birçok tarikatta bugün mürşitler bu vasfın sahipleri değildir. Ve üstelik rahmetli olan mürşitleri tarafından tayin de edilmemişlerdir. Kendiliklerinden çıkmışlardır. Onlara aralarında kişilerin seçimiyle oluşan bir yaklaşım söz konusu olmuştur. Bir mürşit öldükten sonra, rahmetli olduktan sonra onun arkasından gelenler halife tayin etmediği halde yani benim yerime falanca geçecek demediği halde etrafında o hüviyeti olan, onun halefleri hüviyetinde görülenlerin etrafında insanlar toplanmıştır. Ve onlar da kendilerinin mürşit olduğunu söylemektedirler. Kur'an'daki mürşit tabirine bu uymamaktadır. Allah-u Teala tarafından yapılan bir mürşit tayini söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular mı?
hepsi oldular. İşte Âl-i İmrân suresinin 104. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, ey sahabe, sizin aranızdan münkerden nehyeden, marufla emreden bir topluluk oluşsun. Âl-i İmrân suresinin 110. ayet-i kerimesinde ise sizler diyor artık münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oldunuz diyor. Bütün sahabe bu şerefe ermişler. Bu konu daha açık bir şekilde Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor. O sabikunel evenin var ya diyor Allah Teala, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor. Tabi olanlara tabi'in deniyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra sahabeye tabi olundu. Sahabe de Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra tabiine tabi olundu. Tabiine tabi olanlara tebe-i tabi'in deniyor. Ondan sonra da hep tabi olanlara tabi olmak suretiyle ta bize kadar köklerden başlayan bir gelişme söz konusudur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşit farz mıdır suali insanların aklına gelecektir. Mürşit farzdır. Allah Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki, ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi isteyin. Peki kimden istenecek? Allah'tan istenecek. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri bu konuyu ifade ediyor. Ama önce mürşit farz mıdır muhtevasının kesinleştiğini görüyoruz Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde. Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi isteyin diyor Allah Teala'dan. Öyleyse mürşidi Allah'tan talep etmek üzerimize farzdır. Nasıl talep ederiz? Hacet namazıyla. Bu da Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde anlatılıyor. Dikkat edin ki yalnız Allah'tan sorabiliriz. Çünkü günde 5 vakit namaz kılanların sünnetleri de kılıyorlarsa mutlaka 40 tane Fatiha okumaları gerekir. O 40 Fatiha'nın her birinde bu kişiler Allah-u Teala diyorlar ki Allah-u Teala'ya İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Yalnız sana kul oluruz ve yalnız senden istihane isteriz. Mürşidimizin kim olduğunu yalnız senden öğrenmek isteriz. Niçin? İhtina sıratel müstakim. Mürşidimizi bize bildir. Biz de mürşidimize ulaşıp tabi olalım ki ruhumuz vücudumuzdan ayrılsın ve sen böylece bizi sırat-ı müstakime ulaştırmış ol. Sıratel lezine, o yol ki en'amte aleyhim. Üzerlerine nimet, başların üzerlerine devrin imamının ruhunu nimet olarak verdiklerinin yoludur. Öyleyse tabiiyet devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesine sebebiyet veren bir müessese. Öyleyse Maide 35 bize mürşidin farz olduğunu gösteriyor. Ve Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: Alallahu kastus sebili. Sebillerin tayini ve tespiti Allah'a aittir diyor Allah Teala. Her sebil, her mürşidin Allah'ın mürşid olarak vasıflandırdığı kişilerin bulunduğu noktayla devrin imamının bulunduğu dergah arasında
ki doğru yolun adıdır. Yer yüzünün sarkına paralel bir yol, ruhların yolu. Tabiye sırasında ruh vücuttan ayrılır ve oraya ulaşır. Öyleyse görülüyor ki mürşitlerin tayini ve tespiti Allah'a aittir. Allah-u Teala Maide 35'te size sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olan kişiyi isteyin emrini verince kimden isteneceği suali akla geliyor. Fatiha suresinde İyyâke nestaîn ifadesi sadece senden istâneyi isteriz. Mürşidimizi sadece senden öğrenebiliriz, öğrenmek isteriz ifadesi bu konuyu kesinleştiriyor. Allah-u Teala'dan sormamız lazım. Nasıl? İşte bu nasılın cevabı Bakara 45'te Allah-u Teala tarafından verilmiş. Sabırla ve namazla Allah'tan istâneyi isteyelim. İstememiz gerekiyor. Ama diyor Allah-u Teala bu kebiretün bir iştir. Zor bir iştir. Yani mümkün olmayan bir iştir. Ama 46. ayet-i kerimede illa alel haşiin diyor Allah-u Teala. Ama huşu sahipleri hariç. Yani huşu sahiplerinin dışında insanlara Allah-u Teala göstermez diyor mürşidini. Kimdir huşu sahipleri? Evvela bu huşu sahipleri birinci kademede gaybta Rahman'a huşu duyanlardır. Bu huşu sahipleri ikinci kademede mürşitlerine ulaşacak olan huşunun sahibi olanlardır. Bir başka ifadeyle nefslerinin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleşmiş olanlardır. 11. basamakta kişinin kalbine Allah'ın nurları girmeye başlıyor. Zümer suresi 21. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala o Allah'ın kalplerini, göğüslerini yarıp da o kişiyi İslam'a ulaştırmak için, teslimlere ulaştırmak için Allah'ın kalplerine nur ulaştırdığı kişilerle kalpleri kasiyet bağlamış olanlar bir olur mu hiç diyor. Kişinin göğsünden kalbine yol açarak Allah-u Teala o kişinin kalbine Allah'ın nurunu ulaştırıyor. Nur giriyor kişinin kalbine. İşte bu nurun hadis suresinin 16. ayet-i kerimesine göre kalbe girip kalpte yerleşmesi, %2 bulması yeterli oluyor. Diyor ki Allah-u Teala o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şey ile, haktan indirdiği nur ile huşu sahibi olmak zamanı gelmedi mi diyor o kişinin. Sakın siz de kalpleri kasiyet bağlamış olanlar gibi olmayın diyor Allah Teala. Huşu sahibi olan kişi nefsinin kalbinde %2 nur birikimini gerçekleştirmiş olan kişidir hadis 16'ya göre. Böyle bir rahmet birikimi o kişiyi huşu sahibi kılar. Sadece huşu sahipleri Allah'tan mürşitlerini sormak yetkisinin sahipleridir. Böyle nefsinin kalplerinde %2 nur biriken kişiler için Allah-u Teala'nın işareti geliyor. İlla alel haşiin, ama huşu sahipleri hariç. Ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar yakin hası direkt, yani kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını
ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına onlar kesin şekilde yakin hasıl ederek inanırlar. Onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a milaki olacaklardır. Milaki olmak ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Allah'a rücu edeceklerini de ruhlarının ölümünden sonra Allah'a tekrar geri döneceğine de kesin şekilde inananlardır. İkisinde de inne kullanmış Allah Teala. Muhakkak ki, şüphesiz ki. Öyleyse kim bu noktadaysa o kişi Allah'tan mürşidini sormak imkanının sahibi. Burada namazla diyor Allah Teala. Namazdan murat hacet namazıdır. Hacet namazıyla Allah'tan mürşid istenir ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlere mürşidlerini mutlaka gösterir. Hacet namazı çeşitli sebeplerle kılınır. Devrin imamını görmek için de hacet namazı kılınabilir. Ve Allah Teala'dan sorulur. Görünmezse her gece tekrar etmekte, boy abdesti olarak tekrar etmekte fayda vardır. Hacet namazı eğer üzerine çok düşülürse kişiye mutlaka ipuçlarını verecektir geçecek zaman parçası içinde. Kişi ne kadar eğilse, hangi şartların içinde olursa olsun vazgeçmiyor, mutlaka öğrenmek istiyorsa Allah Teala mutlaka ona cevabı verecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkileriniz nasıl? Devrin imamı Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde geçiyor. Diyor ki Allah Teala arşı tutan meleklerle onların etrafındaki kişi bu devrin imamıdır. Arşı tutan melekler indi ilahi tahtları boşlukta tutmaktadırlar. Onların etrafında da birinci safta sadece devrin imamı var. İkinci safta iki kişi var. Öyleyse arşı tutan meleklere en yakın olan kişi orada devrin imamıdır. Peki Ümmü'l Kitap'ta, Ümmü'l Kitap'ta boşlukta duran bir kitap. Gene boşlukta duran bu kitabı arşı tutan melekler tutuyorlar boşlukta. Altlarında da kürsünün başında gene devrin imamı var. Öyleyse ne diyor Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesi? Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi devrin imamı Allah'ı tesbih ederler ve tenzih ederler her şeyden. Derler ki ya Rabbi sen her şeyden münezzehsin. Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe ederek, yani mürşidin de tövbe ederek Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah ona hacet namazını kılması üzerine mürşidini göstermiş, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere gösterir. Göstermiş ve o mürşide ulaşmış olan kişilerden bahsediyorlar. Kim tövbe eder de mümin olur ve senin yoluna girerse, sırat-ı müstakime ruhu ulaşırsa, sen onlara mağfiret et. Onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından koru. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ortaya koyduğu standartlara, onun gösterdiği ölçülerle yaklaştığımız zaman bakıyoruz ki irşat makamı mutlak olarak mevcut, yetmez. Mürşide ulaşmak da farz. Ancak
tabiyetle hedefe gidilebilir. Çünkü mürşide tabi olmadan hiç kimse hiçbir şey yapamaz ruhu Allah'a ulaştırma konusunda. Neden? Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mürşidine tabi olduğu zaman bir, kalbinin içine iman yazılır. İki, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yükselir, yerleşir. Allah Teala Mücadele 22'de diyor ki, onların başlarının üzerine Allah'ın katından, Allah'ın emrinden ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Ruhun, yani devrin imamının o kişinin başının üzerine ulaşacağı ayrıca Kur'an-ı Kerim'de işaret ediliyor. Burada Allah-u Teala'nın bir dizaynıyla karşı karşıyayız. Devrin imamın ruhu Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde açık bir şekilde ifade edilmiş. Diyor ki Allah-u Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, yani bu ayetle arşın, arşı tutan meleklerin de ilişkili olduğu, derecelerin yükseltilmesinin de bu ayetle ilişkili olduğu ifade ediliyor. Sadece mürşide tabi olunduğu zaman kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince. Diyor ki Allah Teala Furkan 69'da, onlar ki cehenneme giderler ve cezaları arttırılır. Ama diyor, kim tövbe ederse, mürşid önünde yapılan bir tövbe. Ve bu tövbenin neticesinde mümin olursa, kalbine iman yazıldığı için imanı artan bir mümin olursa, Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Onların günahlarını hasenata çevirir. Öyleyse bu olay ancak tabiyetle gerçekleşebilir. Ve diyor ki, layık olanların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir, devrin imamın ruhu. O kişiye yevmit telakının, Allah'a milaki olma gününün geldiğini ihtar etmek üzere. Devrin imamı, senin Allah'a milaki olma günün geldi diye o vücuttaki ruha hitap eder. Ruh vücudu terk eder. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip önden arkaya doğru başının üzerine yerleşir. O kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. O kişinin nefs tezkiyesi başlar. O kişinin kalbine Allah'ın nurları girecektir. Girip kalbe yerleşeceklerdir. Her %7 nur birikiminde ruh bir gök katı yükselerek 7 defa tekrar ettiğinde, başlangıçta kişinin kazandığı %2 rahmet birikimiyle beraber nefsin kalbinde %51 nur birikimi oluştuğu an ruh Allah'a vasıl olur. Her %7 de bir gök katı yükselmiştir. 7. katta 7 alemi de geçmiştir ve Allah'ın zatına ulaşmıştır. 21. basamak, bir sonraki kademede de hemen arkasından Allah'ın zatında ruh yok olmuştur. Ruhun vücuttan ayrılması da mürşide tabiyetle mümkündür. Allah'a ulaşması da tabiyetle mümkündür. Çünkü kişinin zikirlerinin hangi standartlarda nasıl artırılacağı, mürşidin Allah'tan aldığı emirlere göre tayin edeceği bir husustur. Ve mürşide tabiyet bu standartlarda devamlı bir veteri olarak gidecektir. Kişi önce ruhunu Allah'alaştırıp teslim edecektir. 22. basamak fena makamındadır. Nefsinin kalbindeki nurlar artacak. Taht ihsan edecektir indi ilahide. Sonra fizik, o kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlayacaktır. Ve zahit olacaktır. Sonra
O kişi fizik vücudunu teslim edecektir. Daha sonra nefsini teslim edecektir. İrşada ulaşacaktır. Sonunda da salâh makamının beşinci kademesinde iradesini de Allah'a teslim edip Allah'ın mürşidi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşit, irşada ulaştırmaya vesile olan kişidir. Devrin imamı, Allah'a ulaştırmada birinci derece söz sahibi olan kişidir. Sadece devrin imamının ruhu kişinin başınıza ne geldiği zaman o kişinin ruhu vücuttan ayrılabilir. Yetmez. Bir kişinin kalbine iman yazılmasıyla başın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi aynı ana rastlar. Yani devrin imamı o kişinin ruhunu Allah'laştırmaya yetkili olan en üstteki kişidir. Mürşitlerinde, bütün mürşitlerinde mürşididir. Devrin imamı her zaman parçasında mutlaka Resul'dür. Eğer Nebi varsa o mutlaka bir Nebi Resul'dür. Eğer Nebi yoksa huzur namazının imamı gene mutlaka var olacaktır. Ama bir Veli Resul olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mürşit, Allah-u Teala'nın farz kıldığı bir kişidir. İrşad, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu Rüşd isimli bir müessesedir ve Kur'an'ın ruhunu temsil eder. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Allah'ıma salavat.

El Fatiha mi as salavat Allahümme salli ala Muhammed Eyzübillahimineşşeytanirracim Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm Aleyhim Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha beraberiz. Bir defa daha kalp kalbe, gönül gönüle birlikteyiz. Allah, sizler ve biz. Hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize. Konumuz mu? Erdem. Yani fazilet. Ne demek? Hani insanlar vardır. Tasavvufta insanı kamil adını alırlar. Kamil insan. Kemale ulaşmış insan. Türkçemizde de erdemli insandır bu. Yani fazılların bütünüyle kalplerini kuşattığı insanlar. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, biliyorsunuz ki Allah Teala onları mutlaka kendisine ulaştırır. Böyle bir muhtevanın gerçekleşebilmesi nefsimizle ruhumuz arasındaki bir ilişkiye dayalı. Nefsimiz aklanmadıkça, afetlerinden kurtulmadıkça ruhumuz Allah'a ulaşamaz. Oysa ki bildiğiniz gibi ruhumuz bir emanettir. Mutlaka Allah'a geri dönmesi gerekir. Herkes için bir geçerliliktir bu. Herkes için farzdır. Hem de tam 12 defa farz. Öyleyse bu 12 defa farzın var olmasının arkasında ne var? Bizim erdemli insan olmamız, faziletli insan olmamız. Allah Teala her şeyin en güzelini dizayn ediyor. Bizi Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemek mecburiyetindesiniz diye bir zorunluluğun içine atmış Allah Teala. Muradı ne? Muradı bizi erdemli insan yapmak. Fazilet sahibi insan yapmak. Fazileti oluşturan nedir? Fazileti oluşturan Allah'ın fazl adı verilen bir nurudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onların üzerine ulaşan, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ulaşması mümkün olmayan bir nur. Bütün insanlar faziletli olarak mı doğarlar? Hiç kimse faziletli olarak doğamaz. Fazilet, dünya hayatında kazanılan bir sonuçtur. Öyleyse erdemlilik, bu dünyanın bize hediye edeceği bir uğraşının neticesinde hediye edeceği öyle bir güzelliktir ki onu yaşayan bilir. Mutluluk mu diyorsunuz? Erdemlilikle mümkündür. Sadece erdemli olan insanlar erdemlilikleri seviyesinde mutludurlar. Mutluluğu yaşamak, fazileti yaşamaktır. Faziletin hangi ölçüde sahibiyseniz o kadar erdemlisiniz. Erdeminiz o seviyededir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı diledik. Üçüncü basamaktayız. Rahim esması tecelli etti Allah-u Teala ve hemen arkasından harekete geçti. Gözlerimizdeki icabı mestureyi aldı. Müşaveti aldı görme hastamızın üzerinden. Kulaklarımızdaki vakrayı aldı.
İşitme hasamızın mührünü açtı. Kalbimizden küfür kelimesini aldı. Kalbimizin mührünü açtı. Küfür kelimesini aldı. Ekinleti aldı kalbimizden. Mümin olduk. Hidayet üzere olduk. Dalaletten kurtulduk. Hidayet ehli olduk. Ve sonra Allah-u Teala ihbat koydu kalbimize. Kalbimize ulaştı. Göğsümüzden kalbimize nur yolunu açtı. Kalbimize ulaştı. Kalbimizin içindeki nur kapısının üzerindeki mührü şeytana dönükken Allah'a çevirdi. Kalbimizin Allah'a dönmesini sağladı. Sonra bütün günahlarımızdan daha fazla sevap aktardı bize. Yani günahlarımızı örttü. Sonra bizi huşu sahibi kıldı. Talebimiz üzerine mürşidimizi gösterdi. Bizi ona ulaştırdı. Erdemli miyiz? Hayır değiliz. Erdemle henüz ilişki kuramadık. Erdemsiz bir insanız. Fazilet bizim için geçerli bir mefhum değil henüz. İrşad makamına ulaştık. Ne oldu? Allah Teala devrin imamının ruhunu başımızın üzerine gönderdi. O bizim ruhumuza emir verdi ki vücudu terk et, Allah'a geri dön. Ve Allah günahlarımızı sevaba çevirdi. Aynı zamanda 1'e 10 verirken bize her sevabımıza karşılık, her bir derecelik sevabımıza karşılık 1'e 100 vermeye başladı. Nefsimiz nefs tezkiyesine başladı. Bu erdemin başlangıç noktası. Ruhumuz Allah'a doğru vücudumuzdan ayrıldı. Devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesi üzerine ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı, sırat-ı müstakime ulaştı. Artık sebil üzerindeyiz, sırat-ı müstakim üzerindeyiz. Ve fizik vücudumuzda şeytana kul olmaktan kurtuldu. Üçüncü kademede, üçüncü seviyede Allah'a kul oldu. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman ilk kulluk, mürşidimize ulaştığımız zaman ikinci kulluk. İkinci defa kul oldu fizik vücudumuz Allah'a. Nefs tezkiyesine başladığımız noktada durum böyle. Ve nefs tezkiyesi adı verilen bir işleve başladık. Ne yapıyoruz? Zikir yapıyoruz. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyoruz. Tabiyetimizde Allah-u Teala ne yaptı? Devrin imamının ruhunu başımızın üzerine gönderdiği an, Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince kalbimizin içine iman kelimesini yazdı Allah-u Teala. Kalbimizin içine yazılan bu iman kelimesi konumuzla birinci derecede alakalıdır. Erdemlilikle, faziletle iman kelimesi arasında bir illiyet rabıtası var. İman kelimesi kişinin kalbine yazılmadan önce kişi asla faziletli bir insan olamaz. Faziletin, erdemliliğin başlangıç noktası burasıdır. 14. basamakta kalbimizin içine Allah-u Teala'nın imanı yazmasıdır. Nasıl erdemli olacağız? Erdem müessesesi, Fazl isimli bir nurun kalbimize gelip kalbimize yerleşmesiyle teessüs eder. Yoksa erdemli olmak mümkün değildir. Faziletli bir insan olmak mümkün değildir. Öyleyse fazilet bu dünyada kazanılan bir müessesedir. Yaratılışla beraber Allah-u Teala tarafından verilmez. Ve Allah-u Teala'nın zikriyle Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmekle başlıyoruz. Zikir farz mı? Allah-u Teala herkesin erdemli olmasını istiyor. Onun için zikri farz kılmış. Evvela zikri farz kılmış. Ara sıra zikretmeyi.
Sonra çok zikri farz kılmış. Günün yarısından fazla zikri. Sonra da daimi zikri farz kılmış. Erdemliliğe gerçek anlamda ulaştığımız yer daimi zikir kademesidir. Hikmet, erdemin, varlığının, erdemlilik seviyesine ulaştığımızın kesin işaretini taşır. Öyleyse gelin muhtevaya beraberce bakalım. 14. basamaktayız. Tabiyetimizi gerçekleştirmişiz. 12 tane ihsanla Allah-u Teala'dan 7 tane de nimet almışız. Demin saydığımız nimetler. Ve nefs tezkiyesine başlıyoruz. Nedir nefs tezkiyesi? Zikir yaptığımız zaman bu seviyede kalbimize iman yazıldıktan sonra Allah-u Teala'nın ismini tekrar ederek nefs tezkiyesine başlayacağız. Nefs tezkiyesinin varlığı sadece bir tek sebebe dayalıdır. Zikir. Zikir yoksa nefs tezkiyesi yoktur. Farz mıdır dedik? Evet, farzdır. Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a ulaşmak faziletli insan olmanın, erdemli insan olmanın birinci, ilk hedefidir. Burada erdemli değilsiniz henüz. Fazilet birikimi henüz %50'yi biraz aşmıştır. Erdemli olduğunuz nokta faziletin nefsinizin kalbini %98 kaplaması halidir. O zaman insanı kamil olacaksınız. Faziletli insan olacaksınız. Ama aslında insanı kamilin gerçek anlamı irşat makamının sahipleridir. Erdemlilik kendi içinde üç kademede oluşuyor. Ulu'l-elbab makamı, ihlas makamı, salah makamı. Ama asıl erdemli olduğunuz nokta, erdemin gerçek anlamıyla tezahür ettiği nokta, faziletlerin süslenmesi halidir. 19 mertebe müzeyyen olmanız halidir. Şimdi ne gördük? Zikir farz. Çok zikir farz mıdır? Çok zikir farzdır. Günün yarısından daha fazla zikir farzdır. Ahzab suresi 41. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Ey amini olanlar Allah'ı çok zikirle zikredin. Peki daimi zikir farz mıdır? Nisa 103 Allah Teala buyuruyor. Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunudihim. Cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Üç halde bulunabilirsiniz. Üçünde de Allah-u Teala'yı zikretmeniz farz kılınmış. Neden? Çünkü Allah faziletli olmanızı istiyor. Çünkü Allah-u Teala erdemli olmanızı istiyor. İnsanı kamil olmanızı istiyor. Öyleyse sırat-ı müstakimlerden, 7 tane sırat-ı müstakimden sadece 12. 14. basamakla 21. basamak arasında devam eden iki yatay, iki dikey yoldan oluşan bir tek sırat-ı müstakim aksiyon ifade eder. Efal ifade eder. Nefsinizin tezkiyesine paralel olarak ruhunuz Allah'a doğru yükselir ve Allah'ın zatında yok olur. Bu gerçek bir yükseliştir. Sadece bir tek sırat-ı müstakim, 7 sırat-ı müstakimden sadece bir tanesi bunu sağlar. İki yatay, iki dikey sebil, ruhunuzun bunları takip ederek Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması.
Böyle bir müesseseyi gerçekleştirmek için 14. basamakta tabiyetiniz, 12 tane ihsanla tabiyetiniz şarttır ve üzerinize farzdır. Tabiyetinizi mütakip zikir yapıyorsunuz. Allah, Allah, Allah, Allah diye. İster sesli zikir yapın, ister sessiz zikir yapın. Hangi tür zikir yaparsanız yapın. Ama zikriniz Allah'ın katından mutlaka rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki tane nuru davet edecektir. Faziletin temelini oluşturan bu iki grup nurdur. Rahmetle faz, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın diyor Allah-u Teala. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, onlar şeytan tarafından, insan ve cin şeytanları tarafından da aynı söz, aynı şey geçerlidir. Münkerle ve fuhuşla emrolunurlar diyor Allah-u Teala. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbinize, üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine giremezse, içinizden hiç

tezkiyeye hazır hale getirir. Bu noktada kişinin Allah'tan aldığı rahmetle fazl var. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine göre ve rahmetle salavat var. Bakara suresinin 156-157. ayet-i kerimesine göre. Diyor ki Allah Teala Bakara 156 ve 157'de onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve biz mutlaka Allah'a rücu edeceğiz. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız. İşte onlar hidayete erenlerin ta kendilerindir diyor Allah Teala. Allah'ın rahmeti ve fazlı, Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir diyor. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da ilave ediliyor. İşte o noktadayız. 14. basamak o noktayı ifade eder. İrşat makamına ulaşmışız. 12 tane ihsanla tabi olmuşuz. Bütün şartlar hazır, zikir yapıyoruz. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyoruz. Niçin Allah adını kullanıyoruz? Çünkü bu Allah'ın emri. Diyor ki Müzemmil 8'de, Vezkür ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle zikret. Rabbimizin ismi El İlah. Yani Allah. Allah kelimesiyle zikredeceğiz. Rabbimizin ismiyle. Öyleyse böyle bir zikir ne yapar? Allah'ın katından iki grup nur getirir göğsümüze. Allah Teala ne yapmıştı? Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açmıştı. Ve biz bu noktaya geldiğimiz zaman 12. basamakta 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize nur yolunu açtığı zaman biz zikir yapmışsak eğer Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsümüze gelmişti, göğsümüzden kalbimize ulaşmıştı. Fazıllar kalbimize çekilmemişti. Çünkü kalbimizde iman kelimesi mevcut değildi. Ama rahmet nurları kalbimize girmeyi başarmıştı. Bu giriş ancak %2 nispetinde olabilir. Bu da bizi huşuya ulaştırır. Huşuya ulaştırınca mürşidimizi görmemiz mümkün olurdu. Böyle oldu. Allah gösterdi, ulaştık, tabiyetimizi gerçekleştirdik. Ve şimdi nefsimizin kalbinde %2 rahmetle fazilet sahibi olmak için, erdemli bir insan olmak için harekete geçtik, zikir yapıyoruz. Faziletin başlangıç noktası 14. basamaktır. O ana kadar nefsimizin kalbine fazıl hiç girmemiştir. İkinci kat cennetin sahibiyiz, tamam. Ama nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının girmesi sadece %2 rahmet olarak mümkün olmuştur. Bizi erdemli insan kılacak olan, fazileti oluşturacak olan nefsimizin kalbinde fazıllar, hayır, henüz kalbimize girmediler. Ne zaman girecekler? 14. basamakta tabiyetimizden sonra. Kalbimize iman kelimesi yazıldıktan sonra. Neden 10. basamakta da zikir yapıyoruz? Rahmetle faz geliyor göğsümüzden, kalbimize ulaşıyor. Göğsümüzden Allah'ın yardığı yolu takip ederek. Ama kalbimiz içine neden giremiyor? Çünkü kalbimizde iman kelimesi yok. Ve fazıllar kendi kendilerine kalbe girecek yaratılışta değillerdir. Mutlaka bir çekim gücünün onları kendisine çekmesi lazım. Bu da kalbimize yazılan iman kelimesinde var. 14. basamakta kalbimize iman kelimesi yazıldı ve fazıllar kalbimizden içeriye o çekim gücünün tesiriyle girmeye ve iman kelimesinin etrafında toplanmaya başladılar. Başlangıç noktasında %2 rahmet var nefsimizin kalbinde. Sıfır fazıl var. Şimdi 14. basamakta zikir yapıyoruz. Nefsimizin kalbine %2.

%1, %2 fazıllar girip iman kelimesinin etrafına yapışıyor. Bu yapışmak öyle bir manyetik alanı ifade eder ki, onlar oraya yapışırken kapı dışarı ettikleri karanlıklar onların etrafını kuşatır zikir bittiği zaman, ama onları yerinden kımıldatamaz. Tıpkı bir mıknatısın etrafına sarılan demir tozları gibi orada yerleşirler ve karanlıklar geri döndükleri zaman orasını artık işgal edemezler. Onlar Allah'ın fazılları tarafından işgal edilmiş yerlerdir kişiyi faziletli kılmak üzere. Nefsimizin kalbinde %7 nur birikiminde nefse emaredeyiz. Nefsimiz bir rehineydi. Rehine %7 nur birikimini sağladığı zaman fazilet birikimini, dikkat edin, fazıl birikimini, rahmet bu hesaba dahil edilmiyor. %7 fazıl birikimi sağlandığı zaman vücudumuzun içinde bir rehine olan nefs birinci gök katının kapısını açma yetkisinin sahibi olur. Ve ancak bu noktada birinci gök katının kapısını açar ve ruhumuz zemin kattan birinci kata kadar yükselir. Burası nefsi emmaredir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime اَمَا اُبَرِّعُوا نَفْسِي اِنَّ النَّفْسِ لَا اَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Rahim esmasıyla tecelli oraya fazl gönderir rahmetle beraber ve o fazlar nefsin kalbine girer, yerleşir. Yerleştikçe her %7 yerleşmede fazl birikiminde ruh bir yüksek kata yükselmek için gök kapılarının bir üsttekini açma yetkisinin sahibi olur. Böylece ikinci defa %7 nur birikimi nefs-i levvame, fela uksumu bin nefs-i levvameti diyor Allah-u Teala. Kıyamet suresinin 2. ayet-i kerimesinde, hayır öyle değil, o levvame nefse kasem ederim. Levmedilen, kınanan bir nefs. Kişi hatalar yapıyor, nefsini kınıyor. İkinci defa %7 nur, %2 fazıl birikimi, fazilet birikimi. Adım adım erdemli insan olmak yolundayız. Faziletli insan olma yolundayız. Ve ikinci defa %7 nur birikimi ruhumuz ikinci gök katında. Üçüncü defa %7 nur birikimini sağlıyoruz adım adım zikrimizi arttırarak. Nefsi mülkimedeyiz. Allah'tan ilham almaya başladığımız bir kademe. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Onlara Allah'ın takvası da, şeytanın fücuru da ilham edilir. Şems suresi 8. ayet-i kerime. Allah'tan ilham almaya başladığımız noktada ruhumuz 3. katta, nefsimizin kalbinde 3. defa %7 fazıl birikimi, faziletli olmak yolunda 3. merhaledeyiz. Sonra bir daha adım adım artan nefsimizin kalbindeki faziletler 4. defa %7 nur birikimini sağlıyor ve nefsi mutmainnenin sahibi oluyoruz. Ya eyyetühen nefsin mutmainneti buyuruyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs diyor. Fecr 27. Ela bi zikrillahi tatmeinnul kulubu diyor Allah Teala. Rad 28. Nefsler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Kalbimiz mutmain olmuş durumda. Yani Allah'ın verdikleri ne verirse Allah Teala onlar bizim için yeterli ve nefsimiz mutmain olmuş durumda. İnanıyoruz ki daha fazla verse belki yanlış yerlerde paraları harcayıp kendimizi lüzumsuz yere tehlikeye atacağız. Az verse bu sefer de belki isyan edeceğiz Allah-u Teala'ya. Öyle bir inanç seviyesinin sahibiyiz ki Allah'ın bize verdikleri
tam bizim layık olduğumuzdur. Bu bize mutlaka yeterli diye bir inancın sahibiyiz. Nefsi mutmainne. Ruhumuz dördüncü gök katında. Bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz beşinci gök katında. Bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da bizden razı oluyor. Fecir 28, radiyeten mardiye. Allah'tan razı oluyoruz. Allah da bizden razı oluyor. Ruhumuz altıncı katta. Altı defa %7 fazıl birikimi. Nefsimizin kalbinde faziletleri oluşturuyor bu. Nefsimizin kalbinde yedinci defa %7 nur birikimi ve ruhumuzun Allah'a ulaşması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, diyor ki Allah Teala Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde, فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse, o bunu kendisi için yapmıştır. Ne demek? Yani bütün nefsler ezelde Allah'a yemin verdiler. Allah'a tezkiye ve tasfiye olup teslim olacaklarına dair. Burada konunun birinci kesimi tamamlanmış. Kişi Allah'a verdiği yeminin birinci faslını, tezkiye faslını tamamlamış. O yemin sebebiyle bunu kendisi için yapıyor. Mecbur Allah'a verdiği yemin sebebiyle. Ve ruhumuz Allah'ın zatına ulaşıyor. İlallahil masir ve ruhu Allah'a döner istikametinde. Kişi nefsini tezkiye etmiş. Nefsinin kalbinde %2 rahmet var, %49 fazıl var. Kişi %49 fazilet sahibi. Ama nefsinin kalbindeki nurlar artık afetlerden fazla. Düşünün sevgili kardeşlerim, başlangıçta nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iftiralar, cimrilik, cehalet vesaire. Bu afetler Allah'ın kendileriyle alakalı olan, hangi afetle alakalı olan bir emri varsa ona mutlaka karşı çıkarlar. Allah neyi emretmişse, kendi sahalarıyla alakalı neyi emretmişse onu da asla yapmak istemezler. Ve nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu olarak hayata başlarız. Bu nokta nefsimizin kalbinde %49 fazıl, yani fazileti oluşturan faktör, %2 de rahmetin olduğu yerde nefsimizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Ruhumuz da Allah'a doğru yola çıkmış, Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın evliyası olduk. %49 faziletle Allah'ın evliyası olduk. Ruhumuz Allah'a ulaştı. Burada Allah'a ruhumuzun ulaşması nefsimizin kalbinde %51 nur birikimini, ama sadece %49 fazilet birikimini, fazl birikimini ifade eder. Nefsimizin kalbinde %49 fazıl var. Yani yarı yarıya erdemli bir insanız. Erdemli olabilmemiz için daha köprünün altından çok suların akması lazım. Ve zikrimizi arttırıyoruz. 22. basamakta zikrimiz daha uzun bir süre devam ediyor. Ruhumuz bir sığınak olan Allah'a ulaşıyor, meaba ulaşıyor.
ve meabta Allah'ın zatında yok oluyor. Böylece evvab oluyoruz. Meaba ulaşmış, Allah'ın zatında ruhu yok olmuş bir insan. Nefsimizin kalbinde bu noktada %61 fazıl birikimi söz konusu. Öyleyse kim Allah'ın evliyası olmuşsa onun nefsinin kalbindeki fazıllar %59'dur. Rahmetse her zamanki gibi %2'dir. %2'dir. Böylece %61 nur birikimi oluşmuştur kişinin kalbinde ve bu kişi Allah'ın evliyası olmuştur. Erdem'in %60'tan fazlasını sağlamış durumdayız. Allah Teala diyor ki Nebe 39'da affedersiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse işte o gün hak günüdür. Zalikel yevmül hakkı femen şahitte azâ ilâ rabbihi mehâbâ. O gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yol ittihaz eder. Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah onun ruhuna meab olur. Sığınak olur diyor Allah Teala. Ruh Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok oluyor. Kişi evvab oluyor. Bundan sonra kişi daha çok zikrini arttırıyor. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar siz aktif bir yolculuk yaptınız. 7 tane gök katını aştı ruhunuz. Allah'ın zatına ulaştı. O noktaya kadar ruhunuzu Allah'a ulaştırmak için bir çabanın içindeydiniz. Bu nefs tezkiyesinin size %51'ini sağladı. Allah'a ulaştıktan sonra artık yolculuk yok. Bundan sonraki çalışmanız sırf erdemlilik için, insanı kamil olmak için. Bu noktadan itibaren ruhunuz Allah'ın zatında yok olduğu noktadan itibaren 22. basamaktan itibaren 23, 24 ve 25. basamaklarda fizik vücudun teslimi için bir sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Fizik vücudunuz daha baştan itibaren bu sırat-ı müstakimin üzerindedir. Yani Allah'a ulaşmak için irşat makamına ulaşıp tabiyetinizin gerçekleştiği an ruhunuz için ruhun sırat-ı müstakiminin Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin fiili olarak devreye girdiği an fizik vücudunuz için de sırat-ı müstakimdesiniz. Nefsiniz için de sırat-ı müstakimdesiniz. İradeniz için de sırat-ı müstakimdesiniz. Ama fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimi de, nefsinizin sırat-ı müstakimi de, iradenizin sırat-ı müstakimi de hepsi erdemlilik için vardır. Sadece ruhunuzun sırat-ı müstakimi yolculuk içindir. Erdemlilik ondan sonra başlayacaktır. %50'den sonraki safhada adım adım erdemli olmayı başaracaksınız. Orada henüz karanlıkları yendiniz. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada karanlıkları henüz yendiniz. Ama ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Yolculuk tamamlandı ruhunuz için. Allah'ın zatına ulaştınız. Ve Allah'ın zatında yok oldu ruhunuz. Allah da yok oldunuz. İşte burası
nefsinizin Allah'a verdiği nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yoluyla nefsinizi Allah'a teslim etmenin yarı yolunu ifade eder. Nefsinizin kalbindeki nurlar, ruhunuzun Allah'ın zatında yok olduğu an %61'e ulaşır. Ve %61 olduğu noktada da yeni bir muhtevaya girersiniz. Artık Allah Teala'nın size bir indi ilahiye taht vermesi için yeni bir safhadasınız. %61 nurun ötesi. Allah Teala Enam 27'de diyor ki onlara Allah Teala'nın indi ilahisinde selam yurdu vardır, teslim yurdu vardır. Allah'ta demiyor, Allah'ın indinde onlar altın tahtlardır ve taht ihsan edilir. Bu tahtın ihsan edildiği noktadan itibaren %61 nurdan öteye geçtiniz demektir. Taht ihsan edildiği nokta %61'e ulaştığınız yer. %61'den sonraki kesim nefsinizin kalbinde ne zaman ruhunuz Allah'a ulaşmışsa o noktada nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den ötede yükselmeye başlıyor. %61'e kadar yükselme ruhunuz Allah'ın zatında yok olduğu noktaya kadar. %71'e kadar yükselme Allah-u Teala'nın size taht verdiği noktaya kadar. Taht verdikten sonraki yükselme %81'e kadar %71'den başlayan yeni bir safhayı içeriyor. Zahit oluyorsunuz. Allah-u Teala negatif zühtten bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu yüzden onu birkaç dirheme sattılar diyor. Pozitif zühd ise her gün Allah'a günün yarısından daha fazla zikir yaparak dünyaya değil Allah'a dönük olduğunuzu Allah'a ispat etmeniz. Böyle bir ispat müessesesinde kişi zahit oluyor. Allah'ı önde tuttuğu, dünya hayatını ikinci planda tuttuğu, her gün Allah'ı günün yarısından 12 saatten daha fazla zikretmesinden kesinlikle ortaya çıkıyor. Ve bu kişi zikrini arttırıyor. Öyle bir noktaya geliyor ki zikri günün zikrinin neticesinde kalbine dolan nurlar %80'i aşıyor. Kişinin erdemliliğiyle nefsinin kalbindeki fazılların birikimi aynı oranı gösterir. Bu noktada kişi fizik vücudunu Allah'a, fizik vücudun bütün Allah'ın emirlerini yapmasıyla teslim olur. Ama bu teslimde rezistans vardır. Nefsin kalbindeki %19 afet hala isyandadır. Emirleri yapmak istemez ama çok küçük bir azınlık oluşturur bu. Bu küçük azınlığa da fizik vücut aldırmaz. Onların isyanına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemez. İşte burası fizik vücudun Allah'a teslim olduğu, %81 nurun nefsinizin kalbinde oluştuğu, %79 fazilet sahibi olduğunuz bir noktadır. Peki siz bu noktada erdemli bir insan mısınız? Hayır. Bu noktada erdemlilik için yeterli değildir.
Lise erdemliliğin bir diğer adına geliyoruz. Hikmet. Erdemli olanlar kademe kademe erdemi yükselenlerdir. Ama erdemin Allah'ın istediği hüviyette kamil insan olma standartları, erdemli olmanın gerçek vasfı hikmetle başlar. Yani daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman başlar. Eğer Allah'a tevekkül etmişseniz daimi zikir konusunda, o zaman mutlaka daimi zikre Allah Teala sizi ulaştırır ve ulaştırdığı zaman daimi zikir müessesesi sebebiyle evvela bir daimi zikrin sahibisiniz. Bu sebeple iki, kalbinizdeki bütün afetler yok olmuştur. O geri kalan fizik vücudunun teslimi sırasında nefsinizin kalbinde olan 19, %19 karanlık daimi zikre başladığınız anda yerini faziletlere terk etmiş ve kalbinizi bırakarak kaçmak mecburiyetinde kalmışlardır. Artık nefsinizin kalbi %98 fazıllarla donanmıştır. Sadece %2 rahmet, rahim ezmasının simgesi olarak nefsinizin kalbini işgal etmektedir. İşte burada siz faziletli bir insansınız. Erdemlilik burada kendisini artık gösterir. Erdemli bir insan olmanın standardı, nefsin kalbinin %100 Allah'ın nurlarıyla dolmasıdır. Bunun manası o kişi Allah'ın bütün emirlerine itaat edecektir. Başka bir alternatifi yoktur, mutlaka itaat eder. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyecektir. İşlemesi mümkün değildir. Mutlaka Allah'ın yasaklarına riayet eder. Hala iradesi kendisinindir. Kendi iradesini kullanmaktadır. Ve bu kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci özelliği. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu cihetle o kişinin daimi zikrin sahibi olduğu anda nefsinin kalbindeki mühür zülmani kapıyı kapatmıştır ve bu mührün üzerine devamlı olarak Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurları basınç yapmakta ve bu basınç mührü devamlı orada zülmani kapının üzerinde tutmaktadır. Kişi zikri devamlı zikir haline geldiği için kişinin zikri, bu rahmet, faz ve salavat nurları kesilmemektedir. Kesilmeyince de zulmani kapının açılması mümkün değildir. Hiçbir zaman karanlıklar o kişinin kalbine artık geri dönemez. O kalp faziletini son hedefe %98'e çıkarmıştır. Öyleyse bu sebeple nefsin kalbinde bütün afetler yok olmuştur. Yerini %98 fazla, %2 rahmete bırakmıştır. Bunun tabii neticesi olarak o kişinin Allah kalp gözünü açmıştır. Allah'ın gösterdiklerini kişi kalbiyle görebilmektedir. Kalp kulağını açmıştır. Allah'ın söylediklerini kişi işitebilmektedir. Bu temel şartlar kişiyi üç tane de vasıf şartının sahibi kılar. Ya da bu şartların hepsi 7 tanedir. 4'ü asılları oluşturur. 3 tane de sonuç şartı vardır. İster sonuç şartı deyin, ister temel şart deyin, ister vasıf şartı deyin. İsimler önemli değil. Daimi zikir, nefsin afetlerinin yok olması, kalp gözünün ve kalp kulağının açılması 3 sonuç şartı için temel teşkil ederler. Ve o kişi hikmet sahibi olur. O kişi tezekkür sahibi olur. O kişi hayır sahibi olur. Niçin hayır sahibi olur? Daimi zikirde olduğu için
zikir sebebiyle kesintisiz bir şekilde her an derecat kazanmaktadır. Her an hayır kazandığı için ona büyük hayır verilmiştir diyor Allah Teala. İşte erdemin, faziletliliğin temelinde büyük hayır vardır. Kişi sonsuz bir şekilde hayır kazanmaktadır. Kesintisiz. Erdemin temelinde hikmet vardır. O kişi ayetlere baktığında o ayetin Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağından hangisine ait olduğunu bir bakışta ortaya çıkarabilecek olan bir faziletin sahibidir. Ve o kişi ehli tezekkürdür. Allah ile her zaman konuları tezekkür edebilir. Yani Allah'a sualler sorar. Allah da ona mutlaka cevabı verir. Aslında Allah Teala dilerse verir ama bu dilek her zaman vardır. Her zaman vermeyi ister ve cevabı verir Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala bilin ki keyfe maişadır. Dilediğini yapar sadece. Kişinin talebi üzerine Allah Teala böyle bir sonuca kişiyi ulaştırır. Ama diyelim ki Allah Teala cevap vermeyi dilemedi, o zaman cevap vermez. Hiç kimsenin Allah Teala'dan mutlaka cevap alacağı konusunda bir garanti söz konusu değildir. Bu kişi burada bu 7 tane şartın sahibi olarak, 7 vasfın sahibi olarak erdemli olmuştur ve ona yer katları, yerlerin melekûtu mutlaka Allah Teala tarafından gösterilir. Erdemliliğin standardı melekût sahibi olmaktır. Yerlerin 7 katı gösterildiği zaman 7. kat zemin kattır. En alt kattan başlayarak gösterme zemin kata gelinir. Zemin katta da devrin imamının dergahının sırları gösterilir. Burası ulul-elbab makamıdır. Kişi lüklerin sahibi kılınır. Fizik ötesi yetenekler kazanır. Kalp gözü, kalp kulağı gibi. Buradaki olay, bu kademedeki, ulul-elbab kademesindeki olay ve bu kişi hikmet ehlidir. Sonra ne zaman Allah Teala ona göklerin melekûtunu göstermeye başlarsa, bu sefer de birinci gök katından başlamak üzere 7 tane gök katını kişi görecektir. Kendi ruhunun da nasıl Allah'a ulaştığını Allah Teala dilerse ona gösterir. 7 tane gök katının her birisi bir ayrı kademe ifade eder. 7 yer katının gösterilmesinde o kişinin nefsinin kalbi 7 mertebe müzeyyen olur. 7 mertebe, 7 kademe gök katlarının gösterilmesi o kişinin 7 kademede daha nefsinin kalbinin müzeyyen olmasını ifade eder. Sonra Allah Teala tövbe-i nasuha davet eder kişiyi. Bu salah makamına geçiştir. Ondan sonra Allah Teala o kişiye salah nurunu verir. İkinci kademe, o kişinin günahlarını örter. Üçüncü kademe, o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Dördüncü kademe. Salah makamının ilk 4 kademesi kişi burada huşuya, kişi burada irşada ulaşır. İrşad etmek için ehil hale gelmiş, bütün ilmi artık kendisinde toplamıştır. Sadece iradesinin teslimi kalmıştır. Ve Allah iradesini kendi iradesine bağlayarak teslim alır. İlahi iradeye cüz'i irade bağlanmıştır.
Bu noktada Allah Teala o kişiye onun iradesini ilahi iradeye bağladığı zaman Allah Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap eder. İşte bu kişi erdemin gerçek sahibidir. Erdemlilik asıl bu makama aittir. Bu makam irşat makamıdır. Ve irşat makamına geçen bir kişi muhtemeldir ki Allah Teala tarafından nurumuzu tamamla talebinin mükafatını da alacaktır. Yani onun başının üzerine kendi ruhu Allah Teala tarafından gönderilir ve o kişi ruh tayin mekanı için Allah Teala tarafından teçhiz edilir. Erdemliliğin asli unsuru o kişinin nefsinin kalbinin 19 defa müzeyyen olmasıdır. Burası insanı kamili oluşturur. İnsanı kamil irşat ehlidir. Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle tayin ettiği insanlar, erdemliler onlardır. Onlar her açıdan ferasetin sahipleridir. Onlar erdemle yani faziletle mücehhez olmuşlardır. Onlar faziletin gerçek sahipleridir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bütün Resulleri bu erdem kademesinin daha ötesinde erdemin sahipleridir. Devrin imamı ise onlardan da daha ötede erdemin sahibidir. Bu Allah'ın o müzeyyen olmaya ilaveten özel erdem sahibi kılmasıdır Resulleri ve devrin imamını. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizinle beraber olduğum zaman dakikaların nasıl geçtiğini hiç anlayamıyorum. Gene bir saat tamamlanmış, gene konumuzun sonuna gelmişiz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine, yani iki cihan saadetine en üst boyutlarda ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sohbette birlikteyiz. Davranış biçimleri. Sevgili kardeşlerim, bizler Allah'ın en yakın dostları olarak bir görevi üstlenmiş durumdayız. Bizimle beraber olanlar bir hedefe müteveccih olarak yaşarlar. Bu hedef başka insanları, etrafınızdaki insanları, herkesi mutlu kılmaktır. Etrafınıza sadece mutluluk taşıyacaksınız sevgili kardeşlerim. Sizden etrafınızdaki insanları üzecek şeyler sadır olmamalıdır. Kimseyi mutlu etmek, kendinizi buna adamalısınız. Sevgili kardeşlerim, bir tek gaye için yaşayacaksınız. Başkalarını mutlu etmek. İşte davranış biçimleri dediğimiz zaman, davranış biçimlerinin özeti budur. Başkaları için yaşamak, yani başkalarını mutlu etmek için yaşamak. Aslında madalyanın öbür yüzüne baktığımız zaman başkalarını mutlu etmek için yaşayan insan, hayatını onlara vakfetmiş olan bir insan mutlu ettiklerinden çok daha fazla mutlu olur. Neden? Bir kişinin etrafında 20 kişi var diyelim. 20 kişiyle bir beraberliğin içerisinde o kişi o etrafındaki 20 kişinin her birini mutlu ettikçe onların yaşadığı mutluluğun en azından bir eşini, çoğu zaman da iki katını Allah-u Teala mutlu eden kişiye ulaştırır. O, başkalarını mutlu ettiği cihetle mutludur. Allah-u Teala ona bu açıdan mutluluk vermektedir. Allah-u Teala onun kalbine bir hedef koymuştur. Bu hedef, başkalarını mutlu etmektir sevgili kardeşlerim. Öyleyse başkalarını mutlu etmek. Kim mutlu olmak istiyorsa işte kainatın en üst seviye reçetesi budur. Başkalarını hangi ölçüde mutlu edebilirseniz, başkalarına sizden hangi ölçüde mutluluk ulaşırsa, siz onların yaşadığı mutluluğun aynını yaşarsınız. Ama siz bir kişisiniz, etrafınızda birçok insan var. Düşünün, etrafınızda 20 kişi varsa, o etrafınızdaki herkesi mutlu etmek konusundaki çabalarınız bu hedefe ulaşmışsa, o zaman her birinin yaşadığı mutluluğun 20 katını yaşayacaksınız demektir. Sevgili kardeşlerim, neden başka insanları mutlu edip onların mutluluğunu sağladığınız için her biri kadar mutlu olmak sizin elinizdeyken neden başkalarını mutsuz etmek neticede kendinizin mutlu olmasını istemeseniz de vücuda getirmek bu yanlış bir adım değil mi? Allah Teala benden yana mısınız, ondan yana mısınız diyor. Sevgili kardeşlerim,
Bu muhtevada her şeyin çok güzel olduğunu düşünün. Allah için yaşadığınızı düşünün. O zaman bunun gerçek manasının başkaları için yaşamak olduğunu anlayacaksınız. Çünkü sadece başkalarını mutlu etmek için yaşayan insanlar her birinin yaşadığı mutluluğun aynını kendisi de yaşayacağı için etrafındaki 20 kişiye mutluluk ulaştırabilen bir insan, onları mutlu edebilen bir insan, onların her birinin 20 katı kadar mutlu olmuştur. Dikkat edin ki mutluluğunuz başka insanları mutlu etmekten geçer. Allah'ın böylece hedefi ne? Hedefi bütün bir toplumun mutluluğu yaşaması, huzursuzluk duvarını aşması, huzur içinde mutlu bir dünya hayatı geçirmesi. Allah Teala sizden sadece mutlu olmanızı ister. Başka insanları mutlu ettikçe mutluluğun ne kadar güzel bir şey olduğunu asıl siz yaşarsınız. Etrafınızda mutlu edebileceğiniz birçok insan her zaman vardır. Her birine mutluluğu ulaştırsanız, onları sevdiğinizi davranışlarınızla, konuşmalarınızla belli etseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bir şey kaybetmezsiniz. Ama ne kazanırsınız? Oraya bakın. Madde bir, onların kalplerini kazanırsınız. Madde iki, onlara verdiğiniz mutluluk kadar mutluluğu her biriyle siz de yaşarsınız. Öyleyse günde 20 kişiye mutluluk verebilen bir insan, 20 kişinin yaşadığı mutluluğun her birini kendisi de yaşayacağı için her birine verdiği mutluluğun 20 katını yaşayacaktır. O zaman sorun kendi kendinize, bizi dinleyenler, kardeşlerimiz ya da henüz kardeşimiz olmamış olanlar, ne kaybedersiniz ki? Ama yaşadığınız zaman bu olayı ne kadar çok şey kazanmış olduğunuzu göreceksiniz. Ve de onları mutlu etmek sizi kat kat mutlu ettiği için bir ilahi alışkanlık olacak. Allah Teala böyle olmasını istiyor. Başkalarını mutlu ederek mutlu olmanızı istiyor. Neden huzur içinde, mutluluk içinde bir dünya hayatı varken dünyayı kendinize zehir edesiniz ki? Falanca size kötü davranmış. Ne yazar? Eğer siz ona iyi davranmış olsaydınız, o size kötü davranamazdı. Onun bütün yollarını, negatif davranış biçimlerinin bütün yollarını tıkayabilirdiniz. Etrafınızdaki insanlara öyle bir davranışla davranmalısınız ki onların hem kendilerini hem de sizi üzmek sadedinde hiçbir imkanları kalmasın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde Allah Teala bizleri birleştirdi. Sizlere mutluluğu anlatabilmek için. Böylece sizlerin her birinin başkalarına mutluluk vererek onların kat kat fazlası mutluluğu, her birinin yaşadığı mutluluğun kat kat fazlasını yaşayabilmenizi temin etmek için. O sadece bunu istiyor.
istiyor ki bütün insanlar birbirini sevsinler. Kimse kimseden nefret etmesin. Herkes birbirinin mutlu olmasında metaldar olsun, vasıta olsun. Hayatını başkalarını mutlu etmeye adasın ki her birine verdiği mutluluğun aynını kendisi de yaşayacağı için etrafındaki her birinden, her bir insandan kat kat fazla mutlu olsun. Her birine verdiği mutluluğun onlarca, belki yirmilerce katını herkes yaşasın. Çok insanla beraber olun. Çok insana mutluluk aşılayın. Çok insana mutluluk verin. Ki Allah da size mutluluk versin. Sevmek çok güzel bir şey sevgili kardeşlerim. Nefretin hayatınıza getireceği yer, getireceği şey, getireceği sonuç sadece huzursuzluktur, sıkıntıdır, mutsuzluktur. Ama sevgi saadetin anahtarıdır. Sevildiğinizi hissedeceksiniz. Etrafınızdaki herkesi severseniz, bu sevgi bütün davranışlarınızdan açık bir şekilde okunursa, etrafınızdaki insanların sizden nefret etmesi mümkün olamaz sevgili kardeşlerim. Mutlaka onlar da sizi seveceklerdir. Sevgi, sevgiyi, nefret, nefreti çeker. O zaman anahtar sizde. Siz sevgi kapısını açın, içeri sevgi boşalsın. Kim nefret kapısını açarsa, birinden nefret eder de bu nefretini de her fırsatta ortaya koyarsa, ondan sadece nefret edilir. O mutlu olamadığı gibi sadece başka insanları mutlu etmeye çalışan bir bedbaht olur. 20 kişilik bir toplumda 19 kişi birbirini seviyorsa, birisi hiçbirini sevmiyorsa, hiçbiri de onu sevmez. O kişi kendisini mutsuzluğa kendisi mahkum etmiştir. Eğer sevseydi ve başkalarına sevgisini göstermekten çekinmeseydi, onlar da onu seveceklerdi. Nasıl diğerlerini seviyorlarsa, diğer 19 kişi birbirini nasıl seviyorsa, 20.'yi de seveceklerdi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın verdiği ilhamla şeytanın verdiği ilham birbirinin tamamen tersidir. Şeytan sizin herkesten nefret etmenizi ister. Hiç kimseyi asla sevmemenizi ister. Sevginin kalbinizde oluşması onu en çok yaralayan, huzursuz eden şeydir. O sonsuz ömründe çok uzun sürecek olan ömründe herkesi mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ama eğer insanlar onun söylediklerine aldırmamayı başarabilirlerse, ama eğer insanlar onun söylediklerinin doğru olmadığını idrak edebilirlerse, o zaman şeytan onları mutsuz kılamaz. E
etrafınızdaki insanların size kötü davrandığından mı şikayet ediyorsunuz? Gözlerinizi kendinize çevirin. Siz onlara nasıl davrandınız da acaba onlar size kötü davranmaya nasıl başladılar? Sevgili kardeşlerim, ne ekerseniz onu biçersiniz. Eğer sevgi tohumları ekerseniz sevgi ağacınız olur. Seversiniz ve sevilirsiniz. Dünyadaki mutlu insanlardan eğer çok severseniz, çok mutlu insanlardan, çok daha fazla severseniz, en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Hayatınızı başkalarına adayın. Başkaları için yaşamaya başlayın. Tanıdığınız bütün insanların hangi cepheden mutluluğu yaşayabileceğini düşünün. Onlara o istikametlerde yardımcı olun. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Ama o kadar çok şey kazanırsınız ki onların her birine ulaştırabildiğiniz, sizin vücuda getirdiğiniz, onların üzerinde vücuda getirdiğiniz her mutluluk yüzdesini Allah Teala size de yaşatır. Etrafınızdaki herkesi mutlu etmeye dayalı bir hayatı kendinize seçer de bunu olgun bir meyve haline getirebilirseniz, herkese mutluluk saçan bir insan olursunuz. Ve her gün etrafınızdaki insanları biraz daha fazla seversiniz. Hepsini seversiniz. Hepsini ayrı ayrı mutlu etmeye çalışırsınız. Bunu yapmanızsa en çok sizi mutlu kılar. Etrafınızda ne kadar çok insan varsa siz onların her birinin o kadar katı kadar, onların her birinin kazandığı mutluluğun o insanların sayısınca katlısını yaşarsınız. Kat kat mutluluk. Allah Teala ne istiyor? Hepinizden bir tek şey istiyor sevgili kardeşlerim. Mutlu olun diyor. Ben diyor sizin mutlu olmanızı istiyorum. Sizi bunun için insan suretinde yarattım. İstediğim şey insanların sulh ve sükunu yaşayarak mutlu olmaları. Her şey Allah'a inanç mekanizmasının hangi seviyede olduğuna bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerini, yapmanızı emrettiklerini, yapmamanızı emrettiklerini dikkatle gözden geçirirseniz, ister Tevrat'ta olsun, ister İncil'de olsun, ister Kur'an-ı Kerim'de olsun, bunun bir tek hedefe dayalı olduğunu göreceksiniz. Allah etrafınızdaki bütün insanları mutlu etmek için yaşamanızı ister. Kim hayatını buna adamışsa dünyadaki en mutlu insanlardan birisi odur. O sadece başkalarına

Ayağı taşa takılmış ve düşmüş. Elindeki kalp, evladım, ayağın acıdı mı diye soruyor. Bu bir masal tabii. Ama burada anne kalbinin ne kadar hassas, ne kadar evladına değer veren bir hüviyette olduğuna dikkat edin. Kendisini öldüren, hayatına son veren evladı, canından daha fazla sevdiği oğlu. Ve bile gelebilseydi mutlaka böyle söylerdi. Sevgili kardeşlerim, ne duruyorsunuz? Etrafınızdaki insanlara sevgi aşılayın. İnsanlar giderek daha sevgisiz bir dünyaya doğru yelken açmışlar. Neden? Allah ile olan ilişkiler giderek azalmış. Sevgili kardeşlerim, bizim toplumumuz vaktiyle böyle değildi. Cihan İmparatoru olan Osmanlı sadece sevgiyi paylaşıyordu. Her tarafta sevgi vardı. İnsanlar birbirlerini sever ve korurlardı. Fakirlere mutlak olarak yardım edilirdi. Osmanlı yaptığı bütün fetihlerle fethettiği ülkelere adaleti getirmeyi başardı. Hoşgörüyü ulaştırdı ve sevginin ne olduğunu öğreterek nefreti yok etmeye çalıştı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki sevmek başlı başına bir olaydır. Eviniz, birbirinizi çok ama çok sevmelisiniz. Sevginiz fışkırmalı. Her davranışınızdan belli olmalı. Böyle bir olay sizi küçültmez. Aksine sizi yüceltir. Size insan olmak adına çok şeyler kazandırır. Örnek bir insan olabilirsiniz. Arkasında mutlaka sevgi vardır. Başkalarından nefret edenler kendilerinden nefret edilenlerdir. Onlar başkalarından nefret ettikleri için karşıdakilerden nefretten başka bir şey elde edemezler. Ama biz hepiniz diyoruz ki sizden nefret edenleri bile sevmelisiniz ki onlar sizdeki olağanüstü sevgiyi teşhis edebilsinler. Ve de o sevginin muhtevası içinde çareleri kalmasın. Sadece sevgi onları sarsın. Yani neticede onlar da sizi sevsinler. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki bu sevgi. Bütün kusurları yok edebilir. Eğer severseniz, kusur görmekte giderek açıyı kapatırsınız, küçültürsünüz.

Bir taraftan da sizin başlangıçta size kötü davranan kişiye karşı gösterdiğiniz her güzel davranış hiç şaşmadan aynı güzellikleri tekrarlamanız onun üzerinde mutlaka pozitif bir etki oluşturacaktır. Sevgili kardeşlerim, hayat geçiyor. Bu hayat geçerken başkalarına hep güzel bir şeyler bırakmalısınız. İzlenim, hatıra, ibret. Bu ancak başkalarına yapabileceğiniz en güzel davranışlarla oluşur. Onları severseniz, onlar sizi sevmeseler de severseniz, onlara gerçek anlamda bir örnek olursunuz. Allah'ın gerçek dostları insanlardan nefret edemezler. Onlar ne kadar kötü olurlarsa olsunlar, onlar ne kadar kötülük yaparlarsa yapsınlar, Allah'ın dostlarının onlara düşman olabilmesi mümkün değildir. Onların kalplerine Allah Teala negatif faktörleri biçerek bir çiçek tarlası hüviyetini verir. Onların kalplerinde nefret yoktur. Sevgi vardır. Kendisini sevmeyenleri, hatta kendisinden nefret edenleri de sever. Hiçbir zamanda nefretin sebebini anlayamaz. Çünkü o nefret ettiği ispat eden kişi veya kişiler bu nefreti kendilerine kazandıracak olan bir kötü davranışı ondan hiçbir zaman görmemişlerdir. Görmeleri de mümkün olmayacaktır. Ama buna rağmen iblis sevgi hayatının ister mimarı olsun, ister sadece müntesiplerinden biri olsun, böyle olan herkesi etrafındaki tesir edebildiği insanlara düşman etmeye çalışır. Onlar da nefslerinin kalbi afetlerle dolu olduğu için bu sebeple şeytanla devamlı münasebette bulunmak mecburiyette kaldıkları için bunun tesiri altında kalabilirler. Ama sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın dostları için bir hüküm ifade etmez. Onlar bir ömür boyu sadece seveceklerdir. Affetmeye her zaman hazırdırlar. Onlar nefret etmezler. Nefret nefsin afetlerindendir ve de nefsindeki daimi zikir sebebiyle bütün afetleri yok eden bir insan nefret afetinden de kendisini halas kılmıştır. Kurtarmıştır. Sevgili kardeşlerim, her halükarda sevmelisiniz. Sizden nefret edenleri de sevmeye çalışın. O zaman onların şeytan tarafından nasıl ve hangi ölçüde kandırıldıklarını net olarak yaşayacaksınız. Eğer o seviyeye gelmişseniz onlara kızamazsınız. Şeytanın onlara yaptığı telkinlerle onları ne kadar huzursuz ettiğini görmeniz
bütün muhtevayı değiştirir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmelisiniz. Şeytan her zaman insanları en çok sevenin üzerine doğru saldırtmaya çalışır. Çoğu zaman da bunu başarır. Ne olduğunu bile anlayamadan insanların bir kısmı Allah'ın dostlarına düşman olurlar. Sevgili kardeşlerim, bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuçtur. Şeytan bütün insanları Allah'ın dostlarına düşman kılmaya çalışır. Gayreti hep bu istikamettedir. Sevgili kardeşlerim, bu tablo içerisinde Allah'ın dostları bir bütünü paylaşırlar. O bütün sevmek fiilinin çatısı altına giren bütün işlevlerdir. Sevgili kardeşlerim, eğer nefreti kalbinizden silebilirseniz, ki daimi zikir bunu mutlaka sağlar, o zaman dünyanın gerçekten yaşanacak bir yer olduğunu görürsünüz. Yaşanmaya değer bir dünya olduğunu görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak demek, başkaları için yaşamak demektir. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna hasrettikçe, adadıkça bunun artışı oranında mutluluğunuzun da arttığını göreceksiniz. Allah'ı sevdikçe insanları da seversiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman bir şey daha fark edeceksiniz. Artık siz sizi sevmeyenleri de sevebilecek olan bir vasıf kazandınız. Onlar size karşı nasıl davranırlarsa davransınlar, size ne kadar karşı olurlarsa olsunlar, onları gene de sevmekten geri kalmadığınızı göreceksiniz. Bu sizin elinizde olan bir şey değildir. Nefreti Allah-u Teala kalbinizden daimi zikre ulaştığınızda söküp aldığında geriye sadece sevgi kalır. Sevgili kardeşlerim, insanlar denedikleri gibi davranabilirler, sorumlulukları onlara aittir. Başkasına kötülük yapan herkes yaptığı kötülük kadar kayba uğramıştır. Ama başka insanlara hizmete kendisini adamış bir insan her an derecat kazanır. Başkaları için yaşar. Bütün gayesi herkesi mutlu etmektir. Herkese bir nebze mutluluk verebilmek için yaşar. Hayatını başkalarına mutluluk vermeye endekslemiştir. Bu dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Kim varsa hayatını başkalarına mutluluğa adamış, onlar bu dünyanın en mutlu insanlarıdır. Sırrı çözmüşlerdir.
mutluluğun sırrını yakalamışlardır. Mutluluk, başkalarına hizmetin ta kendisidir. Daha üst bir ifadeyle, başkalarını mutlu kılmanın mükafatıdır. Kim kendisini başkalarının mutluluğuna adarsa, sadece bunun için yaşarsa, o dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Hiçbir şey onu rahatsız edemez. Yolunda en üst boyutlarda mutluluğu yaşayarak yürür gider. Koşarak, uçarak gider. Sevgili kardeşlerim, hani mutluluktan uçmak diye bir şey vardır ya, bir tabir. İşte mutluluktan uçabilen bir insan hayatını başkalarının mutluluğuna adayan, sadece başka insanların mutluluğu için yaşayan bir insandır. İşte bu pencereden bakarsanız, mutluluk penceresinden, hayat gerçekten yaşanmaya değer bir olgudur. Severek yaşlanırsınız. Yaşlandığınızı hiçbir zaman fark edemezsiniz. Her zaman kalbiniz genç kalacaktır. Başka insanları sevmek en üst boyutlarda sizin yaşantınızın bir parçası olacaktır. Sevdikçe sevileceksiniz. Elbette sizi kıskananlar olacak. Elbette düşmanlarınız olacak. Ama onları da seveceksiniz. Sizin sevilmeniz kalpleri hasetle dolu insanlar için bir sıkıntı oluşturur. Ama onların bu sıkıntı sebebiyle size düşman olmalarına rağmen siz onları da seveceksiniz. İşte sevmek öyle bir şey ki sevgili kardeşlerim. Sevene dünyadaki en büyük mutluluğu yaşatır. Size düşman olanlar olabilir. Ama bunu hiçbir zaman sizin yaptığınız bir yanlışa bağlayamayacaklarını onlar da çok iyi bilirler. Çünkü siz insanları seviyorsanız onları sadece mutlu etmek için yaşarsınız. A'dan Z'ye kadar vücuda getirdiğiniz bütün davranışlar onları mutlu etmenin birer parçasıdır. Ve de onun için yaşarsınız. Allah Teala sizi sevmişse başka insanların mutluluğuna kendisini size adamaya ulaştırmışsa o zaman bütün şartlarda etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışırsınız. Bu mutluluk sevgili kardeşlerim sizin için bir muhteşem dizaynı oluşturur. Sevgi temeline dayalı bir dünyada yaşarsınız, seversiniz ve sevilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sakın şeytan sizi sevginin o muhteşem mutluluğundan, sevgisizliğin
nefretin uçurumlarına düşürmesin. Allah-u Teala'nın hepinizi sevgisiyle bütün boyutlarıyla kucaklamasını, her açıdan sizi sevgisiyle sarmasını ve sevgisizliği size yaşatmamasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah'ın hepinizin ulaşmasını istediği yegane menzil budur. Sizin mutluluğunuz. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Hepiniz Allah Teala tarafından yaratıldınız. Ve hepiniz ona kul olmak için yaratıldınız. Kul olmaksa başlı başına bir mutluluktur. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir mutluluklar dünyasına Allah'a ruhunuzu ulaştırmak için mürşidinize ulaşıp tabi olarak o noktaya kadar 12 tane ihsan olarak, tabiyetinizden sonra 7 tane nimet olarak ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz. 21. basamak. Burası mutluluğun yarı yoludur. Dünya saadetinin. Cennet saadetinin ise 3. katı. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Dünya saadetinin %80'ini aşıyorsunuz. Cennet saadetinin 4. cennet katı. Sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Cennet saadetinin 5. katı. Dünya saadetinin %100'ü. Sonra içeride ulaşıyorsunuz. Dünya saadetinin %100'ü. Cennet saadetinin 6. katı. Ve iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. O zaman cennet saadetinin 7. katına, adın cennetlerine ulaşıyorsunuz. Dünya saadetiniz zaten hep %100'dü. Son 3 mertebede irşada ulaştığınız zamanda ondan evvelki kademe olan daimi zikre ulaştığınız zaman da irşada ulaştıktan sonraki son kademe olan iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada da hep dünya saadetiniz %100. Cennetin ise 5., 6. ve 7. katlarına ulaşıyorsunuz. Allah Teala hepinizin cennete girmesini ister. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Allah Teala dünya saadetinde sizlere garanti ediyor. Cennet saadetinde sizi o kadar çok seviyor ki bir dileğiniz Allah için yeterli. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı onun işi. Ta ki size dünya saadetini %50'den daha fazla teslim etsin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz itibarında cennet saadetini ayaklarınıza sersin. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz 1. kat cennetin sahibisiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaşıyorsunuz. Tabiyetiniz 2. kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmışsınız. 3. kat cennetin sahibisiniz. Buraya kadarını Allah garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah garanti ediyor. Sizin yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi Allah'ın garantisinde. Yoksa hala ne kadar çok sevindiğinizin, Allah-u Teala tarafından ne kadar çok sevildiğinizin farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz size dünya saadetinin yarısını vermesine sebep oluyor. Cennetlerin de 3. katına kadar sizi çıkarmasına sebep oluyor. Bir tek dilek. Bu dileğin sonunda o sizi kendi zatına ulaştıracak. Allah'ın sözü orada tamamlanır. Oraya ulaştığınız zaman
Aradan çok bir zaman geçmiş olmayacak. Allah'a ulaşmayı dilediğinizden sonra 5-6 aylık bir zaman parçasının sonunda mutlaka ruhunuz Allah'a erer, ulaşır. Ermiş olursunuz. Erenlerden olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın evliyasısınız. Allah'ın dostusunuz. Allah Teala evliya kelimesini kullanıyor. Bizde Türkçemizde evliya büyük marifet sahibi insanları denir. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın dostu oldunuz. İşte Bakara suresi 257. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin evliyasıdır. Velisidir. Dostudur. Allah kimin dostuysa onlar da Allah'ın dostudur. Allah Teala o dostları için diyor ki Yunus suresinin 62 63 64. ayet-i kerimelerinde Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve la hum yasunun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. İşte kim Allah'ın evliyası olmuşsa sizi mahzun kılmaz Allah Teala. Mutlaka problemimize çözüm getirir. Sevgili kardeşlerim. Beklemediğiniz bir tarzda Allah Teala tarafından devamlı korunursunuz. İnsanlar vasıta kılınırlar bu hedefe Allah Teala'nın size ulaştırması için. Sevgili kardeşlerim, sevgi, sevgi ve de sevgi. Allah ile olan ilişkileriniz hep buna dayalıdır. O sizi her halükarda sever. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah'ın sevgisine hak kazanmışsınız demektir. Ondan evvel de sever ama o sevgisi size bir yarar sağlamaz. Sadece sizin için üzülür. Neden kendini feda etti? Neden benim yoluma girmedi, bana ulaşmayı dilemedi ve cehennemi seçti diye Allah Teala sizin için üzülür. Kanunlarını koymuştur. Kanunlara insanlar isteseler de istemeseler de kerhen veya tabahan mutlaka itaat etmek mecburiyetindedirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmanın yolu Allah'tan geçer. Allah'la bir dostluk kurmadıkça hiç kimse mutlu olamaz. Allah'la bir dostluk kurmadıkça mutluluk mümkün değildir. Allah'ın dostu olmanızsa hemen Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren başlar. Ne diyor Allah Teala? Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve la hum yahsunun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı bilemişlerdir. Yevmil ahire inanmışlardır. Allah'a ulaşma gününe inanmışlardır. Ve Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve bunun üzerine de takva sahibi olmuşlardır. Lehumü düşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünya hayatında da ahirette de müjdeler vardır. Dünya hayatında dünya saadetinin yarısı garanti ediliyor onlara. %50'den fazlası. Cennetin de üçüncü katı gene garanti ediliyor. Öyleyse ne karşılığı, neyi satın alıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bir dilek karşılığı, üçüncü kat cennet,
Dünya saadetinin yarısı. Gerçekten ben hiçbir şey yapmayacak mıyım diye soruyorsanız, hayır, yapmayacaksınız. O yaptıracak. Size namazı sevdirecek. Orucu sevdirecek ve öyle bir orucu sevdirecek ki oruç tuttuğunuz zaman Allah-u Teala karnınızı acıktırmayacak. Acıkmadığınızı hissedeceksiniz. Oruçlu olduğunuz gün diğer günler gibi normal bir standart içinde hissedeceksiniz kendinizi. Allah-u Teala karnınızı acıktırmayacak. Bir süre sonra zaten bu size normal bir olay gibi gelecek. Başkalarının da acıkmadığını zannedeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, birçok çocuktan, evli hanımlardan, oruç tutmasa da babamız bizi dövmese diye çok telefonlar aldık. Sevgili kardeşlerim, oruç tutmak bu değildir. Allah Teala Allah'ın yolunda olanlara oruç tutturur ama onları acıktırmaz. Namaz kıldırır. Namaz onlara ağır gelmez. Onlar için namaz kılmak angarya değildir. Allah'ın bir büyük zevkidir. Sizin için de öyle olabilir. İki türlü insan yaşar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve dileyenler. Dilemeyenler için kurtuluş yoktur. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Onların arasında da namaz kılanlar, oruç tutanlar, zekat verenler hepsi vardır. Ama Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. İşte Allah Teala fitne katilden beterdir diyor. Allah Teala fitne katilden beterdir. Neden böyle söylüyor? Nedir fitne? Fitne bir dumandır. Bir azaptır. Bütün insanları saracak olan bir azaptır. İnsanlar ibadet edecekler. Namaz kılacaklar, oruç tutacaklar, zekat verecekler, hacca gidecekler, kelime-i şehadet getirecekler. Ve de onlara denmiştir ki, bu İslam'ın 5 şartı bunlardır. Bunları yaptınız mı, doğru posta cennete gidersiniz. Onlar da bunları yapmaktadırlar. Zorlansalar da gene yapmaktadırlar. Ve hadis böyle söylediğine göre mutlaka cennete gireceklerine inanırlar o zavallı kardeşlerimiz. Ama giremezler. Hiçbirisinin cennete girmesi mümkün değildir. Allah'a yönelmedikçe, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse mutluluk mu? Hepiniz onun için yaratıldınız. Kim acaba ben mutlu olmak istemiyorum diyebilir? Kim mutsuzluğu seçer? İnsanlar asla mutsuzluğu seçmezler ama mutluluğu seçmedikleri için mutsuzdurlar. Öyleyse Allah Teala'nın emri kesin. Sadece bir tek emir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Her şey bunun arkasına bina edilmiştir ve arkadan gelecektir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kürenin merkezidir. Bütün çevre şartları ona göre dizayn edilir. O varsa küre vardır. O yoksa yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız eğer, işte meydan sizin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ve ne olduğunu kendiniz görün. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde bütün güzellikler sizi adım adım sarmaya başlayacaktır.
Bütün güzellikler sevgili kardeşlerim. Allah Teala kör gözleri açar, sağır kulakları açar, idraksiz kalpleri açar. Kimlerinkini açar? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerinkini açar. Kim Allah'a amen olursa diyor Allah Teala, Allah onlara furkanlar verir ve onların günahlarını örter diyor. Enfal 29. Sevgili kardeşlerim, sizin sadece bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz Allah için yeterlidir. O sadece sizden bunu ister. Allah'a ulaşmayı dilemenizi. Dileyen insan mutlaka Allah-u Teala tarafından mürşit sevgisiyle donatılacaktır. O Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidi görmek için, göstereceği mürşidi görmek için hacet namazını kılacaktır. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah Teala ona gösterecektir. Ve tabiyetinden sonra bir vuslat olayı söz konusu olacaktır. Adım adım gök katları onun ruhu tarafından birer birer yukarı doğru aşılacaktır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her kat ayrı bir güzellik taşıyor. O katlar boyunca Allah Teala size hep güzellikleri yaşatacaktır. Günlük zikriniz giderek büyüyecektir. 17 bin zikirden başlıyorsunuz zikre. 15 bin zikre kadar ancak birinci kata ulaşabilirsiniz. Sonra 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33 bin zikirde ruhunuz Allah'a ulaşmıştır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde siz sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da sizi kendisine ulaştıracak. Ulaştırır mı? Sözü var.

Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Dilediğini dalalette bırakır. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kim de amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse onları da mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Hadi gelin sizle beraber bir yolculuğa çıkalım. Allah'a doğru. Allah'a doğru yola çıkmak için önce Allah'ı dilemek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatif var zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'a doğru ruhunuz yola çıkamaz. Şart mı diyorsunuz? Sorduğunuz suale bağlı. Hangi açıdan şart mı? Yani Allah'a ulaşmadan cennete girilemez mi? Bu tarzda bir sual mi sormak istiyorsunuz? Girilir. Allah'a ulaşmak üçüncü kat cenneti ifade eder. Birinci kat cennete gidebilmek için sadece Allah'a ulaşmayı dinlemek yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda Allah Teala sizin bu talebinizi işitir, bilir ve görür. Kalbinize bakar ve bu talep kalbinizde yeşerir. Kalbinizde böyle bir talep varsa, kalbinizden kalben Allah Teala'ya yönelmişseniz, "Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum." demişseniz, gönlünüzce, kalbinizce demişseniz, o zaman dediniz demektir. Allah'a ulaşmayı dilediniz demektir. Birçok kişi bize telefon ediyor. "Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama hiçbir değişiklik olmadı bende." Biz de ona tarih kitabı hikayesini anlatıyoruz. Bu hikayeyi herhalde ezberlediniz artık. Oğlan tarihten ikmale kalmış. Yani şimdiki tabirle bütünlemeye. Ve ertesi gün imtihana girecek. Babası diyor ki, "Evladım işte bak tarih kitabın, al kitabı. Bu gece oku. Sabahleyin eğer okumayı bitirebildiysen, bütün kitabı okuyabildiysen ki yarın imtihana gireceksin, mutlaka okuman lazım. Ben sana şu kadar para vereceğim." Çocuk sabahleyin erkenden babasının yatak odasının kapısını çalıyor. "Baba, baba," diyor, "imtihana gideceğim ben. Çabuk parayı ver." "Neden?" diyor babası. "Okudum kitabı," diyor. "Şimdi ver bakalım parayı." Babası diyor ki, "Yavrum sen o kitabı okumamışsın." Çocuk da diyor ki, "Okudum. Nereden biliyorsun?" diyor, "okumadığımı." Babası diyor, "Ver kitabı." Veriyor oğlan. Açıyor kitabın son sayfasını babası. "Bak," diyor, "burada para. Eğer," diyor, "okusaydın mutlaka bu parayı görecektin ve alacaktın. Ama," diyor, "sen bu kitabı okumamışsın." İşte tıpkı bu delikanlı gibi, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilediğinizi zannediyorsanız ve de size hiçbir değişiklik olmuyorsa yanılıyorsunuz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Şurası deneyecek. Kalbiniz. Kalbinizden bir dilek. Allah-u Teala hep kalbinize bakar. Kalbinizdeki o Allah'a ulaşma dileğini görmek ister. Yani gayesi budur hepiniz için. Bu sizin kurtuluşunuzdur. Allah bundan sadece mutluluk duyar. Ne kadar çok insan kurtulursa Allah o kadar memnun olur. Ne kadar çok insan kaybederse şeytan da o kadar mutlu olur, memnun olur. Şeytan mutlu olamaz. Sadece memnun olur insanları yoldan, Allah'ın yolundan ayırdı diye. Oysa ki cehennemdeki cezası her ayırdığı insan için kat kat çoğalır. Öyleyse sevinmesi değil, bir hayli üzülmesi lazım diye düşünüyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu mapta olaylar dizisini düşünün. Siz size düşeni yapacaksınız, Allah da kendisine düşeni. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah da sizi kendisine ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, bu Allah Teala ile olan ilişkinizde dikkat edin. Siz Allah'ın ahdine sadıksanız, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, kurtulmamanız mümkün değildir.
Ama dilememişseniz kurtulmanız mümkün değildir. Birincisinde Allah'a ulaşmayı dilemişseniz cehennemden kurtulmamanız mümkün değildir. Dilememişseniz o zaman da kurtulmanız mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, amini olmayan, Allah'a minip olmayan hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Diğer şartlar mı? Diğer şartları terazinin bir kefesine koyun. Aklınıza ne geliyorsa hepsini koyun. Namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet. Hepsini koyun bir tarafına. Öbür tarafına da terazinin Allah'a ulaşmayı dilemeyi koyun. Eğer o Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi yoksa, sadece tek başına orada duran Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün o terazinin diğer tarafından daha ağırdır. Tek başına hepsinden fazla değer ifade eder Allah'ın katında. Allah'a ulaşmayı dilemediniz mi, sizin için cennet söz konusu değildir. Dünya saadeti hiç söz konusu değildir. Öyleyse Allah-u Teala insanları diyeceksiniz, mutlu olmak için yaratmadı mı? Evet, mutlu olsunlar diye yarattı. Ben niye mutlu değilim mi diyorsunuz? Fatih Sultan Mehmet, babası kendisini mürşidi olan Akşemseddin Hazretlerine teslim ettiğinden bir süre sonra geliyor babasına, diyor ki sen diyor sultanı iklimi Rum değil mi sen? Babası diyor ki ikinci Murat öyleyim. Peki diyor ben senin oğlun değil miyim? Oğlumsun diyor. Öyleyse diyor bu diyor beni niye dövüyor diyor. Akşemseddin Hazretleri gösteriyor. Babası da kulağına eğiliyor Fatih Sultan Mehmet'in. Oğlum diyor onu getiren var diye diyor. Hani o gün sen de görmüştün. O da benim mürşidimdi diyor. O da beni döverdi diyor. Sevgili kardeşlerim. Siz de ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni cennetine ulaştırmıyor, beni mutlu ulaştırmıyor diyorsanız yalan. Siz kendi kendinizi yalanlıyorsunuz, kendi kendinizi aldatıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. O zaman kalpten bir dilek Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemek. Evvela birinci sualimiz. Allah'a inanıyor musunuz? İnanıyoruz diyeceksiniz. Güzel. İkinci sual. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanıyor musunuz? Ona da inanıyoruz derseniz. Üçüncü sual. Bunun üzerine üzerinize 12 defa farz olduğuna inanıyor musunuz? Bunlara inanıyorsanız o zaman Allah'ın ayetlerine inanıyorsunuz demektir. O zaman Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine de inanacaksınız. Ne diyor Allah-u Teala? Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâyü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Ama dileyen ulaşmıyor. Allah onları kendisine ulaştırıyor. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şey var. Allah dilediğini dalalette bırakır ama Allah'a yönelenleri mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Allah'a yönelenleri, Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Kendisine ulaştırması ise üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı. Bir takım insanlar var.
Ben mi diyor? Ben mi cennete gideceğim? Sahabenin bile diyor 10 tanesine cennet nasip olmuş. Ötekilerin ne olacağı hala belli değil. Benim gibi fukarayı Allah Teala nasıl cennetine koyar? Nasıl umabilirim? Allah Teala da kesin garanti veriyor. Ey insanlar diyor, duyduk duymadık demeyin. Bana ulaşmayı dileyin. Ben sizi kendime ulaştırırım. Ben Allah'ım diyor ve sözümü tutarım diyor. Öyleyse Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ini öğrendiğiniz zaman hiç de safsatalarla alakalı olmadığını göreceksiniz. Çok açık ve net. İki tane seçeneğiniz var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir, iki, dilememek. Neşeniz bilir. Hangisini isterseniz seçin. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ne zaman girersiniz? Kıyamette. Ama dilemeniz tek başına sizi Allah'ın cennetine sokacak olan bir sebeptir. Tek başına sadece salt Allah'a ulaşmayı dilediniz ve bir saat sonra öldünüz. Olur mu? Olur. Böyle bir şeyin vücut bulduğunu düşünün. Hiç o kişi cennetine girer mi Allah-u Teala diyeceksiniz. Bir de düşünün, bu kişi olmadık günahlar işlemiş. Büyük günahları var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ne yapalım yani diyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onun günahlarını af mı edecek yani Allah'a ulaşmayı diledi diye. Evet. Affedecek. Bakınız ne diyor Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde? Kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse biz ona furkanlar veririz diyor. Ve onun bütün günahlarını örteriz. Ya da ifadenin Kur'an'da söylendiği gibi ifade edelim. Kim Allah'a yönelir, takva sahibi olursa biz onun günahlarını, biz ona furkanlar veririz ve onun günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Onun günahlarını örteriz. Öyleyse Allah Teala kişinin günahlarını örtmeye hazır. Kişinin günahlarını örtecek. Kişi ne yapacak peki? Hep o zavallı insanlara acımışımdır. Kur'an'ın hakikatlerini bilmeyen insanlar hep Allah-u Teala'ya yalvarırlar. Ya Rabbi ben falanca günah işledim. Ne olursun beni affet. Günlerce, gecelerce Allah'a yalvarırlar. Halbuki bu yalvaran insanlar tamam gene yalvarmaya devam etsinler. Ama bu yalvaran insanlar eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerlerse sadece o günahları değil, o devamlı Allah-u Teala'ya beni bağışla ya Rabbim, beni affet ya Rabbim diye dua ettikleri günahları değil sadece, bütün günahları örtülür. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin neden hangi günahı işlemiş olursanız olun, günahınız ne olursa olsun, gelin diyor, bu dergaha gelin. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir. Neden? Biliyor garantide. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlaka Allah Teala onların günahlarını örtecek. Örttüğü zaman bunun manası sevapların günahlardan fazla olmasıdır. En büyük günahları işlemiş olan insanların bile mutlaka sevapları vardır. Birbirine karışmazlar. Sol taraf günahhanesidir. Kırmızı rakamlarla yazılır hayat filmlerine kişinin her saniye kaybettikleri dereceler. Sol tarafa kazandıkları derecelerde sağ tarafı yeşil rakamlarla yazılır. Ve kümülatiftir sonuçlar. Her an
ilavelerden sonra sonuç da birlikte ortaya çıkar. Kimin kazandığı dereceler hayatı sona erdiğinde kaybettiklerinden fazlaysa o kişi kıyamet günü mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar da cehenneme gireceklerdir. İşte bu kadar basit. Bu Allah'ın kanunu mu? Evet, kanunu. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanları kurarız. Kimin günahları sevaplarından az olursa onları cennete koyarız diyor. Onlar cennette kalırlar. Bir sonraki ayet-i kerime Müminin 103. Ama kimin de günahları sevaplarından fazla olursa o zaman onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse biliniz ki sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin günahları sevaplarından fazladır. Allah Teala ne kadar açık olarak yazmış. Diyor ki innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatmeyn ve biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumin naru bima kanu yeksibun. Muhakkak ki diyor onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Muhakkak ki dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Yani onlar Allah'ın ayetlerini bilmezler diyor. Ve sonuç ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle ateştir. Yani müminin 103'e göre kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için dereceler itibariyle girecekleri yer ateştir. Kim bu insanlar, suçu ne? Suçu bu. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Eğer diyecekseniz iyi de bilmiyor ki nereden dilesin? İşte o mümkün değil sevgili kardeşlerim. Aranızdan kim olursa olsun, ona mutlaka bu söz ulaşmıştır.

bunu kim söylediyse sen ona Kur'an-ı Kerim'i göster. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın bütün sahabe için söylediği şeyi onlara söyle. Diyor ki Allah-u Teala o sabikun el evelin var ya, hayırlarda yarışanların evvelkileri, bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bunlar 7. kat cennete girecek olanlar. Bir kısmı ensardan, bir kısmı da muhacirinden. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. Bunlar kim? Bunlar sahabe. Sahabe dediğimiz insanların hepsi bu hedefe ulaşmışlar. İster insan olsun, ister muhacirin. Kimdir sahabe? Sorun bakalım. Etrafınızda giden adamları ne diyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hayattayken görenler sahabedir. Hayır, değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hayattayken sahabe de görmüştür. Münafıklar da görmüştür. Putperestler de görmüştür. Şeytana tapanlar da görmüştür. Hristiyanların da hepsi görmüştür. Yahudilerin de. Ama bu söylediklerimizin Hristiyanların ve Yahudilerin büyük kısmı, geri kalanların da hepsi, yani putperestler, şeytana tapanlar, ateşe tapanlar, hepsinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse cennete girecek olanlar kimlerdir? Cennete girecek olanlar Hristiyanların ve Musevilerin, Yahudilerin içinde yaşayanların %10'undan daha azı aynı şeyleri yaşıyorlar. Yani bugün bizlerin yaşamakta olduğu hayatı. Namaz kılıyorlar 7 vakit günde. Zikir yapıyorlar. Oruç tutuyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Mürşitlerine tabi olmuşlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala tüm güzellikleri Kur'an-ı Kerim'e koymuş sizin için. Ve onlara deyin ki sahabenin bile 10 tanesi ancak cennete gidecek. Biz nereden cennete gireceğiz diyenlere deyin ki hayır, sahabenin 10 tanesi değil. Bütün sahabe cennet ehliydi. Ama sahabenin kim olduğunu evvela öğrenelim. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Yani sahabe gibi görünen tabi olanlar dizaynında sayılmıyor. Tabi olanlardan iki grup çıkıyor. Birinci grup gerçek anlamda tabi olanlar, sahabe. İkinci grup münafıklar. Onlar da tabi olmuşlar. Ama görüntüde bir tövbe, görüntüde bir tabiyet, aslında tabiyet yok ortada. Çünkü tabiyet, ihsanla tabiyettir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onlar üzerinde rahim esması tecelli eder. Onları 7 tane furkan verir. Onların günahlarını örter. Kalplerine ulaşır. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açar. Ve bu insanları Allah'a ulaşmayı dilerler. Dileyenler bunlardır. Sonra ne olur?

onlar zikir yaparlar. Allah'ın nurları kalplerine ulaşır. %2 olunca huşu sahibi olurlar. Hacet namazını kılarlar. Allah onlara mürşitlerini gösterir. Tabi olurlar. Aldıkları 12 tane ihsana karşılık, tabi oldukları zaman 7 tane de nimet alırlar Allah-u Teala'dan. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı sadece. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Bütün sahabe sadece Allah'a ulaşmayı dilediler. Bunun üzerine Allah onları cehennem çukurundan, ateş çukurunun kenarından kurtardı. Birbirleriyle can dostları oldular. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sahabeye dikkatle bakın. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olduysa, tabi olanların hepsi felaha erdiler diyor. Sahabe, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlardır. Hepsi felaha erdiler. Bütün sahabe. Hem de felahın en üst makamına erdiler. İrşad makamına tayin oldular. Adın cennetlerine gitmeyi garantilediler. Fevzül Azim'in, Ecrül Azim'in, Hazül Azim'in sahibi oldular. Öyleyse Kur'an-ı Kerim asıldır sevgili kardeşlerim. Ve Kur'an-ı Kerim hepinizi davet ediyor. Allah'a ruhunuzu teslime, Allah'a fizik vücudunuzu teslime, Allah'a nefsinizi teslime, Allah'a teslime davet ediyor Kur'an-ı Kerim hepinizi. Bu Allah'ın çağrısıdır. Bana ulaşmayı dileyin, gerisini bana bırakın diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, şimdi biz size sormaz mıyız? Hele ilk defa bizi dinliyorsanız. Sen Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Eğer diledim diyorsan ikinci suale geçiyorum. Namaz kılmak sana haz vermeye başladı mı? Oruç tutmak açlık hissetmiyor musun? Zikir yapmak bir zevk mi? Yoksa bunların hepsi senin için sadece birer angarya mı? Bu Allah'a dönük hayatının dışındaki hayat mı seni cezbediyor? Bunlardan hiç zevk almıyor musun? Öyleyse üzülerek sana bir şey bildirmek mecburiyetindeyim. Hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Eğer bunlar olsaydı, o zaman sen Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah'ın cennetine ehil olmuş olacaktın. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onları kendisine ulaştıracak. Ama bu kişi zikir yapmazsa ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Böyle bir şey mümkün değil. Yani kişinin zikir yapması lazım. Allah-u Teala nasıl garanti ediyor? Şöyle garanti ediyor. O kişiye Allah-u Teala bu zevki verecek. Allah onları zikre hazırlayacak. Allah onları namaza hazırlayacak. Allah onları bütün hedeflere götürecek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin göstergeleri var. O kişi namazdan zevk almaya başlar. O kişi oruç tutmaktan zevk almaya başlar. O kişi zikir yapmaktan zevk almaya başlar. O, Allah'ın yolundaki Allah'ın emirlerini yerine getirmekten sadece haz duyar, zevk duyar. Ve Allah'tan sayısız mükafatlar alır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin ki ruhunuzu Allah'a ulaştırasınız. Ulaştırınca ne olur? 21. basamakta ulaştırırsınız ve hemen arkasından Allah'a ulaşan ruhunuz Allah'ın
zatında, veçhinde yok olur. İnsanlar iki sebeple Allah'ın veçhine taliptirler. Bir, Allah'ın zatına ulaşmak. Ama Allah'ın zatına ulaşanlar ulaştıkları seviyede Allah'ı göremezler. İki, Allah'ın zatını görmek. Birincisi, Ahsenül Hüsna'dır. Güzellerin en güzelidir. Güzellerin en güzeline ulaşmak, sığınmaktır. Ali İmran 14'te Allah Teala bundan bahsediyor. Neden bahsediyor? Vallahu indehu hüsnül me'ab diyor. Yemin olsun ki, and olsun ki Allah'ın katındaki en güzel ahsen sığınaktır diyor. Me'abın güzel olanıdır. Sığınağın en güzel olanıdır. Hüsnül me'ab. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah Teala. Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: Allahu yedü darü selamü ve Allah diyor selam yurduna davet eder ve ona ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır.

İhdi sırat-ı müstakime men yeşâ. Yehdi men yeşâ'ı ila sırat-ı müstakim. Bu 25. ayet-i kerimesi Yunus suresinin. Selam yurdu, teslim yurdu. Aynı gökten geliyor teslim kelimesiyle selam kelimesi. Selam yurduna, yani kendi zatına davet eder diyor Allah Teala. Ve kimi oraya selam yurduna veya teslim yurduna, hangisini kullanırsanız kullanın, ulaştıracaksa onu diyor Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yol. İşte Nisa 175. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder. Neymiş sırat-ı müstakim? Allah'a ulaştıran yol. İşte demin söylediğimiz selam yurduna ulaştırdıklarını da 26. bir sonraki ayet-i kerimede daha Allah Teala diyor ki onlar için ahsenül hüsna vardır ve ziyadesi vardır. Onlar için ahsenül hüsna ve ziyade diyor.

اهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Neyi dilediği kişiyi? O kendisine, selam yurduna ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim neydi? Allah'a ulaştıran yol. Allah-u Teala ve onlara ahsenül hüsna vardır diyor ve ziyadesi vardır diyor Allah-u Teala. Onlar için ahsenül hüsna ve ziyadesi vardır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ahsenül hüsna ve onun daha ötesi ziyadesi. Öyleyse Allah'ın zatına ulaşmak ahsen-ül hüsna. Ahsen-ül hüsna'ya ulaşmak. Ziyadesi ahsen-ül hüsna'yı görmek. Güzeller güzeli olan Allah'ın zatını görmek. Lillezine ahsen-ül hüsna ve ziyade diyor Allah Teala. Selam yurdunun ahsenül hüsna olduğu kesinlik kazanıyor. Allah'ın zatı olduğu kesinlik kazanıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde dikkat edin. Bütün güzellikler sizin olmalı. Allah için olmalısınız. Her şey sizin için. Allah Teala hepinizi selam yurduna, teslim yurduna, kendi zatına davet ediyor. Siz davete nasıl icabet edeceksiniz? Sadece bir dilekle icabet edeceksiniz. Bu kadar yeterli Allah için. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı mı? Geri kalanı Allah yapacak. O sizi kendisine ulaştıracak. Söylediğimiz gibi sözü var. İşte burada da Allah Teala selam yurduna davet ettikleri için ahsen-ül hüsna'yı garanti ediyor. Yani Allah'ın zatına ulaşmayı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zaman hızla geçiyor. Gene vaktimiz doluyor. Hepinizin bu müstesna mutluluğa, saadete ulaşmanızı bütün gönlümüzde diliyoruz. Ama unutmayın ki Allah Teala sizin serbest iradenize, sizin cüz'i iradenize, kişisel iradenize sizin zannettiğinizden çok daha fazla değer veriyor. Ve istediği şey sadece kendi iradenizle karar vermeniz ve Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Siz dilemezseniz Allah Teala kabul etmiyor. Cennetine Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimseyi kabul etmiyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemeniz sizin için elzemdir. Ve lafa bakmayın. Kim bunun dışında ne söylüyorsa iyi bilin ki yalan söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun temelini teşkil eder ve hepiniz mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Kur'an'dan kopan kavramlardan birinde Yüce Rabbimiz bizleri beraber kıldı. İrfan. Allah-u Teala'nın indinde biliyorsunuz ki İslam 7 Safa ve 4 tane Teslim'den oluşur. İrfan müessesesi arif olmayı ifade eder. Urf kökünden gelen bir dizaynla karşı karşıyayız. Arif olmak, irfanın sahibi olmak, irfan ehli olmak, irfanla emretmek, takım ayrı muhtevayı ifade eder. Arif olmak bir insanın ya kalp gözünün açılmasıyla görme açısından irfan sahibi olması söz konusudur veya İşitme hassas açısından kalp kulağının açılmasıyla Allah'ın söylediklerini işitir olması söz konusudur. Her ikisi de irfanın ayrı bir parçasını oluşturur. İrfan, ilm ve yakinin bittiği, aynen yakinin başlamasından evvelki bir devrede oluşan bir müessesedir. İrfan ehli olmak, arif olmak demektir. Fiziğin ötesine geçişi kesin olarak muhtevasına alır. Ama irfanın bütün boyutlarıyla devreye girdiği yer daha ötesidir. Kalp gözünün, kalp kulağının açılmasının ötesinde kişinin her an Allah ile konuşabilmesi, ehli hayır oluşu, ehli hikmet oluşu, hepsi bir arada geldiği zaman o kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Hem kalp gözü açılmıştır, hem de kalp kulağı açılmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde ilmen yakine baktığınız zaman bunun 21. basamakta tamamlandığını görürsünüz. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta davranış biçimleri ortaya konur. Allah'a ulaşmayı dilerse kişi 3. basamaktadır. 4. basamakta rahim esmasıyla tecelli söz konusudur. Sonra Allah-u Teala'nın bir takip basamaklarda o kişinin görme, işitme ve idrak etme hastasındaki engelleri alır. Kalbine ulaşır kişinin. Gözünden kalbine yol açar. O kişiyi huşu sahibi kılar. Bundan sonra kişi
nefs tezkiyesine başlar ve nefsinin kalbinde afetler %7 %7 azaldıkça, yerini fazlalara terk ettikçe, o kişinin ruhu gök katlarında 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. katlara tırmanır ve Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Buraya kadarı Allah'ın garantisi altında bir müessesedir. Burası 21. basamaktır. Allah'ın zatında yok olmak 22. basamağı ifade eder. Burası velayetin ilk makamıdır. Kişi ...22. basamakta ruhu Allah'ın zatında yok olan birisidir. 23. basamakta kendisine Allah katında taht verilen beka makamının sahibidir. ...24. basamakta günün yarısından daha fazla zikreden birisi olur o kişi. Olamadığı sürece 24. basamağa ulaşamaz. Zühd makamı mutlak olarak günün yarısından daha fazla zikri gerektirir. Bu gerçekleştikten sonra fizik vücudun Allah'a teslimi mümkün olur. Nefsin kalbindeki nurlar %81'e ulaşmıştır. İşte bu 4 basamak fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı. Bu 4 makam 7 makamlık İslami statünün 5. 6. ve 7. makamlarındaki hikmet sahibi olmaktan evvelki kesimi ifade eder. Bu 4 basamak hikmete geçişin köprüsüdür. Burada hikmet ehli olmak, ullelbap olmak mutlak bir temel şart gerektirir. Bu daimi zikirdir. Daimi zikir olmazsa hiç kimse ullelbap olamaz. Ullelbap daimi zikrin sahipleridir. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'a zikredenlerdir. Bir insan 21. basamağa, hatta 22. basamağa ulaşana kadar, ruhu Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olana kadar normal standartlarda irfan sahibi olmaz. Kalp gözü, kalp kulağı açılmaz. Ama bazen Allah Teala dilerse oralarda da kişiyi irfan sahibi yapar. Fiziğin ötesinde ya görme açısından ya da işitme açısından Allah'ın bir lütfuna ulaşan kişi, daimi zikre ulaşmadan kalp gözü açılan veya daimi zikre ulaşmadan kalp kulağı açılan veya daimi zikre ulaşmadan her ikisi de açılan bir insan irfan sahibidir ama hikmet sahibi değildir. İrfanın var olduğu nokta 22, 23, 24 ve 25. basamaklardaki köprünün üzerinde seyri sülükten sonra devam edilen yoldur. İlmel yakin bitmiştir. 21. basamakta ama aynel yakin başlamamıştır. Aynel yakin mutlaka 7 tane şart gerektirir. 5, 2, 7 şart.
Bu yedi şarttan birincisi daimi zikrin sahibi olmaktır. İkincisi daimi zikrin sahibi olunduğu için devamlı olarak kalbe Allah'ın nurları gelip kalbi %100 aydınlık tutacağı için o kalbin bir daha kararması söz konusu değildir. Kalpteki bütün afetler kapı dışarı edilmiştir. Bir daha kalbe geri dönmeleri devamlı nur kalbi doldurduğu için mümkün değildir. Bu sebeple nefsin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bu hikmetin ikinci vasfıdır. Nefsin kalbinde afetler olmadığı cihetle Allah-u Teala bu kişiye mutlaka kalp gözü nimet olarak verir. Mutlaka kalp kulağı nimet olarak verir. Kalp gözü ve kalp kulağı. İşte burada bu gelen kalp gözü ve kalp kulağı nimetleri kişiyi hikmet sahibi yapar ama temel şart daimi zikre ulaşmaktır. Ayrıca üç vasıf şartı daha kazanır kişi. Ehli tezekkür olur. Her an Allah ile konuşmak imkanının sahibi olur. Ehli hayır olur. Daimi zikrin sahibi olduğu için 24 saat boyunca devamlı derecat kazanır. Her saniye 700 derecat kazanmakta devam eder kişi. Devamlı daimi zikrin sahibi olduğu için. Ve bu vasıflardan yedincisi de o kişinin ehli hüküm veya ehli hikmet olmasıdır. İkisi de aynı kökten geldiği için bir faktör sayılır. O kişi hakim veya hakim olarak bir görevin sahibi olduğunda mutlaka Allah'tan sorarak karar vereceği için mutlak olarak adaleti tahakkuk ettirir. O kişi Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman her ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta ortaya koyar. İster ehli hüküm, ister ehli hikmet olsun, kişi bu sebeple 7 ayrı vasfın sahibidir. Hikmet bunların yedisinde gerektirir. Hikmette bulunan kalp gözünün açık olması ve kalp kulağının açık olması örfün, irfanın temel gereğidir. Her hikmet sahibi mutlaka irfanın sahibidir. Ama her irfanın sahibi hikmetin sahibi değildir. İşte Kur'an'ın unutulmuş kavramlarından bir tanesi de irfandır. Allah Teala nehyi anil münker, emri bil maruf diyor. Maruf irfan ile aynı muhtevayı taşıyor. Bir kişinin irşat makamına tayin edilmesi o noktada o kişinin emri bil maruf yapmak için Allah'tan yetki alması manasına gelir. Bu o kişinin Allah-u Teala tarafından iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmek suretiyle irşat makamına irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle tayin edilmesi anlamına gelir. Kim
yerlerin melekûtu gösterilmişse kendisine, o ulu'l-elbâb olmuştur, hikmet sahibi olmuştur. Sonra göklerin melekûtu gösterilecektir. Ve muhlis olacaktır. İrşad olacaktır. Yedi kat göklerin melekûtu gösterilecektir. Sitret-i Münteha'ya kadar yedi tane gök katının hepsini görecektir. Yedinci katın yedi alemini de görecektir. İndi ilahiye ulaşacaktır yedinci alem. Oradaki en yüksek noktadaki ağacı gördüğü zaman Tövbe-i Nasuh'a davet edilir kişi. Tövbe-i Nasuh daveti o kişinin salah makamına geçişidir. Ve bu salah makamındaki işlemler ard arda oluşur. Allah o kişinin günü Tövbe-i Nasuh'a davetiyle Tövbe-i Nasuh'unu o kişi Allah'ın söylediklerini tekrar etmek suretiyle tamamladığı zaman salah makamına geçmiştir. Birinci kademesindedir Tövbe-i Nasuh. İkinci kademesindeki kişi hemen arkasından otomatik olarak gelir. Allah o kişinin günahlarını örter. Mürşide ulaştıktan sonraki günahlarını. Sonra Allah Teala o kişiye salah nuru verir nimet olarak. Üçüncü kademesidir salah makamının. Sonra da onun günahlarını örttüğü günahları bir de sevaba çevirir. Salah makamının dört kademesi. Ve beşinci kademede o kişinin iradesini Allah-u Teala teslim alır. İradenin teslimiyle beraber o kişi için artık Allah'ın bütün emirlerini talep etmek ve yerine getirmek söz konusudur. Kişi kendi iradesiyle bir şey yapmama noktasına ulaştırılmıştır. Her an sorar ne yapması gerektiğini. Allah Teala da her an emrini verir. Kişi de emirleri yerine getirir. Getirdikçe Allah'ın o emirleri vermekte hangi hikmetleri hedef gösterdiğini kişi her olayı yaşadıkça idrak eder. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu makama ulaşmışlardır. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabe için diyor ki o sabikunel ebelin var ya, onlardan bir kısmı ensardan da bir kısmı macirinden de bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardan da diyor. Görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerimizde bütün sahabe irşat makamına tayin olmuş. Tabi'in sahabeye tabi olmuşlar, ensara ve macirine. Peki tabi'ine de tabi olunmuş mu? Evet, daha sonra da tabi'ine tabi olmuş. Onlara da tebe-i tabi'in deniyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sahabe kime tabi oldu? Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldu. Sahabeye kim tabi oldu? Tabi'in. Tabi'ine kim tabi oldu? Tebe-i tabi'in. Ondan sonra da tabiyet ta bizim zamanımıza kadar geldi. Biz kendi mürşidimize tabi olduk. Aynı zamanda Cebrail aleyhisselam'ın tabiyeti söz konusu oldu bizim için. Ve sizler de bize tabi oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu akşamki tezekkür konumuz irfan. Allah Teala Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde diyor ki ey sahabe, sizin içinizden de irfanla emreden ve münkerden nehyeden
bir ümmet oluşsun. Demek ki sahabe o noktadayken henüz öyle bir ümmet oluşmamış. Münkerden nehyetmek, yani nehyi anil münker ve marufla emretmek, emri bil maruf, irfanla emretmek, bu herkesin harcı değildir. Sahabenin sonradan o noktaya ulaştığını görüyoruz. Gene Ali İmran Suresi 110. ayet-i kerime. Artık sizler münkerden nehyeden ve irfanla emreden bir topluluk oldunuz diyor Allah Teala. Eski peygamberlerin zamanından bahsediyor. Musa'nın kitabıyla emreden ve münkerden nehyeden bir topluluk vardı diyor Allah Teala. Ve Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın havarilerinin de münkerden nehyeden, marufla emredenler olduğu açıklanıyor gene Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse ortada bir vakıa var. İrfan. İşte sevgili kardeşlerim, hikmet ehli olmadan daha ötede iradesini de Allah'a teslim etmeden hiç kimse marufla emreden ve münkerden nehyeden bir hüviyete ulaşamaz. Bu hikmetin ötesidir. Marufla emretmek ve münkerden nehyetmek ancak iradesini de Allah'a teslim edenlerin vazifesidir. Ama daha yoldayken 22. basamakta, 23. basamakta, 24. basamakta, 25. basamakta kalp gözü bir insanın açılabilir. Açılması o kişinin arif olduğunu gösterir. Hikmet ehli olduğunu göstermez. Tek başına bir kalp gözü olabilir mi? Olabilir. Tek başına bir kalp kulağı olabilir mi? Olabilir. Allah-u Teala dilediğine sadece sözüyle hitap eder. O kişi duyar. O kişiye duyurtur Allah-u Teala. Dilediğine gösterir. Dilediğine hem duyurur hem gösterir. Ama onlar iradelerini Allah'a teslim etmedikçe irşat makamının sahibi olamazlar. Münkerden nehyetmek ve marufla emretmek yetkisinin sahibi olamazlar. Bu yetkinin sahibi kılınmak mutlak olarak kişinin iradesini de Allah'a teslim etmesini gerektirir. Emri bil maruf, marufla emretmek, yani irfan müessesesi. Sevgili kardeşlerim, irfan dediğimiz zaman kişinin kalp kulağının ve kalp gözünün açık olması, yani o kişinin fiziğin ötesine geçmesi demek. Ancak fiziğin ötesine geçip de şu bedenin dışında bir başka dünyada var olanları görebilen insanlar için, Allah'ın kalp gözünü ve kalp kulağını açtığı insanlar için irfan ehli olmak söz konusudur. İrfan ehli olmak kişinin münkerden nehyetmesi için ona yetki vermez.
marufla emretmesi için de yetki vermez. Ama kişi insanlara yanlış davranışlar gördüğü zaman her zaman ikaz etmek imkanının sahibidir. Böyle bir ikaz müessesesi, yani yanlış görülen şeyleri insanlara söyleyerek o konuda etrafına yardımcı olmaya çalışmak herkesin yapabileceği bir şeydir. Ama burada emretme olayı yoktur. Burada sadece herkesin yapabileceği bir ikaz müessesesi mevcut. İnsanları ikaz etmek, yanlışlarını hatırlatmak. Emretmek, Allah'ın emretme yetkisi verdiği kişiler için geçerlidir. O da ancak irşat makamının sahipleri için söz konusudur. Bu emretmek de zaten kişinin sana emrediyorum demesi şeklinde tezahür etmez. Allah'ın emrini tebliğ ediyorum şeklinde tezahür eder. Gene mürşit, yani marufla emreden ve münkerden nehyeden Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler, irşada memur ve mezun kılınanlardır. Emir ve kumanda mercileri reel olarak değillerdir. Hiçbir zaman sana bunu emrediyorum demezler. Allah'ın emrini tebliğ ediyorum derler. Emrimiz budur dedikleri zaman onların emri değildir. Allah'ın emridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de başlangıçta dalaletteydi. Allah Teala buyuruyor ki seni dalalette bulup da hidayete erdirmedik mi? Bütün sahabe de dalaletteydi. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kanalıyla hidayete erdiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hidayetine sebebiyet verense Cebrail aleyhisselamdır. Öyleyse bir insanın bilinçsiz Allah'ın emirlerinden, nehirlerinden haber olmaksızın bir yaşam sürmesi de, haber olup da kendisine onu tatbik etmesi de irfanın dışında bir olaydır. Arif olan kişi kalp gözüyle görebilen, kalp kulağıyla işitebilen kişidir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerde, Allah'ın yolunda mertebeler kat edip Allah'ın kalp gözünü, kalp kulağını açtığı kişi öyle bir Allah dostu olur ki o kendisini başka insanların da kurtuluşuna adar. Gerekli şartları kazanıncaya kadar geçen sürede irfan ehli olur. Kalp gözü ve kalp kulağı açıldıktan sonra, ama daimi zikre gelmeden hiç kimse irşat makamının sahibi olamaz. Yani münkerden nehyetmek ve emri bil maruf yapmak yetkisinin sahibi olamaz. Sevgili kardeşlerim, kalp gözü nereye kadar gider? Kalp gözü Allah'ı görmeye kadar gider. Bir insan göğün 7 katını Allah Teala kalp gözünü açtığı zaman
Görebilir mi? Hayır, göremez. Göğün yedi katı ancak o kişi irşat makamına gelirse gösterilir. Çünkü seyri sülûğun nasıl yapıldığı konusunda o kişi mutlak bir ilmin sahibi kılınır Allah Teala tarafından. Bu sebeple irşat makamına irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilen kişiye Allah Teala mutlaka yedi gök katını göstermiştir. Ulelbap makamında yedi yer katı, yedi kat cehennem. İhlas makamında yedi tane gök katı gösterilir. Bunlar hikmetin temel fonksiyonlarıdır. İrfan sahibi kişi irfan sahibi oldu diye bunları göremez. Bunlar irfanın ötesindeki hikmet sahiplerinin vasıflarıdır. Hikmet sahipleri irşat makamına ulaşana kadar sadece kendilerine Allah'ın verdiği nimetleri yaşarlar. Ama irşat makamına tayin edildikten sonra Allah'ın verdiği nimetlerini kendileri kullanmak değil, başkalarına ulaştırmak için kullanırlar. Allah'ın verdiği, bu noktadan sonra verdiği bütün nimetler mürşidi sadece vasıta kılar. Mürşid, Allah'la onun kulları arasında bir araçtır. İşte bu araç, irşat makamına ulaşan kişi için hikmetin sahibi olmayı gerektirir. Ama bütün hikmet sahipleri aynı zamanda ariftirler. Bütün hikmet sahipleri mutlak olarak ariftirler. Hem kalp kulakları açısından hem de kalp gözleri açısından mutlaka ariftirler. Ama bütün arifler hikmet sahibi değillerdir. Mürşit değillerdir. Bu sebeple yetki alanları birbirinden büyük farklılıklar gösterir. İradesini de Allah'a teslim eden kişi münkerden nehyetmekle, fuhuştan nehyetmekle ve irfanla emretmekte, emri bir maruf yapmakta yetkili kılınmıştır irşat makamının sahibi olduğu andan itibaren. Sevgili kardeşlerim, her devirde hikmet ehlinin en üstündeki kişi mutlak olarak devrin imamıdır. Devrin imamının gerçek mevkii peygamberlik mevkiidir. Peygamberler devrin, her yaşadıkları devirde devrin asaleten imamlarıdır. Ama peygamberlik müessesesi fetret devirlerinin sahibi olduğu için, peygamberler için fetret devirleri olduğundan, ...1400 senedir dünyada peygamber yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene evvel yaşamıştır. Ondan evvelki 600 senedir gene peygamber olmamıştır. Ondan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 600 sene evvel Hazreti İsa yaşamıştır. İşte o fetret devirleri süresince huzur namazının imamlığına mutlaka bir Nebi Resul
peygamber resul değil, bir veli resul bakmak mecburiyetinde kalır. Kavim resullerinden bir tanesini Allah Teala mutlaka vekaleten huzur namazının imamlığına atar. Huzur namazının imamı mutlaka hayatta olmak mecburiyetindedir. Yani bu dünyada, evet, başka bir gezegende değil, mutlaka bu dünyada yaşayan birisi olacaktır. Bu dünyada yaşayan birisi Allah'ın katında huzur namazını kıldırmakla vazifeli kılınır. İşte o kişi bu vasıfların hepsine sahiptir. Ehli hikmettir. Bu sebeple hikmetin 7 vasfının da sahibidir. Hem daimi zikrin sahibidir, hem bu sebeple nefsinin kalbindeki afetler yok olmuştur. Hem kalp güzel, kulağı açıktır, hem kalp gözü açıktır. Hem Allah Allah her an tezekkür eder, hem daimi zikrin sahibi olduğu için ehli hayırdır, hem de ehli hikmettir ve ehli hükümdür. İşte şimdi sevgili kardeşlerim, kalp gözü açılmış olan birisi hikmet ehli değildir ama konumuzun muhtevası olan irfan ehlidir. Öyleyse irfan ehli olan kişi irfan ehli olmayandan farklı bir yapıda mıdır? Evet, farklı bir yapıdadır. Onun ya kalp gözü açılmıştır, ya kalp kulağı açılmıştır veya ikisi birden açılmıştır. Daimi zikre ulaşamamıştır ama bu iki vasıftan en az biri mutlaka irfan sahibi olan kişide vardır. O kişi Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmemiştir. Münkerden nehyetmeye ve irfanla emretmeye yetkili kılınmamıştır. Ama bunları söylediği zaman yanlış bir şey mi yapar? Bir hata gördüğünde düzeltmeye çalışmak, insanlara Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalışmak elbette yanlış bir davranış biçimi değildir. Ama bu emir hüviyetinde hiçbir zaman olmaz. O kişi irşada memur ve mezun kılınmadıkça. İşte bütün devirlerde irşada memur ve mezun kılınanların, yani ehli hikmet olup da arif olanların en üst noktasındaki kişi devrin imamıdır. Bu hususu Allah-u Teala anlatıyor. Secde Suresinin 24.

kılıyor. İnsanları hidayete erdirsin diye. Hani insanla Allah arasına kimse giremez derler ya, bu sözün bir hikaye olduğu, masal olduğu, gerçek payı bulunmadığı Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesiyle kesinleşiyor. İnsanla Allah arasına Allah'ın tayin ettiği kişiler mutlak olarak her devirde girmiştir. Bu devirde de devrin imamı yaşıyor. Ve Allah'ın emirlerini insanlara şu anda da tebliğ etmekte devam ediyor. Öyleyse devrin imamı kimdir? İfadede lemma saberu diyor. Sabrın sahibi olmaları sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, nefsin kalbinde sabırsızlık afetinin bitmesi kişiyi sabrın sahibi kılmaz. Sabırlı kılar. Afetler, sabırsızlık afeti yok olmuştur. Kişi sabırlı olmuştur. Ama sabrın sahibi olamamıştır. Sabrın sahibi olabilmesi için 7 kademe ulu'l-elbab makamında o kişinin kalbi müzeyyen olacak. 7 kademe ihlas makamında müzeyyen olacak. Ve beş kademede salah makamında müzeyyen olacak. Böylece 19 mertebe kişinin nefsindeki sabırsızlık afeti yok olduktan sonra 19 mertebe o kişinin kalbi müzeyyen olduktan sonra o kişi sabrın sahibi olabilir. Ondan önce sabırlı bir insandır. Sabretmesini öğrenmiş bir insandır. Ama sabrın sahibi olamamıştır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler devamlı Allah-u Teala'dan emir alanlardır ve bu emri yerine getirenlerdir. Onların Allah'a dua sormaları gerekmez. Her an Allah-u Teala onlara emreder. Çünkü iradeleri Allah'a bağlanmıştır. Bunlar devrin imamından farklı bir yapıdadırlar. Devrin imamı Allah'ın tasarrufu altındadır. Allah'ın emretmesi ve o kişide bulunan cüz'i iradeye emrini ulaştırarak o emri ifa ettirmesi başka şeydir. Devrin imamına Allah'ın her istediğini yaptırması başka şeydir. Birinde iradi yapı var, ikincisinde yok. Devrin imamı kendi iradesinin sahibi değildir. İradesi Allah-u Teala tarafından teslim alınmakla kalmamış. Devrin imamı devrin imamlara tayin edildiği andan itibaren İradi tasarruf Allah'a geçmiştir. Sevgili kardeşlerim, irfan ehli her devirde başkalarından farklı bir hayatın sahibi olmuştur. İşte Allah'ın bütün evliyaları irfan ehlidirler. Onlar

Allah Teala tarafından irfan ehli kılınmışlardır. Ariftirler. Kimisinin kalp gözü, kimisinin kalp kulağı, kimisinin ikisi birden açıktır. Allah-u Teala'nın müstesna bir olayını yaşamaktır. İrfan ehli olmak. Kalp gözüyle kişi bütün Allah-u Teala'nın kendisine gösterdiği alemleri görebilir. Ama hikmet elde olmazsa, iradesini Allah'a teslim edemezse, teslim ettiği noktaya kadar Allah'ın zatını göremez. Öyleyse irfan ehlinin her biri aynı vasıfların sahibi değildir. Bu fena makamında o kişi irfan ehli olsa veya beka makamında olsa veya züht makamında olsa veya muhsinler makamında olsa, hangi makamda olursa olsun, irfan ehli mutlaka başkalarından farklı bir yapının sahibidir. En azından bir kalp kulağı, en azından bir kalp gözü sahibidir veya bunların ikisine birden sahiptir. İrşada memur mezun değildir ama irşat makamının gördüğü gibi kalbiyle o da görebilmektedir. İrşat makamının işittiği gibi o da işitebilmektedir. İşitme hassası verilmişse veya görme hassası verilmişse, ikisi de o kişinin irfan ehli olmasını sağlar. Hep öyle söylenir. Arif olan anlar. Başkalarının anlamadığı şeyi anlarlar. İrfan ehlinin özelliği basiret sahibi olmalarıdır. Basiret, kalp gözünün basar hassasının fiziğin ötesini görecek şekilde dizayn edilmesidir Allah Teala tarafından. Bütün insanlar hem görme hassasına hem de görme uzmu olan baş gözlerine sahiptirler. Kişi zikir ehli olduğu zaman hikmetin sahibi olmuştur. Bu noktada o kişi muktesef hak olarak kalp gözünü ve kalp kulağını alacaktır. Ama irfan ehli kalp kulağı ve kalp gözünü hak etmeden, yani daimi zikre ulaşmadan Allah-u Teala'nın kendilerine bu hediyeyi verdiği kişilerdir. Yani irfan ehli daimi zikre ulaşamadan önceki kalp gözü ve kalp kulağı açılanların ismidir. Bunlar mutlaka daimi zikre ulaşacaklardır. Ve mutlaka hikmet ehli olacaklardır. Ve şartları müsaitse mutlaka iradelerini de Allah'a teslim edip Allah'ın emri bil marufla ve münkerden nehiyle vazifelendirdiği bir mürşit olacaktır.
Öyleyse Allah Teala'nın evliyalarından tanımış olanlara dikkatle bakın. Bunların hepsi mutlaka konumuzun içine girer. Bu insanların hepsi Allah Teala tarafından kalp gözleri açılan, kalp kulakları açılanlardır. Onlar ariftirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiçbir devir olmamıştır ki insanların arasında irfan ehli olan birileri bulunmasın. İnsanların bir kısmı hatalar yapacaktır, günahlar işleyecektir. Ve irfan ehli onların arasında hep yıldız gibi parıldayacaktır. Allah'ın nurlarını alacaklardır. Ve irfan ehli olmak bir müjdedir. Hikmet ehli olmanın ilk adımını teşkil ettiği için. Hikmet ehli olmadan daha kişi irfan ehli olmuşsa o zaman işi büyük ölçüde kolaylaşmıştır. Daimi zikre ulaşmadığı halde kalp gözü daimi zikre ulaşmadığı halde kalp kulağı açılmıştır. Öyleyse herkes münkerden nehyetmek yetkisinin ve marufla emretmek yetkisinin sahibi olamaz. Böyle bir olaya zemin hazırlayan şey, bunun bir muktesap hak olmasını temin eden şey, kişinin daimi zikrin sahibi olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu anlattıklarım Kur'an'ın bugün tatbik edilmeyen, unutulan bölümünün en önemli parçasıdır. İnsan Allah'ın ruhunu vücudunda onu Allah'a tekrar iade edene kadar bulunduran kainattaki en üstün mahluktur. Bu sebeple Allah Teala ona üstünlükler tanımıştır. Bu üstünlükler sebebiyle o kişi Allah'ın güzelliklerini yaşayacaktır ve irşat makamına tayin oluncaya kadar bu güzelliklerin başkasına ulaşmasında emredici bir faktör değil, yardım edici bir faktör olarak bulunacaktır. Ama irşat makamına sahip olduğunda Allah'ın emrini tebliğ etmek yetkisinin sahibi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir müstesna konuyu irfanı marufla emretmeyi, münkerden nehyetmeyi Allah Teala bize arif olanların standartlarını öğreterek açıklamayı nasip kıldığı için ona huzurunuzda sonsuz hamd ve şükrediyoruz.
Ve Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat.

Ben küçük bir kızım. Adım Meryem. Benim küçük bir kalbim var. Anneannem diyor ki, insanın kalbi boş kalmamalı. Allah hep kalplere bakar. Orada dostluk ve sevgi şarkıları söylensin ister. Epey düşündüm. Sonra beni güzel bir çocuk olarak yaratan, hep yanımda olan Allah'a hediye etmeye karar verdim. Kalbimin tamamını ona verdim. Dönüp kalbime baktım. İçim sevgiyle doldu. Ama kalbimin yarısı hala boş duruyordu. Bu boşluğa Resul dedemi yerleştirdim. İçim daha çok sevgiyle doldu. Baktım kalbimde hala boş yer var. Annemi, babamı, abimi, kız kardeşim, dedem, anneannem, dayım, güzel huylu amcamı da kalbime sığdırdım. Şimdi kalbimin içi epey kalabalık oldu. Kalbime bakınca kendi kendime Allah, Allah deyip durdum. Baktım ki kalbimde hala boş yer var. Şimdi sıra kimde? Ağaçlara, kuşlara, dağlara, balıklara. Küçücük bir kalp nasıl hiçbir zaman dolmuyor? Ama şu anda kalbimde boş yer bulunduğu sürece onu iyi insanlara hediye edeceğim. Çünkü orada ne kadar çok insan olursa ben o kadar mutlu olurum. Allah'ım, seni çok ama çok seviyorum. Kalbimi çok geniş yaptığın, bütün sevdiklerimi içine sığdırdığın için ve de beni mutlu bir çocuk yaptığın için.

0: achei.
1: Her şey ne kadar güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
2: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
1: Bizim için mi yarattı?
2: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
1: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
2: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
1: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
2: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
3: Peki, bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
2: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
1: Gerçekten mi?
2: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
1: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
2: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
1: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyi anlatabilirim.
2: Neler anlatacaksın bakalım?
1: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı, bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
2: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. İnanamıyorum. Harika.
1: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
2: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
0: Allah,
2: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir. Canlılık verir.
0: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgili olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
2: Elbette.
1: Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

öyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey, her şey onun adını söylüyor. Allah! Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
0: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey. Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
4: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır. Sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim. Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar.
4: Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah.

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
2: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette, Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın! O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Duyduk duymadık demeyin. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyin.
1: Kalben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ı çok sevdim. Efendi Hazretleri benim görüşüm İmam İskender Alemi Hazretleri. Rabbim bana o kadar çok sevdi. Dürüst hesaplar hocam. Sizlerin sohbet arkadaşlarını çok sevdim.
2: Ben Allah'a ulaşmayı biledim. Allah'ın izniyle ben sizi rüyamda gördüm. Ben sizden sözümü aldım.
1: İki ay önce kandırmanın hikayesiyle karşılaştım. O gün hemen koşarak gittim hocam. Ferdi oldum. Allah
3: bin bir
1: kere razı olsun.
3: Hocam sizinle tekrar dünyaya geldik. Sizleri tanıdıktan sonra tekrar yeniden doğdum sanki. Bir yıldır tabiyim.
4: İnanın ki sizi dinlediğimiz zaman o kadar mutlu oluyoruz ki o sevgiyi öyle yaşıyoruz. Allah sizlerden razı olsun.
0: Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah razı olsun.

0: Hayırlı akşamlar. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın ipine sarılmak. Allah'ın ipine sarılmak deyince aklımıza hemen iki ayet geliyor. Bunlardan bir tanesi Al-İmran 103, diğeri de Al-İmran 112. Acaba Allah-u Teala bu ayetlerde ne buyuruyor? وَاَعْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّكُوا وَاَسْكُرْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِسْكُنْتُمْ اَدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ وَاَسْبَحْتَ مِنْ نِعْمَةِ اِخْوَانٍ. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı tutunun. Fırkalara ayrılmayın. İp, Allah'a ulaştıran ip olarak karşımıza sırat-ı müstakim çıkıyor. Eğer Allah'ın ipi söz konusu ise bu sırat-ı müstakimdir. Bizi Allah'a ulaştıran, vücudumuzdan ayrılan ruhumuzu Allah'a ulaştıran yoldur. Hidayetin başlangıç noktası da Allah'ın ipine sarılmaktır. Ve Allah'ın ipine sarılmanın olması olması vasıtası Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bu hazreti bir hadiste Muaz bin Cebel'den rivayet ediliyor. Bir gün Peygamber Efendimiz yere bir düz çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. İbn-i Mesud'dan rivayet ediliyormuş. Bu Allah'ın yoludur. Onun dışındaki sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da başka yollardır. Bu başka yollar dediği her birinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar vardır. Öyleyse Allah'ın ipi Allah'ın yoludur. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimdir. Ve bu yolun sağında solunda olan ne kadar yol varsa bunlar da fırkalara ait olan yollardır. Allah-u Teala Al-İmran 103'te de 112'de de buyuruyor ki onların üzerine zillet damgası vuruldu. Ancak Allah'ın ipine, sırat-ı müstakime ve insanlardan bir ipe Allah'a ulaştıracak olan mürşide tutunanlar hariç. Öyleyse iki ipten bahsediyor. Birincisi Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. İkinci ip de Allah'a ulaştıran ip. Mürşid. Mürşid aynı zamanda Allah Teala'nın da ipidir. En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde ve nehaza sirat-ı müstakim. İşte bu sirat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu. Ona tabi olun. Ve la tettebi'u subule fetefereku bikum an sebilihi. Sakın sizi sirat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de farz kıldığı 7 safhanın 7'si de sırat-ı müstakim üzerinde bulunmayı gerektiriyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler 1. safha sırat-ı müstakimde, mürşide tabi olanlar 2. safha sırat-ı müstakim, ruhunu teslim edenler 3. safha sırat-ı müstakim, fizik vücut teslimi 4. safha sırat-ı müstakim, nefs teslimi 5. safha sırat-ı müstakim, ihlas 6. safha sırat-ı müstakim ve iradenin teslimi 7. safha sırat-ı müstakimi ifade ediyor. Öyleyse işte bu sırat-ı müstakim üzerinde bulunun emri hepiniz 7 safha 4 teslimi yaşayın. Ve sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. İkinci sual, Allah'a ulaştıracak ipin kopması mümkün müdür? Allah'a ulaştıracak ip mürşittir. Allah-u Teala hem Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde ifade ediyor insanlardan bir, hem de Bakara 256'da ifade buyuruyor. Kim mürşidine ulaşırsa o Allah'a ulaştıracak olan ipe sımsıkı sarılır. O ipin Allah'tan kopması mümkün değildir. Çünkü mürşid irşatla Allah'ın tayin ettiği bir kişidir. 7 safa 4 teslimi yaşayandır ve Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişinin sapması, söz konusu yoldan ayrılması, Allah'tan kopması mümkün değildir. İnsanlardan bir ipe sarılmak, mürşide tabi olmak bir insanın hidayetinin ilk iki adımını sergiliyor. Eğer Allah-u Teala kişiye mürşit göstermişse, o kişi mürşide ulaşmışsa, kurtuluşa ulaşmış demektir. Bizim için söz konusu olan kesinlikle Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabi olmaktır. Mürşide tabi olmayanlar 10 ayet gelince delalettedir. 7 grup ayet gelince de delalette olanların gideceği yer cehennemdir. Evet, 10 ayet gelince mürşidine tabi olmayanlar, insanlardan bir ipe tutunmayanlar, onlar delalettedirler. Tarikata girmeyen delalettedir. 7 grup ayet-i kerime gelince de gideceği yer cehennem. Üçüncü sual, Allah'ın ipine sarılmanın tevhid açısından önemi nedir? Allah'ın ipi fırkalara ayrılmayanların sahip olduğu iptir. Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde ne buyurdu? وَاَحْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarın. وَلَا تَفَرَكُوا Fırkalara ayrılmayın. Enam 153'te Sırat-ı Mustakim'den sapan bütün yollar fırkalara ait olan yollardır. Tebe 20'de Müminler Fırkası Sırat-ı Mustakim üzerinde bulanların dışında hepsi şeytana tabi olanlardır. Rum 31'de takva sahiplerinin dışındaki her hizip yine fırkaların üzerinde bulunduğu kişilerdir. Tek fırkanın Sırat-ı Mustakim'de bulunması Fırka-i Naciye adını alıyor. Sırat-ı Mustakim dışındaki bütün yollar fırkalara ait olan yollardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan herkes dinde fırkalara ayrılmıştır. Bir başka hürafe Allah'la kul arasına kimse giremez demesine rağmen Kur'an ayetleri mürşide tabi olmayı farz kılmış. Enbiya 73, Secde 24, Taha 123 ve daha birçok ayet-i kerime. Allah razı olsun. Evet, şimdi bir videomuz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Teala Kur'an-ı Kerim'de tüm insanların Allah'ın ipine sımsıkı sarılmalarının, yani hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemelerini emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
2: Allah'a ulaşmak deyince ona bir kavuşmak.
3: Allah'a yakın olmak. Yani ilk başta Allah'ın verdiği emirleri uygulamak. Yani Allah'ın ipini sımsıkı sarılmak bence namazdan geçiyor. Eğer namazımız tamsa yani diğerleri mutlaka tamamdır benim için.
4: Allah'a ulaşmak deyince ben Allah'ı sevmek algılıyorum. Ne kadar çok seversen o kadar çok Allah'a ulaşmış olursun.
1: Siz de ruhunuzu ölmeden önce Allah'a ulaştırmak ister miydiniz?
3: Ya isterdim, tabii ki de isterdim. Eski zamanda yaşamayı çok isterdim mesela. Şimdi yaşam tarzımıza ayak uydurmuyor ama eskiden yaşamayı ve Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi, bedenen ve ruhenle teslim olmayı çok isterdim. Ne kadar çok çabalasak da yani ne bileyim, şimdiki o zamanki gibi yaşayamayacağız herhalde.
4: Ya şu an Allah'la beraber olduğumu düşünüyorum. Çünkü Allah her yerde. Benim ne düşündüğümü biliyor, ne yaptığımı biliyor. Ben de Allah'ı çok seviyorum. Onun yarattıklarını çok seviyorum. Hani ruhumu şu an ona ulaştığını düşünüyorum.
2: Tabii ki de ilk gayemiz, en büyük gayemiz bu. Öbür dünyaya gittiğimizde bütün sorumluluklarımızı bu dünyadaki, ahir zamandaki bütün sorumluluklarımızı yerimize getirerek Allah'a karşısına çıkmak yani.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak deyince Allah'ı sevmek algılıyorum. Ne kadar çok seversen o kadar çok Allah'a ulaşmış olursun. Allah'a ulaşanlar Allah'ı sevenler midir? Evet. Muhterem Efendimizin bize öğrettiği, evvela kişi Allah'tan hoşlanır, sonra Allah'ı sever, sonra Allah'a aşık olur, sonra Allah'a hayran olur. Gerçekten de Kur'an ayetleri Allah sevgisiyle ancak hedeflerimize ulaşabileceğimizi bize beyan ediyor. Al-İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللّٰهَ فَتَبِعُونِ Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun diyor. Öte yandan Hücret suresinin 7. ayet-i kerimesi وَعَلَمُ اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ Bilin ki Allah'ın Resulü içinizde وَلَوْ يُتُكُمْ كَسِنَ مِنَ الْاَمْرِ Eğer emirlerde size uysaydı lanettim. Belki Allah'ın lanetine bile uğradınız. لَكِنْ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيمَانَ Lakin Allah size imanı sevdirdi. Ve zeyyennehu fi kulubikum ve kalplerinizi onunla tezyin etti. Ve keriye ilkümül küfre vel fısuka vel isyan ulaikemur raşidun. Öyle işte üç esas söz konusu. Küfrün, fıskın, isyanın bizden beri kılınması, bu bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse küfürden kurtulur. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse fısktan kurtulur. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse isyandan kurtulur. Ondan sonra Allah'tan hoşlanan Allah'a ulaşmayı kalben dileyendir. Ondan sonra Allah'ı sevenlerden olur. Seven sevdiğine koşar. Ruhun Allah'ın zatına ulaşmasından sonra o kişi Allah'a aşık olanlardandır ve daimi zikir bizi Allah'a hayran olmaya götürür. Seven sevdiğine koşar demiştik. Koştuğuna göre Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a doğru yola çıkanlardır, Allah'ı sevenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mürşidine ulaşınca ruhun kalbinden zaten var olan sevgi nefsin kalbine de sirayet ediyor ve kişi daimi zikre ulaştığı zaman tamamıyla Allah'ın sevgisiyle doluyor. Böylece son noktaya ulaşmış oluyor. Tekrar ediyoruz, Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'tan hoşlananlardır, müşriklerine tabi olanlar Allah'ı sevenlerdir. Veya ruhlarını Allah'a teslim edenler, şuna tabi olanlar Allah'a sevenler ki, nüktü mühibbün Allah fe tebiûni. Ama bizi vücut teslimi ve nefsin teslimi peşinden geliyor. Konumuzla ilgili bir başka videomuz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala, Allah'ın ipini sımsıkı tutunan kişilerin İnsanlardan bir ipe de yani mürşidin ipine de tutunmasını, ona tabi olmasını farz kılmış. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşid benim için insanlığı tabir ediyor. İnsanlığın İslam'a vermiş olduğu değer, Allah-u Teala'nın emirlerini, Peygamber Efendimiz'in bize sunduğu imkanlar, bu zamandaki insanlara örnek olması adına deyip mürşidi tırnak için alıyorum.
3: Bana göre tek öğretici Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun söylediği ve Kur'an-ı Kerim'in söylediğine göre zaten hareket etmiyor. Çünkü çok tuhaf bilgiler var. Yani uymayan bilgilerimiz var. Hadis-i şeriflerinden tut, batı inançlarımız hepsi var.
5: Şimdi ahir zamandayız. Ahir zamanda olduğumuz için eskisi gibi yaşayamıyoruz. Bazı insanların izinden gitmek gerekiyor. Bize yol göstermesi gerekiyor. Yani bu zamanda bize yol gösteren insanlara mürşit denir.
3: Şimdi bir tane hoca dese ki ben doğru yoldayım, hakiki yoldayım dese ben onun arkasından gitmeyi eğilirim. Ama sonuçta bir açığını görsem derim ki tam tasdik değilmiş.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim istihaneyi benden isteyin diyor zaten. Allah'tan yardım istediğimizde sizce doğru kişiyi bize göstermez mi?
3: Doğru kişi zaten peygamberimiz değil mi? Bana göre eski zamanda yaşayan insanlar alim olarak görüyorum. Şimdiki insanları ben alim olarak görmüyorum.
0: Bir misafirimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylediğine ve Kur'an-ı Kerim'in söylediğine göre hareket etmeliyiz. Çünkü çok tuhaf, uymayan bilgiler var. Zaman içerisinde Allah ve Resulünün emirleri değiştirilmiş midir? Hayır. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i, Allah'ın emirlerini bütünen ihtiva eden Kur'an-ı Kerim, Allah'ın koruması altında. Ama iblis Kur'an-ı Kerim'i değiştiremeyeceğini bildiği için Hicr 9'da "Enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu'l hafizun" bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. İblis insanların tesir etmek suretiyle insanlara Kur'an-ı Kerim'i unutturmuş. Tamamen uydurma sözlerle din tatbikatına hürafeleri yerleştirmiş. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz Allah ilmi insanlardan söküp almaz. Ama evliyanın ruhunu kabzederek alır. Nitekim Duhan suresinin 10, 11, 12, 13. ayetlerini okuduğu zaman ilmin insanlardan alındığı zamandır buyuruyor. Sahabe sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, biz çocuklarımıza, eşlerimize Kur'an'ı öğretiyoruz, biz yaşıyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları toplatıp götürecek mi? Allah Resulü buyuruyor ki şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var, Hristiyanların elinde İncil var, onların ne işine yarıyor? Anlıyoruz ki kutsal kitaplar kadar o kutsal kitapları bize açıklayan mürşitler, Allah'ın Resulleri de önemli. İşte ilmin insanlardan alınması demek, evliyanın ruhunun kabzedilmesiyle oluyorsa, o zaman mürşidine tabi olmayan herkes aslında Kur'an okusa da cahiliye standartlar içindedir. Evet, mürşidine tabi olmayan herkes, nitekim size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartlarıyla ölür. Öyleyse zamanın imamına arif olmayanlar, onlar mürşitlerine tabi olmayanlardır. Müslim'den rivayet eden hadiste, size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Kim zamanın imamına tabi olmazsa o cahiliye standartlarıyla ölür. Öyleyse cahiliye standartları içerisinde olanlar, mürşitlerine tabi olmayanlarsa, Yahudilerin elinde Tevrat var, Hristiyanların elinde İncil var, onların ne işine yarıyor? Mürşitlerine tabi olmayanların ne işine yarıyor? Ama mürşitlerine tabi olanlar, o kutsal kitapları 7 sava 4 teslim olarak yaşayanlardır. Hazreti Musa Aleyhisselam döneminde de böyle, Hazreti İsa Aleyhisselam döneminde de böyle. Bakara 78'de onlar ümidirler, kitabı bilmezler. Sadece insanların elleriyle yazdıkları kuruntuları biliyorlar, emaniyeyi. Ve bu iblisin insanlara yazdırdığı kitaplarla dinimize, din tatbikatına 19 tane hürafe yerleştirmiş. Bidat, hürafe nedir? Kur'an'da yer almayan, sonradan din tatbikatına konulan, Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan. Öyleyse eğer insanlar Kur'an dışı hürafelerle din yaşıyorlarsa, onlar aslında Kur'an'dan uzaklaşmışlar. Dinde fırkalara ayrılan, Kur'an-ı Kerim'le din yaşamayanlardır. Kur'an'la hadis söz konusu olduğu zaman Allah Resulü neyi sabit, nenin üzerinde sabit kılmamızı buyuruyor? Kur'an üzerinde. Bir gün benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. Kur'an Furkan'dır. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bize bildiren ölçü Kur'an'dır. İşte Kur'an'ın Furkan olması hasebiyle bize söylenen ne kadar yalan varsa, söz varsa hepsini Kur'an'la karşılaştırmak, Kur'an'a uyanları kabul etmek, hadis de olsa Kur'an'a uymayanları asla üzerinde durmamak gerekir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu sevgili Cafer hocamız. Efendim zimmetiyle ellerinizden hürmetle öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz. hem de kalpten. Müsaadenizle sorumu arz ediyorum. İslam'ın 5 şartını yerine getiren bir kimse Allah'ın ipine tutulmuş olur mu? Teşekkür ediyorum. Tekrar efendim Metin'i ellerinizden hürmetle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de seni çok seviyoruz. Kütahya'yla kardeşlerimizden mutluluklar diliyoruz. İslam'ın 5 şartını yerine getiren kişi Allah'ın ipine tutulmuş mudur? Hayır. Allah'ın ipine tutunabilmesi için mutlak surette o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Kalben tabii. Ama İslam'ın 5 şartını yerine getirenlerin tatbikatında kalben Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Kesin bu hasta emirlerin içinde yer almıyor. Yetmez. Mürşit önünde tövbe de söz konusu değil. İnsanlardan bir ipe tutunan da mümkün değil. O zaman Allah'tan bir ipe, insanlardan bir ipe tutunmayanlar, onlar üzerine zillet damgası vurulmuştur. İşte Yunus 7-8, onlara ulaşmayı dilemezler. Onlar ayetlerden gafildirler. Kehf 103-105, mülaki olmayı dilemeyenlerin ameli boşa gidiyor. Ve bu açıdan olaya baktığımız zaman hedef emirlerden 7'si de yok. Vasıta emirlerden de Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir yok. Evet, Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir yok. Öyleyse Allah'ın ipine sarılmayanlar, Allah-u Teala onları kafirler olarak, onları fasıklar olarak, onları isyan edenler olarak değerlendiriyor. Hücurat suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَكَرِيَ اِلْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُقَ وَالْاِسْيَانِ sizden küfrü isyanı beri kıldı buyurduğuna göre küfrün, fıskın, isyanın beri kıldığı insanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Ama dilemeyenler küfürdedirler, fıskıdadırlar, isyandadırlar. Allah razı olsun. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Bir videomuz var inşallah, Allah razı olsun.
1: Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılarak hidayete bütün boyutlarıyla yaşamamız için Allah'ın ismini zikretmemiz emredilmiş. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Bence zikir yapmanın önemi Allah'a bir nevi ulaşmaktır, onu hissetmektir. Kalben, beyin olarak onun yanında olduğumuzu hissetmektir. Çünkü o anki ortam bizi birazcık bu dünyadan soyutluyor. Biraz ebedi hayatın nasıl bir yer olduğunu bize tenzil ediyor, bize aktardığını düşünüyorum.
3: Açık zikir ve kapalı zikir diye biliyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Zikir yapmanın önemi bence Allah'a daha çok yaklaşmak. Yani nasıl diyebilirim ki? Mesela bir müzik dinlediğimiz zaman nasıl zevk alıyorsak, mesela zikir yaptığımız zaman, Allah kelamını söylediğimiz zaman da o zevki alacağız ki Allah'a daha yakın olduğumuzu hissedebilelim.
5: Zikir anmaktır bana göre. İnsan sevdiği için anar. Onun için zikir önemlidir. Sevdiğini insanın anması gerekir. Sürekli zikretmesi lazım.
2: Zikir benim için Allah'ı yanımızda hissetmek, daha fazla, belki biraz daha dünyadan soyutlayarak kendimi gerçek hayata adapte ettiğim yerdir yani.
5: İnsan eğer Allah'ı ne kadar çok seviyorsa o kadar çok zikir yapması lazım. Çünkü insan sevdiğinden bahseder, onu anar.
1: Sevgimizin ispatı mı yani bir an?
5: Evet.
0: Bir misafirimiz insan Allah'ı ne kadar çok seviyorsa o kadar da çok zikir yapması lazım dedi. Allah'a olan sevgimizin göstergesi zikir midir? Evet. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Fedakarlığın ölçüsü de zikirdir. Bir gün zarfında Allah'ı ne kadar zikrediyorsak, işte o kadar Allah'ı seviyoruz. Geri kalan zaman parçalarında kendimizi harcıyoruz. Mutluluğun anahtarı da sevmektir. Allah'ı sevdikçe insanları seveceğiz. İnsanları sevdikçe Allah'ı seveceğiz. Birbirini tırmandıran iki sevgi ailesiyle devamı doğru yücelen bir toplum oluşturabiliriz. Evet, mutluluğun anahtarı sevgidir ve sevginin de

0: Kim bir hidayetçiye tabi olmadan ölürse cahiliye üzerine ölür buyuruyor. Bu hadisi Kur'an-ı Kerim'e göre izah eder misiniz? Allah razı olsun.
1: Sizden de Allah razı olsun. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Şahsında bütün kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. Bir kere daha kardeşimizin sualini zikredersek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bir hidayetçiye tabi olmadan ölürse, cahiliye üzere ölür. Az evvel söylediğim bir başka hadis, zerruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Kim zamanın imamına arif olmasa, o cahiliye standartı verir. Aslında ister zamanın imamına arif olmak, ister mürşide tabi olmak, mutlak surette Allah-u Teala farz kılmıştır. Yedi sava dört teslimden ikincisi, mürşide tabi olmayı, hidayetçiye tabi olmayı ifade ediyor ki, bu hidayetçi alelde birisi değil, yedi sava dört teslim yaşayan, Allah'tan kopması mümkün olmayan bir ip, bir kulp. Kur'an ayetleriyle açıklamayı kardeşimiz istiyor. Secde 24 zaten açıkça ifade ediyor. Enbiya 73. Her şeyden evvel bütün peygamberlerin kesinlikle Allah Teala'nın hidayete erdiren en üst seviyedeki imamlardır. Onların olmadığı dönemlerde veli resullerden Allah'ın seçtiği vekaleten imamlar var ki onlara tabi olmayı Allah Teala farz kılmıştır. Kim zamanın imamına arif olmazsa, yani en zamanın imamı eğer yaşıyorsa peygambere arif olmazsa, onun olmadığı dönemlerde veli resullerden seçilen vekaleten devrin imamına arif olmazsa, devrin imamına arif olabilmesi için hidayetçiye tabi olması lazım. Hidayetçiye tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde yer alıyor. Tabi olmayanlar kimlerdir? Tabi olmayanlar ona ait gelince delalette olanlardır. Delalette olanlar cahil olanlardır. Cehalet ilim sahibi olmamaktır. İnsanlar asırlardan beri emaniye kitaplara ait bilgileri öğrenince ilim sahibi olduklarını zannediyorlar. Oysa ki oradaki ilimler Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyor. Bu sebeple Allah-u Teala o insanların aslında alim olmadıklarını, cahil olduklarını ifade buyuruyor. Bütün zamanlarda Allah bütün insanları aynı farzları emretmiştir. İnsanlar Allah-u Teala'dan ilim alan birinden ilim tahsil etmedikçe Kur'an'da yazılı olmasına rağmen bu hakikaten hiçbirisini öğrenmeyeceklerdir, bilmeyeceklerdir. Kimlerin öğrendiği ilim onları Allah'a ulaşmayı dilemeye götürmüyorsa kesinlikle o gideceği yer cehennem. Yani kimlerin öğrendiği ilim ki o ilim faydasız ilim, onları Allah'a ulaşmayı dilemeye götürmüyorsa o zaman o insanların ilmi faydasız ilimdir ve onların gideceği yer de cehennemdir. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Allah razı olsun. Suallere geçiyoruz inşallah. Antalya'dan bir izleyici, muhterem hocam, biz insanlar peygamberlerin de delalet standartlarına dünyaya geldiğini Efendimiz'den vermiştik. Hazreti İsa'nın durumu istisna mıdır? Evet, Hazreti İsa Aleyhisselam Allah'ın Meryem annemizin duasına mazhar olmuştur. Daha doğrusu Meryem annemizin duasına mazhar olmuştur. Ben bu karnımdakini sana adıyorum ya Rabbim deyince Meryem annemiz dünyaya geliyor ve diyor ki benim adamak istediğim bir erkek de ama kız oldu. Allah Teala tabi o kız evlat olan Meryem annemizden Hazreti İsa Aleyhisselam'ı dünyaya getiriyor ki Hazreti İsa Aleyhisselam bir beşer, Meryem annemize beşeri dokunmamışken Allah'ın ol emriyle

dünyaya gelmiştir. Küçükken, sabiyken insanlarla konuştuğuna göre vesaire, o zaman bu bir istisnadır. Zaten Hz. İsa Aleyhisselam Allah'ın ruhudur buyuruyor. Öyle olunca bir istisna devreye giriyor. Allah Teala Al-İmran suresinin 58. ayet-i kerimesinde "Zalike netlu aleyke min ayati ve zikril hakim." 59'a bakalım şimdi. "İnne mesele İsa andallahi ke mesele Adem." Muhakkak ki Allah'ın indinde, nezdinde Hz. İsa'nın durumu, Hz. Adem'in durumu, yaratılışı gibidir. Nasıl Hz. Adem Allah'ın katında yaratıldıysa, yeryüzüne indirildiyse, Hz. İsa Aleyhisselam da öyle, onu topraktan yarattı, sonra ona oğul dedi. İşte Hz. İsa Aleyhisselam'ın durumu da o. Dolayısıyla bir istisna teşkil ediyor. Nevşehir'den Bekir kardeşimiz, muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hud suresinin 112 ayetini belirterek "Hud suresi beni kocattı" buyuruyor. Hud 112'nin muhtevasını açıklar mısınız? Allah Teala Nebile Sultanı Peygamber Efendimize "Festakim kema ömürte." Emrolunduğun gibi istikamet üzere ol. "Ve men tabe ma'ake" ve seninle birlikte olanlar da. Artık sana tövbe ederek tabi olanlarla birlikte emrolunduğu gibi istikamet üzere olun. Azgınlık yapmayın, aşırı gitmeyin. Muhakkak o yaptıklarınızı görendir. Dolayısıyla mürşide tabi olmanın tövbeyle gerçekleştiğini hem bu ayet söylüyor, hem Nisa 64, hem Furkan 70, hem Mümtehine 12. 4 ayet tövbeyle alakalı olan ayetlerdir. Mürşide tabiyeti bize açıklıyor. Mümtehine 12. İşte görüyorsunuz, ayetler gayet açık. Nisa 64. Mürşid önüne tövbeyi açıklıyor. Hud 112. Mürşid önüne tövbeyi açıklıyor. Furkan 70 ve Mümtehine 12. Azerbaycan'dan bir izleyici muhterem hocam, "Bazen kardeşlerimle bir ortamda sohbet ve yarınlık yaptığımızda hiç istemeden ağzımdan çıkan sözler huzursuz bir ortam yaratıyor. Bu yanlışı yapmamak üzere kendimi nasıl düzeltebilirim?" Hacet namazıyla Allah'tan bu olayın senin üzerinden kalkmasını talep edebilirsin. Biz de dua edelim Efendimizin nimetiyle inşallah. Allah razı olsun. Malatya'dan bir kardeşimiz. "Terem hocam, Efendimizin sohbetinde buyurduğu zenginlik için bazı esmalar çekiyorum. Zenginlik talebimiz için ve liyakatımızın artması için başka ne yapabiliriz?" Sevgili kardeşim, zenginlik insanı mutlu etmiyor. Ama liyakatın artması için, zikrinizin artması için esmalar yapabilirsin, çekebilirsin. Fakat eğer zenginlik insana mutlu etselerdi, bunların en üstesinde karnı mutlu olurdu. Halbuki Allah Teala karının durumunu Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Kasas suresinin 77, 78, 79, 80. ayetlerinde Allah Teala bakın ne buyuruyor. "Allah'ın sana verdiği şeylerin içinde bulunan ahiret yurdunu iste. Dünyadan nasibini de unutma.
Allah Teala'nın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et. Karşılıksız ver. Yeryüzünde fesat çıkartma. Allah müfsitleri sevmez. Buna karşılık Karun ne diyor? Karun, o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü, ondan daha çok mal toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Öyleyse görüyorsunuz ki zenginlik öyle mutluluk sebebi değil, helak olma sebebi olarak bu ayette yer alıyor. Mücrimler günahlarından sorulmaz. Kasas 79'da böylece ziynetiyle, yani ihtişamıyla, zenginliğiyle kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Öyleyse kim zengin olmayı ister? Zengin olmayı isteyenler, dünya hayatını dileyenlerdir. Halbuki kardeşlerimiz, dünya hayatını değil, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenler, zenginliği değil, zikir artışını talep edenlerdir. Ya Rabbim, liyakatimi artır, zikrimi artır, idrakimi artır. Böyle talepler de bulunabilir ama İbn-i Selebe gibi ben de zengin olmak istiyorum diye talepte bulunmaz. Kasas 80. İlim verilenler, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, kendilerine ilim verilenler, size yazıklar olsun. Amini olan ve salih amel yapanlar. Amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen, salih amel yapan müşriklerine tabi olanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Nedir amini olan ve salih amel yapanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır? Nedir o sevap? Müşriklerine tabi olanlar için devrin imamının Allah'tan talebi, mağfiret talebi ve kalu sevaba. Öyleyse onun daha hayırlı olduğunu ifade buyuruyor. Buna ancak, bu hayırlı sevaba ancak ulaşanlar, sabredenlerden başkası ulaşmaz. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, ben bir ay önce tövbe aldım. Fikirlerimi, görevlerimi yapıyorum. Ama içimde bir ses, sen bu yolda değilsin, diyor. Bu konuda ne yapmalıyım? Hayır, sen yapıyorsan bu görevleri, severek yapıyorsan, Allah Teala o görevleri sana sevdirtmişse mutlaka kalbinde o dilek var. Sen bu yolda değilsin. Seni üzmek için iblisin bir vesvesesi. Onu dikkate alma inşallah. O ses geldiği zaman sen zikre devam et. Ankara'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Şura Suresi 13. ayetine göre insanların %90'dan fazlasının Allah Teala tarafından seçildiğini, diğerlerinin seçilmediğini öğrendik. Bu durumda seçilen ve seçilmeyen kişiyi Allah ve Resulünden başka kimse bilemez diyebilir miyiz? Seçilmeyenler, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar davranışlarıyla tanınır. Niye tanınmasın? Mesela kişi Allah'a ulaşmayı dilemek yoktur. İnsanlara da bunun olmadığını, bunun bir sapıklık olduğunu söylüyorsa belli ki o seçilmeyenlerdendir. Davranışlarıyla belli oluyor. Tıpkı elektronlar, karşıt elektron vesaire, bunları görmüyoruz ama etkileriyle biliyoruz. Allah razı olsun. Dolayısıyla davranışlarıyla o kişinin ne halde olduğunu anlamak mümkün. Bursa'dan bir izleyici, Muhterem Hocam, çok sevdiğim bir kardeşime sevgimi belli ediyorum ama o bazen görmezden geliyor. Beklenti afetim bu kardeşimde çok ortaya çıkıyor. Allah'a dua ediyorum onun sahasına girmemek için ama üzüntümü yenmek konusunda başarılı olamıyorum. Bu konuda ne yapmalıyım? Zikrini artır. Daimi zikre ulaştığın gün beklentin kalkar. 18 saat zikre ulaşırsan da inşallah beklentin kalkar. Her problemin, her hastalığın çaresi yan etkisi olmayan zikirdir.
ne probleminiz varsa zikredin. Allah razı olsun. Osmaniye'den bir kardeşimiz, muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'de Resul'e itaat kesin emredilirken Nebi'ye itaat neden emredilmemiştir? Fark nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah Nebi'ye Kur'an-ı Kerim'de yer alan itaat edilmesi gereken bütün emirleri, uyması gereken bütün yasakları bildirmiştir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'deki her emri yerine getirdiğiniz zaman, her yasağa uyduğunuz zaman zaten Nebi olmuş olursunuz. Yetmez. Resul kendi kavmine o kavmin ana lisanıyla ayetleri açıklayandır. Evet, Allah kitabı indirmiştir ama Resul'e de açıklama görevini veriyor. İşte Bakara 151, o size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor, o size hikmeti öğretiyor. Bu beş görev kiminle alakalı? Sahabeye karşı beş görev. Sahabe nasıl insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyen 12 tane insanla mürşidine, Nemire Sultan'a, Peygamber Efendimiz'e tabi olan, Allah'ın Resulü'nün nefsini tezkiye ettikleri, onlara kitabı öğrettikleri, hikmeti öğrettikleri ve hikmetin ötesini öğrettiği insanlar. Yani bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ulaşmayı kalben dileyenlere Resul ayetleri tilavet ediyor. Ama ulaşmayı kalben dilemeyenler, onlara tebliğ yapılıyor, onlara kıraat ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in 7 safa öğretim metodu bu şekilde Kur'an'da yer almış durumda. O zaman Resul daveti ulaştırıyor. Ulaşmayı dilerseniz, diyor Resul, bu sizin için bir müjdedir. Dilemediğiniz takdirde sizi cehenneme gitmekle uyarıyorum. Ama arkasından daveti kabul eden kişi tabiyetini gerçekleştirdiğinde itaat tabiyetle başlıyor. Ama birinci safa itaat davetin kabulüdür. Allah razı olsun. Ve Resul ondan sonraki bütün safhalarda o kişiyle beraberdir. Sizin içinizden size bir Resul gönderdim. O size ayetleri tilavet ediyor. Resulün, Nebi Resulün beş görevi var. Ve o açıklıyor. Onun açıklamasına tabi olmak asıldır. Antalya'dan Demet Hanım, Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifinde benden sonra peygamber gelmeyecek, imamlar, halifeler gelecek buyuruluyor. İmam halife arasındaki fark nedir? İmam, huzur namazının imamı, bütün kainat için vazifeli. Bu dünya gezegeninde veya başka bir gezegende hayat yaşayan herkes için imam vazifelidir. O hidayete erdirendir. Şu an dünya üzerinde birbirinden farklı 72 tane ayrı inanç türünün içerisinde insanlar %10'dan azı hidayeti yaşıyor. Ama nerede olursa olsun hidayete erdiren bir tek kişi var. O devrin imamıdır. Halife ise dünyada vazifesi vardır. Bakara 30'da ve iskale rabbuke lil melaiketu nic'alin fil ardi halifeten. Ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Öyleyse imamın vazifesi daha kapsamlı, bütününü ihtiva ediyor. Halife bu dünyadaki görevi itibariyledir. Konya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hoca, Mülk Suresi 7-8-9, Zümer Suresi 71 ayetini kelimeleri açıklar mısınız? Evet, cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilim içinde size nezir gelmedi mi? Geldi diyorlar. Ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Onları
delalette olmakla suçladık. Bu insanlar yalanladığına göre işitmeyenlerdir. Allah bir şey indirmemiştir dediğine göre onlar dilsizlerdir. Ve hidayetçiyle delalette olmakla gördüklerine göre onlar körlerdir. Öyleyse sağırdırlar, dilsizdirler ve kördürler. İşte cehennemliklerin hepsi bu. Ama Mülk Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا Eğer işitseydik ve akletseydik cehennemde olmazdık. İşitenler kimlerdir? İşitenler yalanlayanlar değil, iman edenlerdir. Ayetlere iman edenlerdir. Evet, ayetlere iman edenler, akledenler kimlerdir? O işittikleri ayetlerin manasına vardıkları ayetleri kalplerine indirenlerdir. Onlar cennetliklerdir. Zümer 71'de ise yine cehennemlikler, kafirler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size Allah'ın Resulü'yle gelip ayetleri tilavet etmediler mi? Ve bugüne ulaşmakta sizi uyarmadılar mı? Evet geldiler. Ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Yani bu kafirlerin üzerine hak olduğu buyurulduğuna göre bunlar mürşitlerine tabi olmayanlardır. Allah Teala Zümer suresinin Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اِنْ يَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ Allah'a kul olsunlar ve tağuta kul olmaktan içtinab etsinler. Ya Resulullah bahsettik. وَمِنُوا مَنَا دَاللّٰهِ Bir kısmı hidayete erdi. وَمِنْهُ مَنَا قَدْ عَلَيْهِمُ الدَّلَالَةِ Bir kısmı üzerine delalet hak oldu. Zaten başlangıç noktasında delalette ama müşriklerine tabi olmadıkları üzerinde bunlar üzerine delalet hak oluyor. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşimiz, Tren Hocam, Nebi Resullerin, Veli Resullerin ve Kavim Resullerin görevini açıklar mısınız? Nebi Resullerin görevi 5'tir. Bakara 151'de Allah-u Teala ifade ediyor. Kavim Resullerin 4 tane görevi var. Cuma suresinin 2. ayet-i kerimesinde açıklanıyor. Bir de Veli Resullerin arasından seçilen vekaleten devrin imamının da 5 görevi var. Bu da Ali İmran suresinin 164. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Öyleyse Nebi Resullerin görevi 5, Bakara 151. Veli Resulün Kavim Resullerin görevi 4, Cuma 2. Ama Kavim Resullerinden devrin imamı vekaleten devrin imamı olarak seçilenlerin de 5 görevi var. Ali İmran 164. 4 görevi saydıktan sonra bir şey daha söylüyor. Onlar için لَقَدْ مَنَا اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ Müminlere bir nimettir. Nimet olduğuna göre devrin imamıdır buradaki ayet-i kerimede ve 5 görevin sahibidir. Eskişehir'de mi kardeşim muhterem hocam zikre odaklanmak için ne yapmalıyız? Efendimizin sohbetlerini çok dinleyin. İlim ibadetin imamıdır. Zikirde kalmak istiyorsanız mutlaka zihninizin odaklanması lazım. Allah razı olsun. İzmir'den bir izleyici muhterem hocam. Birinci suali Araf 176 ayetini açıklar mısınız? Araf suresinin 176. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın kendisine ayet verdiğini ve o ayetlerden sıyrılarak şeytana tabi olan bir kişinin durumunu açıklıyor. وَلَوْ شِيْنَ اَيَرْ dileseydik لَرَفَعَنَاهُ Biz onu raf ederdik katımıza. لَكِنَ اللّٰهُ اَخْلَدَ اِلَلَرْدِ Lakin o yere meyletti, dünyayı istedi ve tabu هَوَاهُ ve havasına tabi oldu.
Allah Teala İnşirâ suresinin 1, 2, 3 ve 4. ayetlerinde ne diyor? Alem neşrah leke sadrake. Senin göğsünü şer etmedik mi? Ve vada'na anke uzrek ellezî enkade zârek. Ve senin üzerindeki günah yükünü kaldırıp günahlarını sevaba çevirmedik mi? Ve rafa'na leke zikrek. Ben senin zikrini raf etmedik mi? Öyleyse Allah'ın ayetlerini kendisine verdiği kişiler zikir açısından daimi zikre ulaşanlardır. Ama ayet kendisine vermesine rağmen o kişinin yere meylettiğini, fıska düştüğünü ve şeytana tabi olduğunu ifade buyuruyor. İkinci suali, örtü altında zikir çektiğimde hemen uykum geliyor. 33 bin zikri gün içinde iş yaparken, yoldayken çekiyorum. Böyle ruhum Allah'ın zatına ulaşır mı? Yine örtü altında zikrini çekmeye çalış, 15 bini, en azından 15 bini çek. Diğerlerini o şekilde yapmaya yapabilirsin. İzmir'den bir izleyici muhterem hocam, Yunus Emre, şeriat, tarikat yoldur varana. Hakikat, marifet, andan içeri. Mağfiret değil. Hakikat, marifet olması lazım. Ben öyle biliyorum. Hatta belki de yanlış biliyorum ama şeriat, tarikat yoldur varana. Bu nefs tezkiyesidir. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Mürşidine tabi oluyor. Ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Bu yükselmeyi ifade ediyor. Ama arkasından yücelme. Hakikat, marifet andan içeri. Allah razı olsun. Dolayısıyla o da nefs tasfiyesini dile getiriyor. Birisi yükselme, diğeri de yücelmeyi muhtevasına alıyor. Konya'dan bir kardeşimiz, bu dönem hocam, bazen 3-4 gün bildiğimi açamıyorum. Bu durumu düzeltmem için ne yapabilirim? Efendimizin sohbetlerini çok dinle. Açamıyorsan o zaman zikrini yapmadığın takdirde Allah'ın sana farz kıldığı görevlerini yapmamış olursun. Yapmayanların da bedeli hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz olmak hem de ölüm sonrası hayata cehenneme gitmek. İstanbul'dan Nurettin Yıldız, bir kardeşimiz, Meryem suresi 71-72 ayetlerini açıklar mısınız? Meryem 71'de şu dünyada ister cennetlik ister cehennemlik herkesin mutlaka cehenneme varacağını ifade ediyor. Meryem 71 bunu söylüyor. Ama herkes cehenneme gittiğine göre cennetlikler de cehenneme gidiyor orada görmek üzere. Fakat Allah Teala onlar cehennemi gördükten sonra takva sahibi olmaları hasebiyle onları alıyor, cennetine alıyor. Sadece cehennemi hak eden zalimleri cehennemde bırakıyor. Azerbaycan'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, kelime-i şehadet getirmek Müslüman olmak için yeterli midir? Bir kişi ne zaman gerçek anlamda Müslüman olur? Sevgili kardeşlerim, ruhunu Allah'a teslim eden kişi de Müslümandır. Fizik ruhunu teslim eden de Müslümandır. Nefsini teslim eden de Müslümandır. Ama gerçek Müslüman iradenin teslimiyle gerçekleşiyor. Allah Teala bunu Ali İmran suresinin 102, Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinde dile getiriyor. وَسَابِيهَا اِبْرَٰهِمُ وَبَنِيَ وَيَاقُوبَ يَا بُنَيَا اِنَّ اللّٰهَ اسْتَفَى لَكُمُ الدِّينَ وَلَا تَمُوتُنَ اِلَا اُنْدَ مُسْلِمُونَ Hz. İbrahim aleyhisselam ve Yakub aleyhisselam onu oğullarına vasiyet etti. Allah sizin için bu dini seçti. Teslim olmadan ölmeyin. Yani iradenizi de teslim edin. Öyleyse 7 sava 4 teslimi yaşayanlar onlar bir hakkın teslim olanlardır. Ama 7 sava teslim vardır. Ulaşmayı dilemek de henüz bir şeyi teslim etmemesine rağmen Allah onu teslim alıyor. Mürşidine tabi olan kişi Allah adına mürşide teslim oluyor. Ruhunu teslim eden kişi ancak ruhunu Allah'a teslim etmiştir ve o manada bir Müslümandır. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden.
Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Gönüller, kalpler birbirine karşıdır. Kalpten kalbe yol vardır diyor atalarımız. Bu yol bir sevgi yolu olmalı. Sevgili kardeşlerim, birbirinizi çok sevmelisiniz. İnsanları mutluluğa götüren yol nefret yolu değildir. Sevgi yoludur. Nerede nefret varsa, kin varsa, orada mutlaka şeytan vardır. Nerede dedikodu varsa, başka insanları çekiştirmek varsa, İnsanların kötü taraflarını, yanlışlarını başkalarına aktarmak varsa orada şeytan vardır. Sevgili kardeşlerim, başkalarından bahsedecekseniz onların iyi taraflarından, Allah'a yakın olan özelliklerinden bahsedin. Hep düşünün, yerin kulağı vardır. Sizin bir yakınınıza, bir dostunuza başka biri hakkında söyleyeceğiniz kötü şeyler, tahmin edemeyeceğiniz kadar kısa bir zaman devresinde o kişinin kulağına ulaşabilir. Bundan sonra duyacağınız pişmanlık size bir şey sağlamaz. O yerden çıkmıştır. Siz o kişi için kötü şeyler söylemişsinizdir. Ve de onu duyan arkadaşınız bundan hüzün duyacaktır.

üzülecektir. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek, insanlara mutluluk ulaştırmak varken ve Allah Teala bunu emretmişken başka insanları tenkit ederek, başka insanların kötü taraflarından bahsederek, insanlara o kişinin dedikodusunu yapmak Allah'ın yasak ettiği bir fiildir. Hepiniz başkaları hakkında konuşmalısınız. Çok konuşmalısınız. Ama onların güzel taraflarını anlatarak, herkesin bir güzel tarafı mutlaka vardır sevgili kardeşlerim. Şeytan herkes hakkında konuşmanızı ister. Şeytan herkesin kötü taraflarını başkalarına anlatmanızı ister. Herkesi zem etmenizi ister. Allah da övmenizi. Hangisini yapacaksınız sevgili kardeşlerim? Allah'ın emrini mi yerine getireceksiniz? Yoksa şeytanın söylediklerini mi? Sevgili kardeşlerim, biz Allah'ın yolunda olan bir topluluk. Allah için yaşayanlarız. Başka insanları sevenleriz. Allah için sevenleriz. Nefreti aramızdan, dünyamızdan kaldıranlarız. Sevgili kardeşlerim, öyle insanlar olur ki, olun ki size kötülük yapanları da affedin. Onları da bağrınıza basın. Sizin kötülüğe karşı yapacağınız iyilikle mukavele o insanları adım adım size yaklaştıracaktır. Her kötü davranan insanı iyi davranan bir hüviyete ulaştırabilme olayı gerçekleştikçe bundan büyük haz, büyük mutluluk duyacaksınız sevgili kardeşlerim. Hedefiniz bu olmalı. Başka birinin kötü taraflarını size ulaştıran bir kardeşiniz geldiği zaman sana sorun, bu kardeşimizin, bu kişinin hiçbir iyi tarafı yok mu? Bak bana yarım saatten beri onun negatif olan davranışlarından bahsediyorsun. Acaba hiç sende kabahat yok mu? Neden acaba sana karşı senin hoşlanmadığın bir tarzda davranıyor? Hiç kendisine sordun mu? Sevgili kardeşlerim, şeytan boş durmaz. Devamlı insanların negatif istikamette davranmalarını ister. Devamlı insanların birbirini zem etmesini, yani o insanlar hakkında kötü şeyler söylemesini, onların kötü davranışlarından bahsetmesini ister. Herkes genel çerçeve içinde başkalarına, etrafındaki insanların
kendisine karşı yaptığı negatif davranışları, kendisini üzen davranışları ulaştırdıkça etrafındaki insanlar da yavaş yavaş onun yanından uzaklaşırlar. Hiç kimse devamlı başkalarını şikayet eden bir insanı dinlemekten hoşlanmaz. Kim sevgiden bahsederse, kim başka insanların hangi davranışından nasıl bir mutluluk duyduğunu anlatırsa, hayatını başka insanları mutlu etmeye adarsa ve bunun meyvelerini aldıkça mutluluğu yaşarsa bütün boyutlarıyla, işte o kişi mutluluk yolunda en güzelini yapandır. Beşeri münasebetler, yani insan ilişkileri hep başka insanları mutlu kılmaya yönelik olmalıdır. Allah Teala biz insanları mutsuz olalım, başka insanları da mutsuz kılalım, sonra hep beraber cehenneme gidelim diye yaratmadı. Allah Teala istiyor ki herkes cennete girsin. Bunun için insanın manevi tekamülü, yani ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi Kur'an-ı Kerim'de farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Mürşide tabiyet farzdır. Ruhu Allah'a ulaştırmak farzdır. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek farzdır. Nefsi Allah'a teslim etmek farzdır. Muhlis olmak farzdır. İradeyi de Allah'a teslim etmek farzdır. 7 tane safa oluştu. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 tane de teslim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala tabloyu çizmiş. İstiyor ki herkes ruhunu Allah'a teslim etsin. Bunu da Allah garanti ediyor. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Allah hepinizden Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Ve diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O kişi ruhunu bana ulaştırmaz. Ben ondaki emanetimi geri alacak şartları o kişinin üzerinde oluştururum. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen 7-8 aylık devre içerisinde dünyadaki en mutlu insanlardan biri hüviyetine sokulur. O kişi o 7-8 aylık mutluluğunu bir ömür boyu unutamaz. Diyelim ki o kişi ruhunu teslim ettikten sonra fizik vücudunu, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmiş birisi. Mutluluğun çok daha fazla olması lazım gibi gelir herkese. Hayır. Mutluluğun en büyüğü bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesiyle ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırdığı gün arasındaki devrede dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Sevgili kardeşlerim, bu kendi açınızdan mutluluk. Ama bir başka açıdan daha mutlu olabilirsiniz. Neyle, nasıl? Başkalarını mutlu ederek. Allah'ın kanunudur ki kime ne kadar mutluluk verebilirseniz Allah Teala sizi de
o başkasına ulaştırabildiğiniz mutluluk kadar mutlaka mutluluklar. Huzuru yaşarsınız. Saadeti yaşarsınız. Herkes tarafından sevilirsiniz. Kendinizi insanların mutluluğuna adadığınız zaman herkes tarafından sevilirsiniz. Sizi sevmeyenler olabilir mi? Evet. Onlar şeytanın yakın dostlarıdır. Sizden belki nefret bile edebilirler. Başkalarını hidayete erdirmekte vasıta olduğunuz için, Allah'a çok yakın olduğunuz için, kalbi yapınız onlara hiç uymadığı için. Sevgili kardeşlerim, sizi sevmeyenleri de sevebiliyor musunuz? İşte mutluluk oradadır. Ne kaybedersiniz ki? Diyelim ki falanca size kötülük yapmak için çalışıyor. O çalışmaya devam etsin. Siz onu da sevmelisiniz. Siz devamlı Allah tarafından güzelliklerle beslenirsiniz. Mutluluk dünyasında yüzersiniz. Onlar da şeytan tarafından negatif istikamette beslenirler. Sizden ve Allah'ın dostlarından nefret ederler. Sizin insanları sevmenizden nefret ederler. İnsanların sizi sevmesinden nefret ederler. Şeytan hiç kimsenin mutlu olmasını istemez. İşte her kim başkalarının mutluluğuna ipotek koymaya kalkarsa, hayatını başka insanları mutsuz etmeye adarsa, o kişi dünyadaki en mutsuz insanlardan biridir. Hiçbir zamanda huzura kavuşması mümkün değildir. Hep başkalarına kötülük etmek için yaşar. Kafasında hep kin vardır. Kalbi kapkaranlıktır. Kinle doludur. Allah'ın dostlarının insanlar tarafından sevilmesini onlar kıskanırlar. Onlar buna dayanamazlar. Ve hep kötü şeyler düşünürler. Kötülükler yapmaya çalışırlar. Ama sonunda görürler ki hiçbir şey Allah'ın dostlarına hiçbir kötülük yapamamışlar. Acaba neden yapamazlar sevgili kardeşlerim? Çünkü Allah'ın sevgilileri Allah Teala tarafından korunur. Kötü olanlar da iyi olanlar da insandırlar, yani birer mahlukturlar. Allah'ın dostları bilirler ki Allah müsaade etmedikçe hiç kimse hiç kimseye bir kötülük yapamaz. Öyleyse Allah Teala dilerse müsaade eder, dilerse etmez. Allah bütün insanları sever ama Allah'ın insanları sevmesi, insanların kendisini Allah'ı sevmesiyle doğru orantılıdır. Biz Allah'ı hangi ölçüde seviyoruz? İşte Allah'ın aynası, o aynadır ki Allah Teala da aynı ölçüde bizi sever.
Aynı ölçüde demekten kastımız aynı oranda. Biz Allah'ı bir seversek Allah Teala bizi bin sever. İki sevdiğimiz zaman Allah'ın sevgisi 2000'e çıkar. Bu bir mukayese rakamıdır. Sadece bunun için söylenir. Yoksa Allah Teala'nın herkese karşı olan sevgisi, onun sevgisinin Allah'a göre çok katıdır. Bu kat bütün rakamlarda değişir. Herkes için ayrı bir reçetesi vardır Allah Teala'nın. Ayrı bir tatbikat biçimi vardır. Herkese ayrı bir pencereden bakmak Allah'ın temel davranış biçimidir. Neden herkes mutlu değil? Sevgili kardeşlerim, İnsanlar hangi ölçüde Allah ile ilişki kurmuşlarsa, Allah Teala onları o ölçüde mutlu kılar. İnsanların Allah ile olan ilişkileri bütün güzellikleri ihata eder. Sevgili kardeşlerim, Allah için ne yapıyorsunuz? Beş vakit namaz mı kılıyorsunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesine bakın, onlar beş vakit kılmamışlar. Yedi vakit kılmışlar. Gecenin saat 12'sinden sonra, sabah namazından evvel uyanmışlar. Gene cemaat halinde teheccüd namazı kılmışlar. Ne yapmışlar? Beş vakit namaz altıya çıkmış. Sabah namazıyla öğle namazı arasında kuşluk sünneti kılmışlar. Ve Kur'an-ı Kerim'in yedi rakamı tahakkuk etmiş. Yedili sistem. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi tane safa, yedili sistemin temelini oluşturur. İşte namaz da beş vakit namaz değildir. Aslında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi örnek alınmalıdır. Farzlar nasıl yerine getiriliyorsa, sabah namazı farzdır, öğle namazı farzdır, ikindi namazı farzdır, akşam namazı farzdır, yatsı namazı da farzdır. Ama yatsı namazının dört rekatı farzdır, geri kalanlar farz değildir. Akşam namazının üç rekatı farzdır, iki rekatı farz değildir. İkindi namazının dört rekatı farzdır, dört rekatı sünnettir. Öğle namazının kuşluk sünneti farz olamaz. Öğle namazının ve sabah namazının da öğle namazının dört rekatı farzdır. Sabah namazında iki rekatı. Geri kalanlar hep sünnettir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala niçin namaz kılmanızı istiyor? Çünkü namaz insanı kötülüklerden korur diyor Allah Teala. İnne salatı tenha anil fahşai vel münker. İnne muhakkak ki
Es-salatı, namaz, salat. Tenha, korur, muhafaza eder. Es-salatı tenha, kötülüklerden koruma geliyor arkasından. Aleykümü selam. İnne salatı tenha anil fahşâhi vel münker. Fuhuştan da korur. Münkerden de korur. Münker, insanların inkar ettiği şeyler. Fuhuş da bütün kötülükler. Sevgili kardeşlerim, namaz dinin direğidir. Doğru mu? Doğru. Ama bir direk tek başına hiç kimse hiçbir şeyden korumaz. O direğin etrafına bir çadır kurmamız lazım. İşte o çadır zikir çadırıdır. Çadır, yani koruyucu malzeme, koruyucu faktör, koruyucu muhteva Allah-u Teala'nın insanlara yardımı. Onun adı zikirdir sevgili kardeşlerim. Namaz dinin direğidir. Fikir, o direğin çevresindeki çadırın, o direğe dayalı olarak kurulan çadırın ta kendisidir. Ve yağmurdan, fırtınadan, rüzgardan koruyan o çadırdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala biz insanlardan ne istiyor? İnsanlara bunu sorun. Allah sizden ne istiyor? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kilde inmeyi, şehadet getirmek, zikir yapmak, hacca gitmek. Bu faktörlerin her birisi insan mutluluğunun bir vasıtasıdır.

insanların sonsuz olarak cenneti ve cehennemi yaşayacakları statüyü en kolay, en basit şekilde ulaşılabilen bir statüye oturtmuş Allah-u Teala. Nedir o? Bir dilek sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şu dünyada yaşayan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ölmeden hemen ulaştırmayı diliyorum derse Allah-u Teala'ya, böyle bir şey gönüldense ister iç sesiyle söylesin Allah-u Teala'ya, dilini bile kımıldatmasın, ister sesli olarak söylesin, ikisi arasında Allah açısından fark yoktur. Çünkü kalbinizden geçeni bilir. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi çok sever. Allah'ın istediği hepinizin mutlu olmasıdır. Önemli mi? Elbette önemli. Neden? Çünkü siz mutluysanız, siz başkalarını mutlu eden bir insansınız. Mutluluğu yaşayanlar başkalarını mutlu etmeyi kendilerine amaç edilenlerin en büyük toplumu oluşturdukları bir dairede yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Eğer severseniz onların mutlu olmasını kalbiniz mutlaka diler. Allah Teala hep buna bakar. Acaba benim kullarımdan kim başka insanları mutlu kılmaya kendisini adayacak? İşte Allah Teala herkesin bu hedefe ulaşmasını ister. Yani bir başka ifadeyle herkesin başkalarının mutluluğu için yaşayan insanlar olmasını ifade eder. O kişi başkalarını mutlu ettiği zaman en çok kendisi mutlu olur. Neden? Bir insanın mutluluğunun A kadar olduğunu düşünelim. Eğer bir insan bir kişiye mutluluk verdiği zaman onun eşitini Allah'tan alıyorsa, bir kişiyi A kadar mutlu edince kendisi de A kadar mutlu olur. Ama etrafında başkaları da var. İkinci bir kişiyi B kadar mutlu eder. B kadar mutluluk kendisi de kazanır. Üçüncü bir kişiyi C kadar mutlu eder. Aynı miktarda mutluluğu onun sayesinde kazanır. Ne olmuştur? A, B, C, D, E, F, G, H ya mutluluk veren bir insan, her birinin eşit olduğunu düşünen birinin için mutlulukların kazandığı mutluluğun 6 katını kendisi yaşamıştır. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Mutluluğun yolu başkalarına mutluluk ulaştırmaktır. Başkalarına mutlu kılmaktır. Böyle yaparsanız sizde her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyenlerden olursunuz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Gönülden bir dilekle başka insanları mutlu etmek için Allah'tan yardım dilerseniz ne kaybedersiniz ki? Hayatınızı başkalarının mutluluğuna adarsanız, herkese yardımcı olursanız, başkaları için yaşarsanız, asıl ifadesiyle başkaları için yaşarsanız, siz her an

Yaşayan bir insan olursunuz. Ne zaman başkalarına düşman olursanız, o zaman hayatınızdaki bütün mutluluğu kaybedersiniz. Sizi artık idare eden şey ruhunuz değildir. Nefsinizin afetleridir. Allah değildir, şeytandır. Şeytan, bütün insanları mutsuz kılmak ister. Bunun için insanlara hep başkalarına kötülük yapmasını emreder. Kötülük yapan, kötülüğünü karşındaki kişiye ulaştırıp da onu mutsuz ettiği zaman Allah da kötülük yapanı mutsuz eder. O kişi başkalarına verdiği huzursuzluğun, sıkıntının aynını kendisi de yaşar. Sevgili kardeşlerim, eğer insanları severseniz, o zaman yakalarsınız. Ucundan, kuyruğundan bir büyük hakikati yakalarsınız. Başkalarına ne kadar mutluluk verirseniz, siz de onların her biri kadar mutlu olursunuz. Huzur, mutluluk başkalarını mutlu etmekten geçer. Allah Teala insanları cemaat halinde yaşayan mahluklar kılmış. Öyleyse etrafımızda mutlu edebileceğimiz çok insan her zaman vardır. Ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Hayatımızı başka insanları mutlu etmeye adasak. Kaybetmek değil de o zaman ne kadar büyük şeyler kazandığımızı yaşayarak göreceksiniz. Başkalarını mutlu ettikçe ne kadar büyük bir mutluluğu yaşadığınızı göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Arkasındaki Allah'ın hakikat aynasını keşfedip kendinizi o aynada görürseniz. Orada mutluluk vardır, huzur vardır. Ve siz başkalarına güzel davrandıkça, onları mutlu ettikçe, onlardan size geri dönen şeyin de mutluluk ve huzur olduğunu yaşarsınız. O zaman etrafınızda ne kadar çok insan varsa, o kadar çok insanın hepsine mutluluk, onları mutlu kılmak için devamlı en güzel davranışlarda bulunursunuz. Her biri bir aynadır. Ona ulaştığınız mutluluğun aynını siz de yaşarsınız. Ne kadar çok insana onları mutlu edecek davranışlarda bulunursanız, her biri kadar siz de yaşayacağınız için onların hepsinin yaşadığı topluluğun birer birer yaşadıkları toplam mutluluğu siz yaşarsınız. O zaman elinizde dünyadaki en büyük servet var demektir. Mutluluk serveti ne kadar çok insana, ne kadar uzun zamanda, ne kadar mutluluk ulaştırırsanız, siz o kadar mutlu bir insan olursunuz. Öyleyse herkesi sevin. Herkese dost elinizi uzatın. Herkes için yaşayın. Herkes sizi kendilerine yardım edecek olan, onları seven hüviyetiyle tanısın.
Hedefiniz bütün insanlara mutluluk dağıtmak olsun. O zaman hayatınız her saniye başkaları için yaşamakla devam eder. Ve mutluluğun o vazgeçilmez güzelliğini, huzurunu yaşadıkça Allah'a devamlı manevi açıdan duyduğunuz mutluluklar için hamd edersiniz. Allah'ın fizik standartlarda sizi ulaştırdığı mutluluklar için de şükredersiniz. Hamd ve şükür hayatınızın temelini teşkil eder. Ve siz Allah'tan razı, Allah da sizden razı olarak bir ömür geçirirsiniz. Ve yaşamak ne kadar güzel şey diye aklınızdan geçirirsiniz. Hep Allah'a şükredersiniz. Hamd edersiniz. Sizi mutlu kıldı diye. Size huzur verdi diye. Sizi saadet içinde yaşayan bir insan kıldı diye. Onu o kadar çok seversiniz ki bu sevgi bütün hayatınızı doldurur. Her başkaları için yaşayan insan Allah için yaşayan insandır. Allah'ın bu temel emridir. Allah ister ki herkes mutlu olsun ama mutluluğun yolu başkalarına mutluluk vermekten geçer. Sevgili kardeşlerim, hep beraber söyleyelim mi? Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? İşte bunu söylerken o büyük hazzı iç dünyamızda yaşayabiliyor muyuz? Gerçekten huzur içinde miyiz? Gerçekten mutlu muyuz? Eğer Allah'ı severseniz, eğer insanları severseniz, herkese yardım etmek için yaşamaya başlarsanız, o zaman söylediklerimizin %100 yerli yerine oturduğunu sadece duymuş olmayacaksınız, yaşamış olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. Ve hepinizin Allah-u Teala tarafından sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını diliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Huzurlarınızdan size mutluluğu anlatmanın mutluluğu içinde ayrılıyorum. Mutluluklar üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bugün Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, bizler insan olarak yaratıldık. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. İnsan olarak yaratılmak demek, o insana doğar doğmaz Allah'ın ruhunun üfürülmesi sebebiyle bir güzelliği yaşamak demek. Allah sadece insan adı verilen bu mahluka üfürüyor. Ruhundan üfürüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'ın en çok sevdikleriyiz. Ruhundan üfürdükleriyiz. Allah Teala bizleri seviyor mu diye bir sual sorulursa diyelim ki evet, seviyor. İşte bu sevginin muhtevası bizim Allah yolunda göstereceğimiz gayretlerin seviyesi kadardır. Ne yapıyoruz Allah için? Allah için yaşamak, bir başka ifadeyle başkaları için yaşamaktır. Kim hayatını başkalarına adarsa, bir başka ifadeyle kim hayatını başkalarının mutlu olması için harcarsa, Allah'ın kendisine verdiği bu hayatı Allah'ın emrettiği standartlarda en güzel olay başkaları için yaşamaktır. İnsan kendisi için de yaşar, başkaları için de yaşar. Ama başkalarını mutlu etmek söz konusu değilse, o kişinin başkaları için yaşaması da söz konusu değildir. Kim hayatını başka insanların mutluluğuna adarsa, onları mutlu etmek için hayatını dizayn ederse, aslında asıl mutlu olanın kendisi olduğunu fark edecektir. Ve bu ona daha büyük bir gayret verecektir. Aşkla ve şevkle etrafındaki insanları mutlu etmek istikametinde elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Ve sarf ettikçe, bu konuda başarı kazandıkça, yani diğer insanları mutlu ettiğini hissettikçe asıl kendisi mutlu olacaktır. Bir günde 10 kişiye mutluluk verebilen birini düşünürsek, o kişi kendisi her birinin yaşadığı mutluluğun 10 katını yaşamış olur. Allah Teala onun için bizlere nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz, seviniz, sevdiriniz diyor. Sevmek meselenin temelini teşkil ediyor. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah Teala tarafından sevmekle emredilmişiz. Seversek ne olur? Her seven sevdiklerini mutlu etmeye çalışır. Allah Teala'nın bundan muradı ne? Bundan muradı o kişi ne kadar
başka insana mutluluk ulaştırmışsa, hangi seviyede bir mutluluğu A'nın, B'nin, C'nin, D'nin üzerinde gerçekleştirmişse, A'nın, B'nin, C'nin ve D'nin toplamı kadar mutluluğu kendisi yaşar. Onlara verdiği mutluluğun toplamını kendisi yaşar. İşte Allah-u Teala onun için seviniz diyor. Seven insan ne yapar sevgili kardeşlerim? Seven insan sevdiğini mutlu etmeye çalışır. İç niyazı Allah'ın emrettiğini emretmektedir. Ya nefret eden insan, o da nefret ettiğine kötülük etmek ister. Bu da şeytanın o kişi üzerindeki tesirini ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizler Allah'ın dostları değil miyiz? Bizler şu anda Rabbimizin etrafındaki birinci daireyi teşkil etmiyor muyuz? Öyleyse bir tek görevimiz var. İnsanları mutlu etmek ve ne kadar çok insanı mutlu edersek, onlara verdiğimiz mutluluk kadarını bizim de yaşamamız söz konusu olduğu için en çok bizim mutlu olmamızı Allah Teala temin etmiş olmuyor mu sevgili kardeşlerim? İstediği şey ne? Hepimizin mutlu olması. En güzel metot başka insanları mutlu etmek. Neden? Çünkü başka insanların her birine verdiğiniz mutluluğun aynını yaşayacaksanız, 10 kişiye mutluluk verdiğiniz zaman onların her birine verdiğiniz mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız demektir. 20 kişiye mutluluk verdiğiniz zaman onlara verdiğiniz mutluluğun 20 katını siz yaşayacaksınız demektir. Öyleyse kapılar ardına kadar açık. Onları mutlu edin sevgili kardeşlerim. Ailenizdeki herkesi, etrafınızdaki bütün arkadaşları, tanımadığınız insanları, herhangi bir sebeple yardım etmek gereken her olayda mutlaka yardımınızı gerçekleştirmelisiniz. Ne mi lazım deyip de geçmek olmamalı sevgili kardeşlerim. İnsanları severseniz eğer, onlara yardımı işleyeniniz size zaten emreder. İnsanların çoğu bunun aslında kendilerini mutlu etmesi için Allah-u Teala tarafından verilen bir emir olduğunu düşünmezler bile. Ama Allah'ın kanunu madem ki her mutluluk verdiğiniz insana verdiğiniz mutluluk kadarını siz de yaşarsınız muhtevası gereğince, o kişi birçoğuna mutluluk ulaştırdığı zaman onlara ulaştırdığı mutlulukların toplamı kadar kendisi mutlu olur. Ne güzel bir kanun, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Mutluluk veren kişi herkese verdiğini mutluluk kadarını kendisi yaşayacağı cihetle ne kadar çok insana mutluluk ulaştırabilirse, ne kadar çok insanı mutlu edebilirse, onların hepsinin mutluluğu kadar mutluluğu kendisi yaşayacaktır. O zaman hayatımızı buna angaje edemez miyiz? Sevgili kardeşlerim, başka insanları mutlu etmeyi hedef haline getirirsek ve bu muhtevanın gerçekleşmesi halinde ne kadar çok mutlu olduğumuzu hissedersek, o zaman bundan vazgeçmeyiz. Devam ettiririz. Devam ettikçe belki yeni
arkadaşlarımızın da devreye girmesi, onları da mutlu etmemiz sebebiyle daha çok mutluluğu yaşamak imkanının sahibi kılar Allah Teala bizi. Bu bizlerin gayretine bağlı bir husustur. Kalbinde Allah sevgisi olan kişi bilir ki bir vazifesi vardır. Bu başka insanları mutlu etmek vazifesidir. Allah Teala niçin böyle bir emri vermiş? O emri gerçekleştiren kişinin asıl kendisinin mutlu olması için. Herkesin etrafında birçok insan vardır. 15-20 kişi olsa, bunlar çok daha fazladır ama 15-20 kişi olsa her birine verdiği mutluluk kadarını o yaşayacağına göre hayatı bir gül bahçesi gibi olur. Sevgili kardeşlerim, acaba Allah Teala neden bizi hep bu istikamette konuşturuyor? Belli değil mi sebep? İnsanlar Allah'ı tanımıyorlar. Allah'ın bu kanununu bilmiyorlar. Mutluluklarının başka insanları mutlu etmekten geçtiğini bilmiyorlar. Halbuki bunu gerçekleştirebilseler, başka insanları mutlu edebilseler, her birine verdikleri mutluluğun toplamını, kendilerinin yaşadığını hissetseler, bunu hissettikleri zaman bundan vazgeçebilirler mi? Madem ki biz başka bir insanı A kadar mutlu ettiysek, A kadar biz de mutlu oluyoruz. İkinci bir kişiyi B kadar mutlu ettiysek, biz A artı B kadar mutlu oluyoruz. Üçüncü bir kişiyi C kadar mutlu ettiysek, biz A artı B artı C kadar mutlu oluyoruz. Öyleyse mutluluk sembolü başka insanlara mutluluğu hangi ölçüde ulaştırabileceğimizle eşit bir paralellik halindedir. Sevgili kardeşlerim, o zaman aynı şarkıyı söylemez miyiz? Siz de bize demez misiniz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Her şey çok güzel. Bize öyle gelse de güzel, gerçeği bu olsa da güzel. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala'nın kanunu bu kadar basitse, biz etrafımızda hep insanlar bulunduğu cihetle onların hangisine ne kadar mutluluk verebilirsek, o kadar mutluluğu Allah da bize de, Allah bize de yaşatacağı cihetle bu elimizdeki mutluluk standartlarının en büyük yardımcısı değil mi sevgili kardeşlerim? Kim olursa olsun etrafında birçok insan yaşamaktadır. Her birine mutluluk vermeyi usul haline getirse, her birine verdiği mutluluk kadarını kendisi yaşayacağına göre hep en mutlu insan o olur. Ötekiler de öğrense de aynı şeyi, onlar da etraflarındaki herkese mutluluk verse, verdikleri toplam mutluluk kadar kendileri mutlu olacaktır. Ve sevgili kardeşlerim, biz bunu sizlere anlatıyoruz. Ama sizler de etrafınızdaki insanlara anlatmalısınız. Birinci göreviniz sevmektir. Nefrete iç dünyanızda asla yer vermemelisiniz. Sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışmalısınızdır. Sizden nefret edecek kadar sevmeyenlere de yardım etmeye
çalışmalısınız. Sevmeye çalışmalısınız. Sevgi mutluluğun temel göstergesidir. Nefret eden bir insan mutlu değildir. Huzursuzdur. Sıkıntılıdır. Nefsinin afetlerinden intikam hissi onu devamlı nefret ettiği kişiden intikam almaya yöneltmek ister. Bu oyuna kanmayın sevgili kardeşlerim. Sizin için Allah Teala'nın dizaynı nedir diye sorun kendi kendinize. Hedef tayin etmek istiyorsanız Allah Teala size bunun mutluluk olduğunu söyleyecektir. Etrafınızı mutlu etmeye başladığınızdan itibaren asıl kendinizin mutlu olduğunu kesin bir şekilde hiç kimsenin reddedemeyeceği bir standartta hissettiğiniz zaman, bunu yaşadığınız zaman sevgili kardeşlerim, siz de başkalarına söylemez misiniz? Ne olur benim sevgili kardeşlerim, siz de bizim gibi yapın. Etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışın. Bilin ki etrafınızdaki insanların her birine verdiğiniz mutluluğun aynını Allah Teala size de yaşatır. O zaman biz insanlar neden toplu halde yaşıyormuşuz? İşte bu büyük mutluluğu yaşayabilmek için. Herkesi seversek ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Çok şey kazanırız. Neden? Çünkü mutlaka sevdiğimiz insanı mutlu etmeye çalışırız. Ona verebileceğimiz mutluluğun aynını Allah bize de yaşatacağı için ne kadar çok insanı sevmişsek, ne kadar çok insanı mutlu etmeye çalışmışsak biz o kadar mutlu oluruz. Anahtar başkasında değil, bizde, bizlerin elinde. Hedefimiz ne? Hedefimiz mutluluk. Nasıl elde edeceğiz? Etrafımızdaki herkesi mutlu ederek. Bu etrafımızdaki insanlar şu anda bizimle beraber burada yaşayanlar olabilir. Veya telefonla ulaşabileceğimiz başka yerlerde yaşayan herkes olabilir. O zaman son derece açık bir daireyle karşı karşıyasınız. Daire istediğiniz kadar büyüyebilir. Demek ki görevimiz mutluluk vermek. O kişi yanımızda olsa onunla konuşarak onu mutlu etmek söz konusu. Telefonla konuştuğumuz birisi ne kadar uzakta olursa olsun bizimle, bizim onu mutlu etme gayretimizle mutluluğu yaşayacaktır. Biz de ona yaşattığımız mutluluğun aynını yaşayacağız. Öyleyse telefon, bilgisayar, televizyon, her birisi ayrı bir mutluluk vesilesi sevgili kardeşlerim. Ne zaman böyle mutluluğu anlatan birisini görürseniz televizyonların herhangi birinde hemen arkadaşlarınıza haber verin. Falanca televizyonda böyle bir olay var. Mutluluktan bahsediyor. Dinleyin. Siz de mutlu olun diye işaret vermelisiniz. Sevgili kardeşlerim, insanlar eğer kini ve nefreti unutabilseler de bu dünya cennet olurdu. Ama insanların nefsi var. O noktada düşünelim, acaba Allah Teala niçin zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış? İşte bunun için. Zikre başladığımız zaman ne kadar zikir yapabilirsek o kadar mutluluğu yaşıyoruz. Çok zikir yaptığımız zaman günün yarısından daha fazla kesiminde mutlu oluyoruz.
Daimi zikre ulaştığımız zamansa mutluluğumuz kesintisiz bir bütünlük arz ediyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman siz de aynı şarkıyı söylersiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Size de öyle gelse, her şey gerçekten de güzel olsa, siz her ikisinde de mutlusunuz. Öyleyse Allah-u Teala neden acaba insanları topluluk halinde yaşamaya yönlendirmiş, ona göre yaratmış? İşte bu sebeple istiyor ki herkes birbirine yardım etmek suretiyle, birbirini mutlu etmeye çalışarak hem kendisi mutlu olsun hem de karşısındakini mutlu etsin. Ne demek bu? Sevgili kardeşlerim, ben her birinize ne kadar mutluluk verebilirsem, o mutlulukların toplamı kadar mutluluğu yaşamak imkanının sahibi oluyorum. Allah'ın kanunu böyle. A'ya 3 derece mutluluk vermişim. B'ye 2 derece, etti 5. C'ye 7 derece, etti 12. D'ye 9 derece, etti 21. Ne oldu? Ben her birine verdiğim mutluluk muhtevasının 21 katına sahip oluyorum. Onları verdiğim 21 derece mutluluk sebebiyle. O zaman bunların sayısını artırmak mümkün değil mi? Her zaman mümkün. Ne kadar çok insana, ne kadar güzel davranırsanız o kadar sevilirsiniz. Ne kadar sevilirsiniz o kadar güzel davranışa muhatap olursunuz. Ne kadar güzel davranışa muhatap olursanız o kadar mutlu olursunuz. Öyleyse Allah Teala'nın bu konudaki kanunu mutlu et, mutlu ol kanunu. Onlar bana gelsinler, onlar beni mutlu etsinler, ben o zaman mutlu olurum. Ben de onları mutlu ederim diye bir düşüncenin sahibiyseniz, büyük bir çıkmazın içindesiniz sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Ama bu mutluluğu başkaları beni mutlu etsin de ben öyle mutlu olurum tarzında bir anahtara bağlamanızı istemiyor. Allah'ın muradı ne? Sadece onların sizi mutlu etmesi değil. Arkasındaki asıl gerçek sizin de davranışlarınızla onlara mutluluk vermeniz. Bu nasıl bir olgu? Sevgili kardeşlerim, severseniz sonuca gidersiniz. Severseniz sevdiğiniz kişiye hep iyi davranmak gereğini duyarsınız. Severseniz sevdiğiniz kişiyi mutlu etmek istersiniz. Ve bunu genel anlamda hep başarırsınız. Kim? Etrafındaki insanlardan birini mutlu etmek için harekete geçmişse, o bu davranışın neticesinde mutluluğu ulaştırır karşısındakine. Onu mutlu eder. Ama aslında ne olmuştur? Onu ne kadar mutlu ettiyse kendisi de o kadar mutlu olmuştur. Ve eğer etrafımızda bir kişi değil de 10 kişi varsa, 10 kişiye verdiğimiz mutluluğun hepsini biz mutluluk olarak yaşarız. Allah'ın ne kadar güzel bir formülü var, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Mutlu kıl, mutlu ol. İnsanları ne kadar mutlu edersek o kadar biz mutluyuz. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Sevgili kardeşlerim,
Bir tarafta sevgi var. Hasletlerden bir tanesi. Öbür tarafta nefret var. Afetlerden bir tanesi. Allah Teala zikri, çok zikri ve daimi zikri neden farz kılmış üzerimize? Çünkü zikrimiz arttıkça afetlerimiz yok oluyor, yerini hasletler kaplıyor. Bir mekan düşünün, aynı mekan. Mekandan bir takım negatif faktörler ayrılırken oraya aynı miktarda ayrıldığı kadar Allah'ın güzellikleri doluyor. Daimi zikre ulaştığı zaman ne oluyor? Bütün afetler yok oluyor. Artık o insan başkaları için yaşayan bir insandır. Başkalarını mutlu etmek tek amacıdır. Ama dünyadaki en mutlu insanlardan birisi odur. Neden? Çünkü hayatını başka insanları mutlu etmeye adadığı için bu konudaki hedefini başarsa da mutlu olur. Başaramasa da o gayretin sahibi olduğu sürece mutludur. Çünkü hedefi Allah'ın emrettiği çok güzel bir hedeftir. Eğer siz başka insanları mutlu etmek sadedinde bir gayretin sahibi olursanız kendinize dikkatle bakın, tetkik edin kendinizi. O tetkikte göreceksiniz ki sevgili kardeşlerim, siz o kişiye ne kadar mutluluk verirseniz aynı mutluluğu Allah da size mutlaka yaşatır. Yani asıl siz mutlu olursunuz. Ama herkes için çok imkan var. Etrafında bir kişi yok ki, birçok kişi var. O zaman o kişi kendisini başka insanlara mutluluk vermeye adarsa, ne kadar çok insana ulaşırsa o kadar çok insanı mutlu eder. Ama kendisi de o kadar çok mutlu olur. İşte Allah Teala'nın bütün insanlara verdiği en güzel imkan, açtığı en yüce ufuk. Sizin bu davranışınız o insanın sizin hakkınızdaki düşüncelerini, sizin nasıl bir insan olduğunuzu idrak etmelerini sağlar. Böyle bir dizaynda ne olur sevgili kardeşlerim? Böyle bir dizaynda sevdikçe mutlu olursunuz. Bir, sevildikçe sevmek ve sevinmenin mutluluğunu beraber yaşarsınız. Sevmeniz A kadar mutluluk verirse, sevilmeniz de B kadar mutluluğu size ulaştıracaktır. Mutluluğunuz A artı B olacaktır. O zaman etrafınızdaki herkes sizin için bir fırsattır. İnsanları sevin sevgili kardeşlerim. Onlara yardım edin. Onların huzuru içinde olun. Hepiniz için Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Allah-u Teala hepinizden bir tek şey istiyor, mutlu olmanız. İşte Allah-u Teala'nın bütün emirleri. Namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadet getirin ve teslim olun. Allah'a ruhunuzu teslim edin. Allah'a fizik bedeninizi teslim edin. Allah'a nefsinizi teslim edin. Allah'a iradenizi teslim edin. Bu teslimlerde ruhun teslimi bir insana %51 nur sağlar, mutluluk sağlar. Fizik bedenin teslimi bu teslimi %81'e çıkarır.
Muhlis olmak, 90'ı aştırır, iradeyi Allah'a teslim etmek, %100'e ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, hep sevmekten bahsediyoruz. Peki bunun zıttını düşünelim. Nefret ediyoruz. Nefretten ne kazanabiliriz? Hiçbir şey kazanmamız mümkün değil. Nefretin hedefine ulaşması halinde nefret eden kişi karşısındakine kötülük yapmak ister. Kendisine kötülük yapılmıştır. Bu sebeple o kişiye karşı nefret duymaktadır. Ve bu nefretini ona zarar vermekle tüketeceğini zannetmektedir. Azaltacağını veya yok edeceğini zannetmektedir. Oysa ki bu ona kazandırmaz, kaybettirir. Etrafınızdaki insanlara hangi ölçüde kötülük ederseniz o kadar derecatı mutlaka kaybetmiş olursunuz. Cennetle cehennemi birbirinden ayıran ölçü kaybettiğiniz derecelerin kazandığınız derecelerden fazla olmasıdır. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onun gideceği yer cennettir. O zaman her şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın dizaynı bütün insanlar için en güzel değil mi sevgili kardeşlerim? O seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Başka insanları da sevdiriniz diyor. Onları başkalarından nefret ettirmeyiniz diyor. Allah Teala bizden bunu istiyorsa, şeytan da bütün insanlara kötülük etmemizi istiyorsa, onları rahatsız etmemizi istiyorsa, onları mutsuz etmemizi istiyorsa, bunun karşılığı ne olabilir? Öyle yaptığımızı düşünelim. Ne kadar köfte, o kadar ekmek. Başkasına ne kadar mutsuzluk verirseniz, huzursuzluk verirseniz, o kadar mutsuz olursunuz. Öyleyse neden başkalarına mutsuzluk veren, onları rahatsız eden insanlar bir azap duyarlar? İşte bu azap vicdan azabı adını taşıyor. Çünkü yapılan davranış biçimi bir haksızlığı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar sizin için her zaman bir imtihan vesilesidir. Aynı zamanda bir derecat kazanma imkanına da sahiptir. Siz kendi davranışlarınızla cennetinizi ama gene kendi davranışlarınızla cehenneminizi kazanırsınız. Her şey size bağlı sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala hiç kimseye sebepsiz yere ceza vermez. Bir kişinin kaybettiği dereceler, kazandığı dereceleri aşmadıkça o kişinin cehenneme girmesi söz konusu değildir. Öyle insanların zannettiği gibi bir süre cehennemde kalıp ondan sonra oradan çıkıp cennete girmek diye bir olay ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne de Kur'an-ı Kerim'de ardarda gelen üç kitapta hiçbirinde mevcut değildir.
Bir insan ne kadar derecat kazanırsa o dereceleri kazandığı sürece o kadar mutlu olur. Ve sadece kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olanlar Allah'ın cennetine girebilirler. Sevgili kardeşlerim, bu durumda yapılması lazım gelen şey nedir? Ne yapılması lazım? Yapılması lazım gelen şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Başka insanları mutlu etmek. Bu elinizdeki en sağlam anahtardır. Bu elinizdeki en büyük imkandır. Her zaman etrafınızda insanlar var olacaktır. Çünkü insanlar toplu halde yaşarlar. Hep başka insanların vücuda getirdiği şeyleri satın almak mecburiyetindedirler. Öyleyse başka insanlara mutlak ihtiyaçları var. Hepimizin eğer elbiseye ihtiyacımız varsa terzilere muhtacız. Kumaş dokuyuculara muhtacız. Eğer yemeğe ihtiyacımız varsa meyveleri yetiştirenlere muhtacız. Hayvanları besleyenlere muhtacız. Yiyecek hayvanlarını, kuzuyu, keçiyi, danayı, sığırı yetiştirenlere muhtacız. Sevgili kardeşlerim, her zaman birilerine muhtacız netice itibariyle. Çünkü hiç kimse her şeyi kendisi yapamaz. Ama güzel bir sistem kurulmuş. Herkes kendi yaptığı iş karşılığında para alacaklar, para kazanacaklar. O kazandığı parayla da istediği yiyeceği, giyeceği almak imkanının sahibi olacaktır. Allah Teala herkesi sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir farklılık vardır. Bir davranış biçimi farklılığı vardır. Cennette veya cehennemde ayrı bir yer vardır. Neden Allah Teala bir kat cehennem demiyor da yedi kat cehennem diyor? Bir kat cennet demiyor da yedi kat cennet diyor? İkisi de bir muhteva taşıyor sevgili kardeşlerim. İnsanların derece derece kazandıkları veya kaybettikleri derecelerin neticesinde gidecekleri yer, kaybettikleri dereceler fazlaysa gidecekleri yer yedi kat cehennemden bir tanesidir. Kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazlaysa onların gidecekleri yer yedi kat cennetten bir tanesidir. Allah Teala bütün insanları mutlu etmek ister ve kanunlarını koyar. Önce Tevrat'a koymuş, sonra İncil'e koymuş, sonra da Kur'an-ı Kerim'e koymuş. İncelediğimiz zaman ne görüyoruz? 7 safa, 4 tane teslim. Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor. İncil'in de esasını teşkil ediyor. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Hepsi Allah-u Teala tarafından indirilmiş. Sevgili kardeşlerim, birçok insan hep kendi dininin üstün olduğunu düşünür ve başkalarını gavur diye adlandırır. Ama sevgili kardeşlerim, biz Müslümanız. Kur'an-ı Kerim indirmiş Allah-u Teala, biz ona tabiyiz. Ama bizden evvel İncil inmiş. O da Allah-u Teala'nın kitabı. Onlara Hristiyan diyoruz. Hristiyan diyoruz, onlar kafir diyoruz. İyi ama İncil'i incelediğimiz zaman 7 safa 4 teslimin, nasıl Kur'an'da 7 safa ve 4 teslim varsa orada da mevcut olduğunu görüyoruz. Daha biraz eskiye döndüğümüz zaman Tevrat'ı inceliyoruz. Bir de bakıyoruz ki 7 safa ve 4 teslim orada da var.
Ve anlıyoruz ki en ufak bir itiraz edilemez standartta hepsi Allah'ın indirdiği kitaplar. İndirildikleri kişilere bakıyoruz. Adları peygamber yani nebi. Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Hepsi peygamber sevgili kardeşlerim. Öyleyse biz insanlar, biz falan dinin mensubuyuz diye başka dinleri inkar etmemeliyiz. Allah Teala Hazreti Musa'nın peygamber olduğunu söylüyor. Ona diyor, Tevrat'ı verdik. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazreti İsa'nın peygamber olduğunu söylüyor. Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamber olduğunu söylüyor. Bu dizayn içerisinde bize düşen Allah Teala'nın emrettiklerinin en güzelini gerçekleştirmek, başka bir dinin mensupları diye insanlardan nefret etmemek, onları düşman edinmemektir. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizde ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur sadece bir tek dilekle. Allah'a ulaşmayı dileyerek, bu kadar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim, aynen öyle, tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Laf aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş.

geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim, bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. Allah Teala Rum 31'e diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet, sen de hepiniz takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilek. Dilinizde de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bakın size iki tane seçenek var. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennete gidecek kişi. İki, Allah'a ulaşmayı dilememek, mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Seçim sizin. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Görüşünüze ulaşın, ikinci kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, üçüncü kat cennetin sahibi olun. Üç kat cennet de Allah Teala tarafından sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve evli kadınlarla evlenmeniz haram kılınmıştır. Elinizin altında bulunan harp esirleri, cariyeler müstesna. İşte bunlar Allah'ın size yazdıklarıdır, farz kıldığı hükümlerdir. Ve bunların dışında olanlar iffetli olmak ve zina yapmamak şartıyla mallarınızla istemeniz, mehirlerini verip almanız size helal kılındı. Artık onlardan faydalanmak isterseniz, o takdirde farz olan mehirlerini onlara verin. Ve bu farzdan sonra razı olduğunuz konuda onunla anlaşmanızda sizin üzerinize bir günah yoktur. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir.

ve içinizden kimin mümin ve hür kadınlarla nikah yapmaya, evlenmeye gücü yetmezse, o zaman ellerinizin altında bulunan genç mümin cariyelerinizden alıp evlensin. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz birbirinizdensiniz, aynı soydan gelmesiniz. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları şartıyla, sahiplerinin izniyle mehirlerini marufla, örf ve adete uygun olarak vererek onları nikahlayın. Fakat evli olduğu halde fuhuş yaparlarsa, o takdirde hür kadınlara uygulanan azabın, cezanın yarısı kendilerine uygulanır. İşte bu, cariye ile nikahlanma izni içinizden zina etme sıkıntısına düşmekten korkanlar içindir. Ve sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Allah size beyan etmek, açıklamak ve sizi sizden öncekilerin kanununa ulaştırmak ve tövbelerinizi kabul etmek ister. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister, şehvetlerine uyanlarsa sizin büyük bir meyille şehvete

0: meyletmenizi isterler. Allah sizden tövbelerinizi kabul ederek yükünüzü hafifletmeyi diler ve insan zayıf yaratıldı. Ey iman edenler, amenu olanlar! Birbirinizin mallarını aranızda batılla, haksızlıkla yemeyin. Ancak sizin rızanızla yaptığınız ticaret hariç. Ve kendinizi ve birbirinizi öldürmeyin, intihar etmeyin. Muhakkak ki Allah size karşı rahimdir. Ve kim bunu düşmanlık ve zulümle yaparsa, o takdirde biz onu yakında ateşe yaslayacağız. Ve işte bu Allah için kolaydır. Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir makama, ikram olunacağınız bir yere koyarız. Ve Allah'ın bazınızı, bazınıza üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin, istemeyin. Erkekler için kazandıklarından bir nasip vardır ve kadınlar için de kazandıklarından bir nasip vardır. Ve Allah'tan, onun fazlından isteyin. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve ana babanın ve yakın akrabaların bıraktıklarından herkese mirasçı kıldık. Ve artık yeminlerinizin bağlandığı kimselere de paylarını verin. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Erkekler mallarından kadınlar için mehir ve nafaka olarak harcamaları sebebiyle ve Allah'ın onların bir kısmını diğerlerine üstün kılmasından dolayı kadınların üzerinde daha çok kaimdirler. Koruyup gözetici, idare edicidirler. Bu bakımdan salih amel, nefs tezkiyesi yapan kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın onların haklarını ve iffetlerini korumasıyla onlar da gaybde kocalarının yokluğunda hem kendilerini hem kocalarının mal ve şerefini koruyucudurlar. İtaatsizliklerinden, baş kaldırmalarından korktuğunuz kadınlara ise önce nasihat ediniz ve sonra da yataklarında yalnız bırakınız. Ve hala itaat etmezlerse onlara vurunuz. Bundan sonra eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Muhakkak ki Allah alidir, yücedir, kebirdir, büyüktür. Ve eğer ikisinin, karı kocanın arasının açılmasından korkarsanız, o takdirde erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. İkisi de karı koca arayı düzeltmeyi isterlerse, Allah onların aralarının düzelmesinde onları başarılı kılar, muvaffak eder. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, habirdir, haberdar olandır. Ve Allah'a kul olun. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ve ana babaya, akrabaya, yetimlere, miskinlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, eşlere, yolda kalmışa ve elinizin altında sahip olduklarınıza, köleye, cariyeye, işçilere ihsanla davranın. Muhakkak ki Allah, kibirli olan ve övünen kimseleri sevmez. Onlar ki cimrilik ederler ve insanlara cimriliği emrederler. Ve Allah'ın kendilerine fazlından verdiği şeyi gizlerler. Ve kafirler için alçaltıcı azap hazırladık. Ve onlar mallarını insanlara gösteriş için infak ederler. Allah'a ve ahiret gününe, insan ruhunun hayatta iken Allah'a ulaştığı sonraki güne inanmazlar. Ve kim şeytanı kendisine yakın arkadaş edinirse, işte bu kötü bir arkadaşlıktır. Ve ne olurdu onlar, Allah'a ve ahiret gününe, ruhun ölümden evvel Allah'a ulaşma gününe iman etselerdi. Ve Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan Allah için infak etselerdi, harcasalardı. Ve Allah onları en iyi bilendir. Muhakkak ki Allah zerre kadar zulmetmez. Ve eğer bir iyilik hasene yaparsanız onu kat kat artırır. Ve kendi katından büyük ecir karşılık verir. Artık her ümmetten bir şahit, Resul getirdiğimiz zaman ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdiğimiz zaman halleri nasıl olacak? Kafirler ve Resul'e asi olanlar, karşı gelen kimseler, o izin günü, kıyamet günü kendilerinin yerle bir olmalarını temenni ederler. Ve inkar ettikleri hiçbir sözü Allah'tan gizleyemezler. Ey amenu olanlar! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken yolcu olmanız hariç gusül abdesti alıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hastaysanız veya yolculukta iseniz veya sizden biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuş fakat su bulamamışsanız, o takdirde temiz toprağa teyemmüm edin. Sonra onu yüzlerinize ve ellerinize mesedin, sürün. Muhakkak ki Allah günahları affeden, mağfiret edendir. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Dalaleti satın alıyorlar ve sizin de yoldan, Allah'ın yolundan sapmanızı, dalalete düşmenizi istiyorlar. Ve sizin düşmanlarınızı en iyi Allah bilir. Ve dost olarak Allah kafidir ve de yardımcı olarak Allah kafidir. Yahudilerden Tevrat'taki kelimelerin konuldukları yerleri değiştirip tahrif edenler, manalarını bozanlar ve dillerini eğip bükerek ve dini yererek işittik ve isyan ettik. İşit, işitmez olası ve râina, bize bak Yahudi dilinde ahmak diyorlar. Ve eğer onlar işittik ve itaat ettik, işit ve unzur, bize bak deselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah küfürleri sebebiyle onları lanetledi. Artık onların pek azı hariç iman etmezler. Ey kendilerine kitap verilenler! Yanınızdakini Tevrat'ı ve İncil'i tasdik edici olarak indirdiğimize, Kur'an'a, yüzleri silmemizden, böylece onları arkalarına çevirmemizden önce veya ashab-ı sebti, cumartesi günü yasağını çiğneyenleri lanetlediğimiz gibi onları da lanetlememizden önce iman edin ve Allah'ın emri yapılmıştır, daima yerine gelmiştir. Muhakkak ki Allah ona şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki şeyleri dilediği kimse için bağışlar. Ve kim Allah'a şirk koşarsa, o takdirde büyük bir günah işleyerek iftira etmiştir. Kendi nefslerini temize çıkaranları, tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmedin mi? Hayır, öyle değil. Ancak Allah, dilediği kişinin nefsini tezkiye eder. Ve onlar, hurma çekirdeğinin ince ipliği kadar bile zulüm olunmazlar. Bak, Allah'a nasıl yalanla iftira ediyorlar, ve bu ona apaçık bir günah olarak kâfidir. Kitaptan kendilerine pay verilen kimseleri görmedin mi? Cipte, kâhinlere, putlara ve tağuta, insan ve cin şeytanlara inanıyorlar ve inkar eden kimseler içinde bunlar iman eden kimselerden daha doğru bir yoldadır diyorlar. İşte onlar Allah'ın lanetledikleridir ve Allah kimi lanetlerse artık onun için asla bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir nasibi mi var? Öyle olsaydı insanlara hurma çekirdeğinin oyuğu kadar, zerre kadar bile vermezlerdi. Yoksa onlar Allah'ın fazlından, nimetinden insanlara verdiği şeylere haset mi ediyorlar, çekemiyorlar mı? Oysa biz Hazreti İbrahim ailesine, soyuna kitap ve hikmet vermiştik. Ve onlara büyük mülk verdik. Artık onlardan kimi ona iman etti ve onlardan kimi de ondan yüz çevirdi, iman etmeyenlere alevli ateş olarak cehennem kâfidir. Muhakkak ki ayetlerimizi inkar eden kimseleri yakında ateşe atacağız. Onların dirilerinin her yanışında azabı tatmaları için onları, dirilerini başka dirilerle değiştireceğiz. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Ve amenu olan ve nefsi ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenleri altından nehirler akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Onlar için orada temiz eşler vardır ve onları güzel bir gölgeye koyacağız. Muhakkak ki Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi ve insanlar arasında hakemlik yaptığınız zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Muhakkak ki Allah onunla size ne güzel öğüt veriyor. Muhakkak ki Allah en iyi işiten ve en iyi görendir. Ey amenu olanlar, iman edenler! Allah'a ve Resul'e ve sizden olan idarecilere, emir verme yetkisinin sahiplerine itaat edin. Bundan sonra eğer bir hususta ihtilafa düşerseniz, o takdirde Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu daha hayırlıdır ve tevil, yorum bakımından en güzelidir. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandığını zanneden kimseleri görmedin mi? Onu, şeytanı inkar etmekle emrolundukları halde tağutun önünde muhakeme olunmayı istiyorlar. Ve şeytan onları uzak bir dalaletle saptırmak, dalalete düşürmek istiyor. Ve onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve Resul'e gelin denildiği zaman, münafıkların senden yüz çevirerek ayrıldıklarını görürsün. Bundan sonra onlara, elleriyle işlediklerinden dolayı bir musibet geldiği zaman halleri nasıl olur? Sonra sana gelince, biz sadece iyilik etmek ve aralarını birleştirmek istedik diye Allah'a yemin ederler. İşte onlar Allah'ın kalplerinde olanı bildiği kişilerdir. Artık onlardan yüz çevir, onlara vaaz et, nasihat et ve onlara kendileri hakkında belagatli, güzel söz söyle. Ve biz hiçbir Resulü Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka bir şey için göndermedik. Ve onlar nefslerine zulmettikleri zaman eğer sana gelselerdi, böylece Allah'tan mağfiret dileselerdi ve Resul de onlar için mağfiret dileseydi, mutlaka Allah'ı iki tarafın da tövbelerini, onların tövbesini ve Resul'ün mağfiret talebini kabul eden ve rahmet edici olarak bulurlardı. Artık hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çekiştikleri şey hakkında seni hakem tayin edip sonra da senin verdiğin hükümden dolayı içlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Ve eğer onlara nefslerinizi öldürün veya yurtlarınızdan çıkın diye yazsaydık, farz kılsaydık, muhakkak ki onlardan pek azı hariç bunu yapmazlardı. Ve eğer onlar kendilerine öğütleneni yapsalardı, mutlaka bu kendileri için daha hayırlı ve sebatı bakımından imanları daha sağlam olurdu. Ve o zaman biz onlara mutlaka katımızdan büyük ecir verirdik. Ve onları mutlaka sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola iletirdik. Ve kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, o takdirde işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, peygamberlerle ve sıddıklarla ve şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Ve işte onlar ne güzel arkadaştır. İşte bu fazıl, büyük ihsan Allah'tandır. Ve Allah en iyi bilen olarak kafidir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Silahlarınızı alın, artık bölük bölük veya toplu olarak savaşa çıkın. Ve muhakkak ki sizden bazıları mutlaka yavaş davranır, savaşa çıkmakta gecikir. Sonra da eğer size bir musibet isabet ederse, Allah beni nimetlendirdi de o zaman ben onlarla beraber şehit olmadım derdi. Ve eğer gerçekten Allah'tan size bir fazıl, zafer isabet ederse, sanki sizinle onun arasında bir görüşme olmamış gibi mutlaka, keşke ben de onlarla beraber olsaydım, böylece büyük bir fevz, ganimet kazansaydım der. Öyleyse dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Ve kim Allah yolunda savaşırken öldürülse veya galip gelse, o takdirde biz ona büyük ecir vereceğiz. Ve size ne oluyor ki Allah'ın yolunda ve ey Rabbimiz, halkı zalim olan bu kasabadan bizi çıkar ve katından bir veli ve katından bize bir yardımcı kıl gönder diyen zayıf ve aciz erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmıyorsunuz. Amenu olanlar Allah'ın yolunda savaşırlar ve kafir olanlarsa tağutun yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarıyla savaşın. Muhakkak ki şeytanın hilesi zayıftır. Kendilerine, ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın ve zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Halbuki onların üzerine savaş yazıldığı, farz kılındığı zaman, onlardan bir kısmı düşmanları olan insanlardan Allah'tan korkar gibi veya daha da çok korkarlar ve Rabbimiz niçin üzerimize savaşı farz kıldın, bizi yakın bir zamana kadar tehir etseydin, geciktirseydin olmaz mıydı dediler. De ki, dünya metaı menfaati azdır ve ahiret ise takva sahibi olan kimseler için daha hayırlıdır. Ve siz hurma çekirdeğinin ince lifi kadar, zerre kadar bile zulmedilmezsiniz, haksızlığa uğratılmazsınız. Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır. Hatta sağlam kalelerde olsanız bile. Eğer onlara bir iyilik isabet ederse, bu Allah'tandır derler. Ve eğer onlara bir kötülük isabet ederse, bu sendendir derler. De ki, hepsi Allah'ın katındandır. Artık bu topluluğa ne oluyor ki söz anlamaya yanaşmıyorlar. Sana iyilikten, hasenattan ne isabet ederse, işte o Allah'tandır. Ve sana kötülükten, seyyiattan ne isabet ederse, o takdirde o kendi nefsindendir. Derecat kaybedecek bir şey yapmandan dolayıdır. Ve seni insanlara Resul olarak gönderdik ve şahit olarak Allah yeter. Kim Resul'e itaat ederse, böylece Allah'a itaat etmiş olur. Ve kim yüz çevirirse, o takdirde biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Ve kabul, baş üstüne derler. Sonra senin yanından ayrıldıkları zaman, onlardan bir grup senin söylediğinden başka bir şeyi geceleyin gizlice kurarlar ve Allah onların gece neler kurduklarını yazıyor. Artık sen onlardan yüz çevir ve Allah'a tevekkül et, güven ve Allah vekil olarak kafidir. Onlar hala Kur'an'ı tedebbür etmezler, düşünmezler mi? Ve eğer Allah'tan başkasının katından olsaydı, onun içinde mutlaka pek çok ihtilaf bulurlardı. Ve onlara emniyet veya korku haberi geldiği zaman onu açıklarlar, yayarlar. Ve eğer onu, o haberi Resul'e ve kendilerinden olan Ulul Emre iletselerdi, herkese açıklamasalardı, aralarından onun o haberin iç yüzünü araştıracak olanlar mutlaka gerçeği bilirlerdi. Ve Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasaydı, pek azınız hariç mutlaka şeytana uyardınız. Öyleyse Allah'ın yolunda cihad et. Sen kendi nefsinden başkasıyla sorumlu tutulmazsın. Ve müminleri teşvik et. Umulur ki Allah o kafirlerin kuvvet ve saldırısını üzerinizden çeker. Ve Allah güç olarak daha güçlü ve cezası daha şiddetlidir. Kim güzel bir şefaatle iyilik yapılmasına yardım ederse, ondan o iyilikten onun bir nasibi olur. Ve kim kötü bir şefaatle günah işlenmesine yardım ederse, onun da ondan o şerden bir payı olur. Ve Allah her şeye mukayyet olandır, gözeten, karşılığını verendir. Ve bir selamla selamlandığınız zaman, o takdirde siz ondan daha güzeliyle selam verin veya onu aynen iade edin. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi hesap edendir. Allah ki ondan başka ilah yoktur. Sizi hakkında şüphe olmayan kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Ve Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Öyleyse size ne oluyor ki münafıklar hakkında iki grup oldunuz? Ve Allah onları kazandıkları negatif dereceler sebebiyle tersine çevirdi, küfre döndürdü. Allah'ın dalalete düşürdüğü kimseyi siz hidayete erdirmek mi istiyorsunuz? Ve Allah kimi dalalette düşürürse artık sen onun için asla bir yol bulamazsın. Onlar kendileri gibi inkar etmenizi, kafir olmanızı ve böylece onlarla bir, aynı seviyede olmanızı istediler. Artık Allah'ın yolunda hicret edinceye kadar onlardan dost edinmeyin. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse
1: o takdirde onları nerede bulursanız yakalayın ve onları öldürün. Ve onlardan dost ve yardımcı edinmeyin.
0: Sizinle aralarında anlaşma bulunan bir kavme sığınanlar veya sizinle savaşmaktan veya kendi kavimleriyle savaşmaktan göğüsleri daralmış olarak size gelenler hariç. Onları öldürmeyin. Ve şayet Allah dileseydi, elbette onları sizin üzerinize musallat ederdi. O zaman sizinle mutlaka savaşırlardı. O halde eğer sizden uzak durur, geri çekilir, artık sizinle savaşmazlarsa ve size barış teklif ederlerse, o takdirde Allah onların üzerine saldırmanız için size bir yol kılmadı. Sizden ve kendi kavimlerinden emin olmak isteyen başkalarını da bulacaksınız. Fakat fitneye her çağrılışlarında ona geri döndüler. Şayet bundan sonra sizden uzak durmazlar, barış teklif etmezler, ellerini sizden çekmezlerse, o takdirde onları nerede bulursanız yakalayın ve öldürün. Ve işte size onların üzerine saldırmanız için apaçık yetki verdik.''

Ve bir müminin bir mümini öldürmesi hata ile olması hariç olamaz, caiz değildir. Ve kim bir mümini bir hata sonucu öldürürse, o zaman bir mümin köle azat etmesi ve ölenin ailesine bir diyet teslim edilmiş olması gerekir. Ancak onların o diyeti sadaka olarak bağışlamaları hariç. Fakat o hata ile öldüren, eğer size düşman bir kavimden olup ve o müminse, o takdirde bir mümin köle azat etmesi gerekir. Ve eğer sizinle arasında anlaşma bulunan bir kavimdense, o zaman ölenin ailesine teslim edilmiş bir diyet ve bir mümin köle azat etmesi gerekir. Fakat bunları yapmaya imkan bulamayan kimse ise, o takdirde tövbesinin Allah tarafından kabulü için ard arda 2 ay oruç tutsun. Ve Allah en iyi bilendir, en iyi hüküm verendir. Ve kim bir mümini taammüden, kastederek öldürürse, o takdirde onun cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir ve Allah ona gazap etmiş ve ona lanet etmiştir. Ve Allah onun için büyük azap hazırlamıştır. Ey amenu olanlar! Allah'ın yolunda savaşmak üzere sefere çıktığınız zaman artık mümini kafirden ayırt etmek için iyice araştırıp açığa çıkarın. Ve size selam verip teslim olan kimseye dünya hayatının geçici metaını çıkarını isteyerek sen mümin değilsin demeyin. Oysa Allah'ın katında ganimet çoktur. Daha önce siz de öyleydiniz. O zaman Allah lütufta bulunup sizin üzerinize nimet verdi. O halde iyice araştırıp açığa çıkarın. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Özür sahibi olmayan müminlerden savaşa gitmeyip oturanlarla Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler bir eşit değildir. Allah mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanların üstünde faziletli kıldı. Ve Allah hepsine hüsnayı vaat etti. Ve Allah mücahitleri oturup kalanlar üzerine büyük ecirle üstün kıldı. Mücahitler için ondan Allah tarafından dereceler, mağfiret ve rahmet vardır. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Muhakkak ki melekler kendi nefslerine zulmedenleri öldürürken, siz nerede, ne işteydiniz dediler. Onlar da biz yeryüzünde zayıf, güçsüz kimselerdik dediler. Melekler, Allah'ın arzı yeryüzü geniş değil miydi? Öyleyse oraya hicret etseydiniz dediler. İşte onlar, onların varacağı yer cehennemdir ve o kötü bir varış yeridir. Ancak erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan hiçbir çareye gücü yetmeyen, hicret için bir yola ulaşamayan, zayıf, güçsüz olanlar hariç. İşte onları Allah'ın affetmesi umulur. Ve Allah affedendir, mağfiret edendir. Ve kim Allah yolunda hicret, göç ederse, yeryüzünde göç edilecek birçok geniş yer bulur. Ve kim Allah ve onun elçisine hicret etmek için evinden çıkar, sonra da kendisine ölüm yetişirse, artık onun ecri, mükafatı Allah'a ait olmuştur. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ve yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kafirlerin size kötülük edeceklerinden korkarsanız, o takdirde namazdan kısaltmanızda size bir günah yoktur. Muhakkak ki kafirler sizin için apaçık düşmandır.

Ve sen onların arasında olduğun zaman onlara namazı ikame ettiğin kıldırdığın takdirde öyle ki onların bir kısmı seninle beraber ayakta namaza dursun ve silahlarını da alsınlar. Böylece diğerleri secde ettikleri zaman sizin arkanızda olsunlar ki düşman bir kısmınızın nöbette olduğunu sansın, görsün. Ve namaz kılmamış olan grup da gelsin, bu şekilde seninle beraber namazlarını kılsınlar. Koruma tedbirlerini ve silahlarını da alsınlar. Kafirler, silahlarınızdan ve mühimmatınızdan, savaş teçhizatınızdan gaflette olmanızı ve böylece sizin üzerinize tek bir hamleyle baskın yapmayı isterler. Ve yağmur sebebiyle size bir güçlük olduysa veya hasta olduysanız, silahlarınızı çıkarmanızda size bir günah yoktur. Ve korunma tedbirlerinizi de alın. Muhakkak ki Allah kafirler için alçaltıcı azap hazırlamıştır. Böylece namazı bitirdiğiniz zaman artık ayaktayken, otururken ve yan üstüyken, yatarken devamlı Allah'ı zikredin. Daha sonra güvenliğe kavuştuğunuz zaman namazı erkanıyla kılın. Muhakkak ki namaz müminlerin üzerine vakitleri belirlenmiş bir farz olmuştur. Ve düşmanınız olan kavmi aramakta gevşeklik göstermeyin. Ayrıca eğer siz acı çekiyorsanız mutlaka onlar da sizin acı çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Ve siz onların ümit etmedikleri şeyleri Allah'tan ümit ediyorsunuz. Ve Allah en iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmetmen için biz sana kitabı hak olarak indirdik. Ve ihanet edenlere taraftar olma ve Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve kendilerine ihanet edenlerden yana mücadele etme. Muhakkak ki Allah ihanette ısrar eden günahkarları sevmez. Onlar insanlardan gizlerler ama Allah'tan gizleyemezler. Onlar Allah'ın razı olmayacağı sözlerle geceleyin gizlice düzen kurarlarken o Allah onlarla beraberdir. Allah onların yaptıkları şeyi amellerini kuşatandır. İşte siz böylesiniz. Dünya hayatında onlardan yana mücadele ettiniz. Fakat kıyamet günü onlardan yana kim Allah'la mücadele edecek veya kim onlara vekil olacak? Ve kim kötülük yapar veya nefsine zulmeder, sonra da Allah'tan mağfiret dilerse, Allah'ı mağfiret edici ve rahmet edici olarak bulur. Ve kim bir günah kazanırsa, o takdirde onu sadece kendi nefsine negatif derece olarak kazanır. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve kim hata yaparak veya bir suç işleyerek günah kazanır, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, o takdirde o iftirayı ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Ve eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti senin üzerine olmasaydı, onlardan bir grup mutlaka seni saptırmaya kastedecekti. Ve onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar. Ve sana hiçbir şeyle zarar veremezler. Ve Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Ve sana bilmediğin şeyleri öğretti. Ve Allah'ın senin üzerindeki fazlı çok büyüktür. Onların gizli konuşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak sadaka vermeyi veya iyilik yapmayı veya insanların arasını düzeltmeyi emreden kimsenin konuşması hariç. Ve kim Allah rızasını istemek için bunları yaparsa, o takdirde ona büyük mükafat vereceğiz. Ve kim kendisine hidayet beyan edildikten, açıklandıktan sonra Resul'e muhalefet ederse ve müminlerin yolunun dışında bir yola tabi olursa, onu döndüğü yola çeviririz ve onu cehenneme yaslarız. Ve o ne kötü varış yeridir. Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bunun dışındaki şeylerse dilediği kimse için mağfiret eder. Ve kim Allah'a şirk koşarsa o takdirde o uzak bir dalaletle sapmıştır.
Onlar ancak ondan, Allah'tan başka dişilere, dişi olarak isimlendirdikleri putlara taparlar ve ancak isyankar şeytanı çağırırlar, dua ederler. Allah ona, şeytana lanet etti ve şeytan şöyle dedi: ben mutlaka senin kullarından belli bir nasip edineceğim ve onları mutlaka dalalette bırakacağım ve onları mutlaka emaniyeye, kuruntuya düşüreceğim ve mutlaka onlara emredeceğim. Böylece onlar mutlaka davarların kulaklarını kesecekler ve onlara emredeceğim. Öyle ki mutlaka Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Ve kim Allah'tan başka şeytanı dost edinirse artık o apaçık bir hüsranla hüsrana uğramıştır. Şeytan onlara vaat eder ve onları emaniyeye, kuruntuya düşürür. Ve şeytan onlara aldatmaktan başka bir şey vaat etmez. İşte onların barınacakları yer cehennemdir. Ve oradan kaçacak bir yer bulamazlar. Ve amenu olup nefsi ıslah edici, nefsi tezkiye edici salih amel işleyenleri altından nehirler akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır, gerçektir. Ve Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Sizin emaniyenizle ve kitap ehlinin emaniyesiyle değil, kim kötülük yaparsa sadece onunla cezalandırılır. Ve kendisi için Allah'tan başka bir veli ve bir yardımcı bulamaz. Ve erkeklerden veya kadınlardan mümin olarak kim salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onlar cennete girerler ve onlara hurma çekirdeğinin oyuğu kadar, zerre kadar, hurma çekirdeğinin lifi kadar bile zulmedilmez. Ve hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuş ve vecihini, fizik vücudunu Allah'a teslim ederek muhsin olan kimseden dinen daha ahsen kim vardır? Ve Allah Hazreti İbrahim'i dost edindi. Ve göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve Allah ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşatandır. Ve kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, Allah onlar için yazılmış, farz kılınmış olduğu halde onlara vermediğiniz haklar ve kendilerini nikahlamak istediğiniz yetim kızlar ve çocuklardan aciz olanlar hakkında yetimlere adaletle davranmanız konusunda kitapta size tilavet edilmekte olanlarla, ayetlerle size fetva veriyor. Ve hayır olarak ne yaparsanız, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Ve şayet bir kadın kocasının ilgisizliğinden veya ondan yüz çevirmesinden korkarsa, artık ikisinin arasında sulh, anlaşma yapılarak ıslah edilmesinde, uzlaşmasında, onların ikisine de bir günah yoktur. Ve sulh, anlaşma daha hayırlıdır. Nefsler cimriliğe, kıskançlığa ve hırsa hazır kılınmıştır, meyilli yaratılmıştır. Ve eğer ihsanla davranır ve takva sahibi olursanız, o takdirde muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Ve kadınlar arasında adaleti sağlamaya gayret etseniz bile asla güç yetiremezsiniz. O halde birine tamamen meyledip, ilgi gösterip, böylece diğerini muallakta, boşta gibi terk etmeyin. Ve eğer arayı düzeltir ve takva sahibi olursanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur ve rahimdir. Ve eğer ayrılırlarsa, Allah kendi genişliğinden, bol nimetinden, rızık ve ihsanıyla hepsini gani kılar, muhtaç etmez. Ve Allah vasidir, rahmeti, lütfu, keremi geniştir, her şeyi ilmiyle kuşatandır, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve andolsun ki biz sizden önce kitap verilenlere de sizlere de Allah'a karşı takva sahibi olmalarını vasiyet ettik, farz kıldık. Ve eğer siz inkar ederseniz bile muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve Allah ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamiddir, övgü ve hamde layık olandır.
Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve Allah vekil olarak yeter. Eğer o Allah dilerse ey insanlar, sizi giderir, helak eder ve başkalarını getirir. Ve Allah buna kadirdir. Kişi sadece dünya sevabını, nimetini istese, dünya malını ganimet almak için savaşsa bile, dünya sevabı da eğer Allah'ın rızasını da dilerse, ahiret sevabı da nimeti de Allah'ın katındadır. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, basirdir, en iyi görendir. Ey amenu olanlar! Kendinize, anne ve babanıza ve yakınlarınıza bile olsa, zengin veya fakir de olsalar, Allah için adaleti yerine getiren şahitler olun. Oysa Allah ikisine de daha yakındır. Adaletli davranmak için artık hevanıza, nefsinize uymayın. Ve eğer dilinizi eğip bükerseniz, sözü değiştirirseniz veya haktan, adaletten yüz çevirirseniz, o takdirde muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Ey amenu olanlar! Allah'a ve onun Resulüne ve Resulüne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Ve kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, Resullerini ve yevmil ahiri, sonraki ahir gününü inkar ederse, o takdirde uzak bir dalaletle sapmış olur. Muhakkak ki onlar amenu oldular, sonra inkar ettiler. Sonra yine amenu oldular, sonra inkar ettiler. Daha sonra da küfürlerini artırdılar. Allah onları mağfiret edecek değildir ve onları yola, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime hidayet edecek değildir. Münafıklara onlar için elim azap olduğunu müjdele. Onlar ki müminlerden başka kafirleri dost edinirler. İzzeti onların yanında mı arıyorlar? Oysa muhakkak ki izzet tamamen Allah'a aittir. Ve o Allah kitapta, Kur'an'da size şöyle indirmişti. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman artık ondan başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın. Aksi takdirde eğer onlarla beraber oturursanız mutlaka siz de onlar gibi olursunuz. Muhakkak ki Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacak olandır. Onlar sizi gözlüyorlar. Öyle ki eğer size Allah'tan bir fetih zafer olunca biz sizinle beraber olmadık mı derlerdi. Ve şayet kafirlerin zaferden bir nasibi olduysa o zaman da biz sizin üzerinize siper olmadık mı ve size müminlerden gelecek olana mani olmadık mı derlerdi. Artık Allah kıyamet günü sizin aranızda hükmedecektir. Ve Allah kafirlere, müminlere karşı asla bir yol açacak değildir. Muhakkak ki münafıklar Allah'a hile yaparlar. Oysa o Allah onlara hile yapandır. Ve onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar. Ve Allah'ı pek az zikrederler. Onlar bunların küfürle imanın arasında bocalayıp duranlardır. Ne bunlarla ve ne de onlarla olurlar. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık sen onun için asla bir yol bulamazsın. Onları asla Allah'a ulaştıracak olan sırat-ı müstakime ulaştıramazsın. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Müminlerden başkasını kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil kılmak mı istiyorsunuz? Muhakkak ki münafıklar ateşin en aşağı tabakasındadırlar ve onlar için asla bir yardımcı bulamazsın. Tövbe edenler ve nefsini ıslah edenler, nefs tezkiyesi yapanlar, Allah'a sarılanlar ve dinlerini Allah için halis kılanlar hariç. İşte onlar müminlerle beraberdirler. Ve Allah yakında müminlere büyük ecir, mükafat verecektir. Eğer siz şükrederseniz ve amenu olursanız, yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerseniz ve mürşidinize ulaşıp tabi olursanız, böylece kalbinizin içine iman yazılıp mümin olursanız, Allah size azap etmez. Ve Allah şakirdir, şükrün karşılığını verendir, alimdir,
en iyi bilendir.

0: Şefik dede, 2 yaşında. Ali Bey, 6 yaşında. Nurgül teyze, 3 yaşında. Can Bey, 7 aylık. Mahmut Bey, 11 yaşında. Tamer Bey, 9 aylık. Hasan Bey, 5 yaşında. Onlar Allah'a ulaşmayı kalpten dilediler. Ve bu yolda onlara rehberlik edecek mürşidi Allah'tan sordular. O mürşidin önünde tövbe ettiler ve ona tabi oldular. Allah onların günahlarını örttü ve sevaba çevirdi. İşte o anda hayata yeniden başladılar. Yunus Emre, Taptuk Emre'ye tabi oldu. Mevlana, Hazreti Şems'e tabi oldu. Osman Bey, Şeyh Edebali'ye, Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemseddin Hazretlerine tabi oldu. Ya siz, kime tabisiniz?
1: Siz de hayata yeniden başlamak istiyorsanız, Allah'a ulaşmayı kalpten dileyin ve mürşidinize tabi olun.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ekke nabudu ve iyyake nestaîn. İhtina sıratel müstakîm. Sıratel lezîne enamte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim. Velemdâlin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Kur'an tefsiri dersinde daha inşallah birlikteyiz. Rum suresinin 37. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yerev ennallâhe yebsutur rızka li men yeşâ'u ve yakdir. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yu'minûn. Emi ve lem yere görmüyorlar. Ennallâhe muhakkak ki şüphesiz ki Allah

Allah, Allah yepsutur, genişletir. Er rızkı rızık. Li için men kimse yeşavi diler ve yaktürü ve takdir eder. İnne muhakkak fi zalike bunda vardır. Le elbette gerçekten mutlaka ayatin ayetler. Ne kavmin bir kavim için yu'minun mümin olan iman eder. Ve onlar Allah'ın dilediğine rızkı genişlettiğini ve dilediğine takdir ettiğini yani daralttığını görmediler mi? Muhakkak ki bunda mümin bir kavim için ayetler, ibretler vardır. Öyleyse Allah-u Teala tayin eder. Diyor ki rızıklar gökte dağıtılır. Bu rızıktan Allah-u Teala muradı sadece yediğimiz yemekleri teşkil eden rızık değil. Aynı zamanda fizik vücudumuzun nefsimizi infak ettiği rızık, yani rahmet, faz ve salavat isimli nurlar. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin zikir yaptıkları zaman Allah'tan gelip de kalplerine dolan, göğüslerine açılan, göğüsleri yarılarak açılan yoldan geçen, kalbe gelip iman kelimesinin etrafında yerleşen fazlalar sebebiyle nefs tezkiyesine sebep olan rızık da burada. O rızkın takdiri Allah'a aittir. Sadece genişletilmesi ve daraltılması değil. Önce rahmetle fazl veriyor. Sonra rahmetle salavat da ilave ediyor. Bu rızkın genişletilmesidir. Ve tam genişletildiği yerde daimi zikir söz konusudur. Allah razı olsun. Rum Suresi 38. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fe ati zel kurba hakka hu vel miskine ve ibne sebil. Zalike hayrun lillezine yuridune veçhallahi ve ulaike humul müflihun. Fe öyleyse ati ver. Za sahip el kurba yakınlık yakın olan akraba. Hakkahu onun hakkı. Ve el miskine ve miskinler yoksul ihtiyarlar. Ve ibne sebile ve ibne sebili ve yolcular. Zalike işte bunlar. Hayrun daha hayırlıdır. Li için ellezine o kimseler onlar yuridune isterler. Ve çallahi Allah'ın yüzü ve çizate ve ilahike ve işte onlar hüm onlar el müflihun felaha erenler. Şöyle oluyor cümleler. Öyleyse akrabalara, miskinlere ve yolculara haklarını ver. Bu Allah'ın veçini yani Allah'a ulaşmayı dileyenler için daha hayırlıdır. Ve onlar felaha erenlerdir. Allah Teala Rum suresinin 38. ayet-i kerimesinde açık ve kesin bir şekilde yuridune ve çallah ediyor. Allah'ın zatını dileyenler.

Allah Teala'nın burada akrabalara, miskinlere ve yolculara haklarını ver demesi, hem dünyadaki Allah Teala'nın verdiği malı infak etmeleridir, hem de fizik vücutlarının nefslerinin kalbini, nefslerini infak etmeleridir. Öyleyse hem maddi hem de manevi rızıklanma burada açık bir şekilde anlatılıyor. Zaten bir evvelki ayet-i kerimede Allah-u Teala rızkı, yani hem maddi rızkı hem de manevi rızkı dilediğine yayıp genişletir ve kısar da diyor. Genişletmesinin standartlarını verdik. Evvela rahmetle faz, sonra rahmetle fazla, rahmetle salavatın da ilavesi. Sonra nefsin kalbinin tamamen dolması. Ondan sonra da 19 kademe nefsin kalbinin müzeyyen olması. Her biri rızkın genişletilmesi, genişletilmesi ve genişletilmesi. Öyleyse burada da akrabalara, miskinlere, yolculara haklarını ver. Nefsin kalbini besle. Başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesini temin et. Daha sonra senin ruhunun başının üzerine gelmesini temin et. Daha sonra, daha önce salah nurunun başının üzerine gelmesini temin etmeye çalış. Yani devamlı Allah'ın yolunda ilerleyerek akrabalar, miskinler ve yoksullar olarak adlandırılan ayrı ayrı mükafatları Allah-u Teala'dan alma müessesesi. Allah-u Teala zaten bunu açıkça burada yazmış. Allah'ın veçini dileyenler, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. İşte Allah-u Teala Rad suresinin 20, 21, 22. ayetlerinde şöyle söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُحَافُونَ سُوَيْنِ سَبْ وَيَحْشَمْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِ الْاِبْتِقَاءَ وَاَچَّ رَبَّهُمْ. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَاقِ Misaklarını bozmazlar. Ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'ılaştırmasını emrettiği şeyi Allah'ılaştırırlar. Bu, ruhumuzun Allah'a verdiği misaki yerine getirenler. 20 ve 21. ayetler beraberce ele alındığında. Şimdi sadece 20. ayet-i kerimeye bakalım. وَالَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَاقِ Bu kadar. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler. Ve bu sebeple misaklarını bozmazlar. Buradaki misak, irademizin Allah'a verdiği misak. Sonra devam ediyoruz. İleride de ikisini birden ihata edecek Allah-u Teala'nın ifadesi. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Onlar Allah'a karşı huşu duyarlar. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Eğer ruhumuzun misaki söz konusuysa, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Eğer Allah'ın zatını görmek söz konusuysa, o zaman Allah'ın ahdini yerine getirenlerdir. Yani Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Ve nitekim bir sonraki ayet-i kerimenin sonunda adın cennetlerine gideceklerini söylüyor Allah-u Teala. Allah'ın zatını görmeyi hedef alanların adın cennetlerine gireceklerini söylüyor. Diğerleri ise sadece kurtuluşa erenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Burada Allah-u Teala gayet açık bir şekilde Allah'ın veçini

Kur'an-ı Kerim meali hazırlayanların hepsi genel kaideye uyup aynı şeyleri yazmışlar. Allah'ın zatına ulaşmak açık ve kesin olarak yazıldığı halde veçhi rabbiküm, Allah'ın veçhi zatı, zatına ulaşmak, Allah'ın rızası diyorlar. Hiçbir lügat kitabında veçhin rıza anlamına geldiğini göremezsiniz. Rum suresinin demek ki 38. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor.

Rum Suresi 38. ayet-i kerime. Allah'ın veçhini dileyenler. Hiçbir tevhide imkan vermeyecek kadar açık ifade. Lillezine yuridune veçhallahi. Onlar ki Allah'ın veçhine, veçhini dileyenlerdir. Onlar felaha erenlerdir. Elbette felaha erenler Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ve 39. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ateytum min riben li yerbuve fi envalin. Envalin nasi. Fela yerbu indallahi ve ma ateytum min zekatin turidune veçhallahi fe ulaike humul mut'ifun.

Ve Rum Suresinin 39. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi görüyoruz. Rum 38 ve 39 içinde de Allah'ın veçini dileyenler geçiyor. Kelimeler ve ma atetüm size verdiğimiz şey min riben ribadan faizden liyer ve artsın diye fi içinde envalin mallar ennazi insanlar ve o zaman la yer bu artmaz. İndallahi Allah'ın katında ve ma atetüm ve sizin verdiğiniz şey min zekatin zekattan turidune istersiniz ve çallahi Allah'ın meçhi yüzü fe böylece ilahike işte bunlar hüm onlar ermudifun kat kat arttıranlar. İnsanların mallarında artsın diye faizden verdiğiniz şey o takdirde Allah'ın katında artmaz.

Allah'ın veçini Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat işte böylece kat kat arttıranlar onlardır.

onu faiz olarak verdiğiniz takdirde.

Allah'ın katında artmaz. Faiz mallarda artışı vücuda getirmez diyor Allah Teala. Ama Allah'ın veçini dileyerek verdiğiniz zekat Allah'a ulaşmayı dileyenlerin verdiği zekat o Allah'ın katındaki geliri, muhtevayı arttıranlardır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin manevi gelirleri söz konusudur. O kişi zikir yapar, Allah'ın katından rahmetle vaz ve rahmetle salavat gelir kalbine ve kalpte fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu manevi zenginliktir. Ve kişinin nefsinin kalbinde bu fazıllar ve %2 rahmet, %50'yi aştığı zaman, %51'e ulaştığı zaman şeytan nefsinizin kalbinde artık mağlup olmuştur. Kalbiniz Allah'ın nurlarıyla zenginleşir. Ve bir gün daimi zikre ulaşıp da nefsinizin kalbi %100 Allah'ın fazıllarıyla dolduğu zaman %98 fazıl, %2 rahmet. O zaman en zenginler arasına girersiniz. Allah'ın dostları arasındaki en zenginlerin arasına girersiniz. Siz en zenginler arasındasınız. Nefsinizin kalbi tamamen şeytanın tasallutundan kurtulmuştur. İşte budur kalbinizdeki nuru arttıran

Burada konunun manevi tarafını da devreye aldığımız zaman şöyle bir mana çıkıyor. İnsanların mallarında artış olsun diye faiz olarak verdiğiniz şey, onu faiz olarak verdiğiniz takdirde Allah'ın katında artmaz. Bu faizin fizik standartlarda mallardaki artışı. Ama bir de Allah-u Teala'nın zikrini düşünün. O zaman bundan sonraki cümle farklı bir yoruma tabi tutuluyor. Allah'ın veçhini Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, yani yaptığınız zikir, işte böylece kat kat nefsinizin kalbindeki nurları artıranlar onlardır.

kat kat arttıranlar nefsinizin kalbindeki rahmeti ve fazlı arttıranlardır. Kat kat arttırarak sonunda sizi daimi zikre ulaştırır. Rum Suresi 40. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Allahüllezi halaka kum sümme rezekakum sümme yumitukum sümme yuhyikum hel min şürekaikum men yef'alu min zalikum min şey Sübhanehu ve Teala amma yüşrikun. Allahüllezi, Allah o ki halakakum, sizi yarattı. Sümme sonra rezekakum, size rızık verdi. Sümme sonra yumitukum, sizi öldürür. Sümme sonra yuhikum, sizi diriltir. Hel mi, var mı? Min şürekaikum, sizin ortaklarınızdan men kim yef'alü yapar min zalikum bundan min şeyin bir şeyden sübhanehu o sübhandır münezzehtir ve teala ve yücedir ama şeylerden yüşrikun ortak koşuyorlar. O Allah ki sizi yarattı sonra sizi rızıklandırdı. Sonra sizi öldürecek sonra da sizi diriltecek. Sizin ortaklarınızdan putlarınızdan bunlardan birini yapacak var mı? Allah sübhandır. Her şeyden münezzehtir ve şirk koştukları şeylerden yücedir.

Bu bir evvelki ayet-i kerimeyi, 39 numaralı ayet-i kerimeyi her iki açıdan bir defa daha değerlendirmemiz gerekiyor. Şöyle oluyor sonuç. İnsanların mallarında artış olsun diye faizden verdiğiniz, yani faizden, yani faiz olarak verdiğiniz şey, yani Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir. Onu faiz olarak verdiğiniz takdirde Allah'ın katında artmaz. Yani nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz ve arttırmaz. Ayet-i kerime hem zahiri alemde faizi hem de batini alemde nefsinizin kalbindeki nur birikimini ihata ediyor. Burada ayet 40'a dönüyoruz tekrar sonraki ayete. Allah-u Teala'nın yaptıklarından bahsediyor ayet-i kerime ve putlara tapanların putları elbette bunlardan hiçbirisini yapamazlar. 41. ayet-i kerime Rum suresinin 41. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharel fesadü fil berri vel bahri bima kesebet eydin nasi li yüzi kahum badellezi amilu leallehum yerciun. Zahare zahir oldu, ortaya çıktı. El fesadü fesat. Fi içinde el berri kara ve el bahri ve deniz. Bima şey sebebiyle kesebet kazandı. Eydi eller, ennâsi insanlar. Li yüzükâhum, onlara tattırmak için. Badellezi, bir kısmı ki o. Amilü yaptılar. Le alem, umulur ki böylece onlar. Yercuğun dönerler. Şöyle oluyor ana. İnsanların elleriyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti. Ortaya çıktı. Yaptıklarının bir kısmının onlara tattırılması için. Olur ki böylece onlar dönerler, yönelirler.

Aslında bir de belki ayetle de bağlantılı olarak burada gene Allah Teala manevi bir cepheden gene bahsediyor. Buradaki 40 numaralı ayetteki sizi rızıklandırdı. Dünyada rızık verdi. Ve nefsinizin kalbini nurlarla doldurdu. Her ikisi de rızıklandırma. Birisi maddi rızık bu dünya için, birisi de manevi rızık. Ve Allah Teala manevi rızkı da ihtiva ettiğini burada söylüyor. Bu 41. ayet-i kerimede karada ve denizde fesat suretti. İnsanın fizik vücudunda kara, nefsinde deniz. Yani insanlar ya Allah Teala'nın dediğini yaparlar, Allah'a ulaşmayı dilerler ve böylece fesat oluşmaz. Karada da denizde de her şey en güzel olur. Nefsin kalbindeki afetler azaldıkça fizik vücudun davranışları düzelir. Nefsin değişmesi, denizin değişmesi karada da değişikliklere sebebiyet veriyor. Fesadın yok olabilmesi, fesat neydi? İnsanların Allah'a ulaşmayı dilememesi hali. Kim başka insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men ederse, o insan başkalarını ifsad etmiştir. İşte bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yapmadığı şey nedir? Zikirdir. Yapsalar da netice alamazlar. Ama ya dileyenler, onların yaptıkları zikir mutlaka onları bir hedefe ulaştıracaktır. Bu ulaştıracağı hedefte açık ve kesin bir hedeftir. Nefsin kalbi evvela %51 nurda teskiye olacak, %100 nurda tasfiye olacak ve fesat %100 yok olacak. Ve denizde fesatın yok olması, karada da yok olmasını ifade edecek. Burada fizik vücudu ve nefsi kara ve deniz olarak adlandırıyoruz. Değişebilir. Karadaki fesat izale edildiği zaman denizdeki fesat da otomatik olarak izale edilir. Yani o zaman Allah Teala ayet-i kerimede nefsi kara olarak, fizik vücudu deniz olarak alıyor. Böyle bir mana çıkıyor ortaya. Dünyada denizler karaları kuşattığına göre fizik vücut da nefsi kuşatmış oluyor. Deniz fizik vücudumuz, kara nefsimiz.

Zaten ayet-i kerimenin sonunda Allah Teala umulur ki böylece onlar Allah'a dönerler, yönelirler diye bitiriyor konuyu. Nefslerinin kalbindeki nurlar fesadı yok edeceği için böyle bir ifade kullanıyor Allah Teala. Nefslerinin kalbindeki fesadı bitirmek suretiyle Allah'a dönmüş olurlar, Allah'a ulaşmış olurlar. Tezkiye yarı yarıya bitmesidir. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Daha sonra fizik vücutta nefs de Allah'a teslim edecek. Fesat tamamen sona erecektir. Allah razı olsun. Rum Suresi 42. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kul siru fil ardı. Fenzuru keyfe kâne akibetüllezine min kabl. Kâne ekseruhum müşrikîn. Kul de ki siri dolaşın. Fiyelardi yeryüzünde fenzuru öyleyse bakın görün keyfe nasıl kâne oldu. Akibet son ellezine o kimseler onlar mindan kabli önce kâne oldu. Ekseruhum onların çoğu müşrikîn. Müşrikler, şirk koşanlar. De ki, yeryüzünde dolaşın. Böylece daha öncekilerin akıbetinin, sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu müşrik idiler diyor Allah-u Teala. Nasıl sona erdiklerini görün. İşte yaşadıkları binalar, yaptıkları işler ortada. Onların şimdi sahipleri yok. Dağların içine evler oymuşlar. O dağların içinde yaşamak üzere. Rum Suresi 43. ayet-i kerime. Fe eküm ve çeke li dinil kayyimi min kabli en yetiye yevmün la meredde lehu minallahi yevme izin yassad deun. Fe öyleyse artık ekim, ikame et, kıyamda tut ve çeke senin veçini. Li için dini din, el kayyumu kayyum. Ezelden ebede kadar devam edecek. Minden kabli önce enyetiye gelmesi yevmin gün la meredde reddedilmez, geri çevrilmez, döndürülmez. Yahu onun için mindan Allah'ı Allah yevme izin günü yassaddeûne bölük bölük ayrılırlar. Öyleyse Allah'ın onu geri döndürmeyeceği o gün kıyamet günü.

Allah'ın onu geri döndürmeyeceği o gün, kıyamet günü gelmeden önce veçhini kayyum, yani ezelden ebede kadar devam edecek olan din için ikame et.

Her onlar dediği cehenneme girenler 7 tane cehennem için her biri ayrı ayrı ayrılacaklar. Bu Allah Teala'nın burada bahsettiği vekçini ikame et, kayyum olan din için ikame et sözü Rum 30'da Allah Teala'nın söylediğiyle aynı. Diyor ki Allah Teala Rum 30'da vekçini o kayyum olan din için hanif olarak ikame et. O hanif fıtratı ki Allah bütün insanları hanif olarak yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında farklılık göremezsin. İşte kayyum olan din budur diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala bütün insanları hanif fıtratı yaratmış ve bir tek din yaratmış. Hanif dini. Hanif dinini sadece o dini yaşayacak olan özelliklerle yaratmış Allah Teala insanoğlunu. Ve o dini yaşayanlar için her şey geçerli. Ondan başka bir din hiç olmamış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece hanif dini var. Sadece hanif dini olmuş insanlık tarihi boyunca. Hanif dininin dışında hiçbir din mevcut olmamış Allah'a göre. Ama insanlar yüzlerce din oluşturmuşlar, affedersiniz. 72 tane din oluşturmuşlar. Bugünkü din araştırmanlarının bulduğu rakam 72 ayrı inanç türü. Ve Çin, din için ayakta tutulması ise Allah'a ulaşmayı dileyerek başlayan bir vetireyi ifade ediyor. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra Allah Teala size yardım edecek. Furkanlar verecek. Günahlarınızı örtecek. İrşat makamına ulaştıracak. Sonra ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Dini kıyamda tutmak için yapmanız lazım gelen şey bu kadar basit. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz.

Ve 44. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Men kefere fe aleyhi küfruhu. Küfruhu. Ve men amile salihan fe li enfüsihim yemhedûn. Men kim kefere inkar etti. Fe öyleyse artık böylece aleyhi onun üzerine küfruhu, onun küfrü inkarı. Ve men ve kim amile salihan, salih amel nefs eskisi yaptı. Fe öyleyse artık böylece li için, enfüsihim kendi nefsleri için, yemhudun hazırlık yaparlar, hazırlık yapıyorlar. Kim inkar ederse küfrü, yani inkarı kendinedir. Ve kim salih amel nefs tezkiyesi yaparsa böylece kendi nefsleri için hazırlık yaparlar.

Şimdi bir taraftan inkar edenler var. Bir taraftan da salih amel işleyenler, nefs tezkiyesi yapanlar var. Her ikisi de kendi nefsleri için

Öyleyse kim inkar ederse onun küfrü, inkarı kendi aleyhinedir. Ve kim salih amel, nefs eskisi yaparsa onlar böylece kendi nefsleri için hazırlık yaparlar. Nefs tezkiyesi yapan nefsinin kalbini Allah'ın nurlarıyla dolduran kişidir. Ve Allah için hazırlık yapıyorlar. Allah'a ruhlarını ulaştırmak konusunda, daha sonra fizik vücutlarını ve nefslerini ve iradelerini teslim konusunda. Ve 45. ayet-i kerime, Rum suresi, Bismillahirrahmanirrahim, li yecziyellezine amenu ve amilus salihati min fadlih innehu la yuhibbul kafirin. Li için yecziye mükafatlandırır. Ellezine o kimseler onlar, aminu amil olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihati ve salih amel nefsiyesi yaparlar. Mindan onun fazlı fadlihi innehu muhakkak o la yuhibbi sevmez el kafirin kafirleri. İşte bu amin olanları, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel nefs tezkiyesi yapanları kendi fazlından mükafatlandırmak içindir. Muhakkak ki o Allah kafirleri sevmez. Öyleyse bir evvelki ayet-i kerimede Allah-u Teala insanları ikiye ayırıyor. Kim inkar ederse küfrü, inkarı kendi aleyhinedir diyor. Ve kim salih amel nefs tezkiyesi yaparsa onlar böylece kendi nefsleri için hazırlık yaparlar. Yani nefslerini giderek tezkiye, daha sonra da tasfiye ederler. Her gün biraz daha dünya saadeti artar. Cennetin katları da giderek yükselir. 45'te de bunun sonucunu söylüyor. Bu onların kendi nefsleri için hazırlık yapması diyor. Allah-u Teala'nın onları mükafatlandırması içindir. Amin olanları, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel nefs tezkiyesi yapanları kendi fazlından mükafatlandırmak içindir. Bakınız Allah-u Teala burada fazıl kelimesini kullanıyor. Çünkü nefs tezkiyesinin temelinde fazıllar var. Allah'ın katından gelen rahmet fazl ve rahmetle salavat nurları göğsümüze gelir, kalbimize ulaşır. Kalbimizde Allah'ın yazdığı iman kelimesi fazılları kendisine çekmek özelliğinin sahibidir. Ve nefsimizin kalbinde fazıllar yerleştikçe nefsimizin afetleri bir bir kapı dışarı atılır. Afetler ki Allah'ın bütün emirlerine karşı gelirler. Afetler ki Allah'ın yasak ettiği her fiili işlerler. Ama onlar azaldıkça, hele neticede kişi daimi zikre ulaşıp da nefsinin kalbinde hiç afet kalmazsa, o zaman her şey en güzel statüye ulaşır. Nefsin kalbinde hiç afet kalmadığı bir noktaya ulaşır kişi. Böylece her şeyin en güzel olduğu bir nokta söz konusudur. Kişi daimi zikre ulaşmıştır. İşte Allah-u Teala'nın fazlıyla bu oluşuyor. 45. ayet-i kerimede de Allah-u Teala amini olanları ve salih amel nefs tezkiyesi yapanları kendi fazlından mükafatlandırmak içindir diyor. Mükafatlandırması gönderdiği fazıllarla mümkün oluyor. Ve kişi her geçen gün hem dünya saadetini artırıyor hem de daha üst kat cennetlerin sahibi oluyor. Rum suresinin 46. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki ve min ayatihi en yursiler riyaha mübeşşiratin ve li yuzi kakum min rahmetihi ve li tecri yel fulku bi emrihi ve li tebtegu min fadlihi ve leallekum teşkürun.
emin ayetihi ve onun ayetlerinden en yürsüle göndermesi erriyaha rüzgarlar, mübeşşiratin müjdeleyiciler olarak veli yüzikakum ve size tattırması için min rahmetihi onun rahmetinden veli tecciye ve akması yürümesi için el fulku gemiler bi emrihi onun emriyle veli teptegu ve aramanız için min fadlihi onun fazlından ve lealukum böylece siz umulur ki siz teşkürün şükredersiniz. Ve onun ayetlerindendir ki rüzgarları müjdeleyici olarak gönderir. Ve rahmetinden size tattırır. Ve emriyle gemileri yüzdürür. Ve onun fazlından istersiniz ve böylece siz şükredersiniz.

rüzgarları müjdeleyici olarak gönderir diyor dünya hayatı için. O rüzgarların temsili ifadesi rahmet fazla salavat olarak zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbine gelen nurlardır. Ve o rahmetinden bunları tattırıyor. Nefsinizin kalbine fazılları yerleştirerek her geçen gün daha mutlu bir insan olmanızı sağlıyor. Nefsinizin kalbindeki nurlar yarıyı açtığı zaman sizin iç dünyanızdaki gemide yüzmeye başlar. Ve onun fazlından daha çoğunu istersiniz ve giderek nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Ve çok şükredersiniz Allah-u Teala'ya. İfade hem dünyaya ait hem Allah'ın güzelliklerine ait. Rum suresi 47. ayet-i kerime وَلَكَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُولًا اِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَكَمْنَا مِنَ الَّذ۪ينَ اَجْرَمُوا وَكَانَ حَقَّنْ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِن۪ينَ وَلَكَدْ ve andolsun اَرْسَلْنَا biz gönderdik مِنْ قَبْلِكَ senden önce رُسُولًا resuller illa için kavmihim onların kavmi ve böylece artık cahühüm bir onlara getirirler. El beyinati beyineler kesin denirler. Fentekamna fe intikamna fe böylece bunun üzerine intikamna intikam aldık. Mindan ellezine o kimseler onlar ecremu suçlular günahkarlar ve kâne oldu. Hakkan hak aleyna bizim üzerimize nasru yardım. El müminin müminlere yardım. Alın olsun ki senden önce onların kavmine resuller gönderdik. Böylece beyineler kesin deliller getirdiler. Resuller onlara kesin deliller, beyineler getirdiler. Bunun üzerine mücrimlerden intikam aldık. Müminlere yardım bizim üzerimize hak oldu buyuruyor Allah-u Teala.

Böylece Allah Teala'nın dizaynı Resullerin deliller getirmesi, insanları o kavimlerde mutluluğa ulaştırması ve karşı çıkanlarda kafirler, Allah Teala diyor ki müminlere yardım bizim üzerimize hak oldu. Ve 48. ayet-i kerime Allahüllezî yursülür riyâha fetusûrü sahaben fe yepsütuhu fissemâi keyfe yeşâhü ve yecaluhu kisefen feteral vetkâ yahrucu min hilâlih ve izâ asâbe bihi men yeşâhü min ibâdihi izâhum yestebşirûn. Allahü Allah ellezî o kimseler onlar yursülü gönderir. El riyâha rüzgarlar fe böylece sonra tusûrü sürükler hareket ettirir. Sehaben bulutlar fe böylece sonra yepsütühü onu yayar dağıtır. Fe essemâi semâda gökte keyfe nasıl yeşâyü diler. Ve yec'aluhu onu kılar yapar. Kisefen kısım kısım kısımlar fe böylece sonra tera görürsün. Elvetka yağmur yahrucu çıkar. Min hilalihi onun arasından. Fe böylece sonra izâ hesabe isabet ettirdiği zaman bihi ona men yeşâyü dilediği kimse min ibadihi onun kullarından izâ olduğu zaman hüm onlar yestebşirûn sevinirler. O Allah ki rüzgarları gönderir, böylece bulutları hareket ettirir, sonra semada onu dilediği gibi yayar ve onu kısımlara ayırır. Bundan sonra onun arasından yağmurun çıktığını görürsün. Böylece kullarından dilediğine onu yağmuru isabet ettirdiği zaman onlar sevinirler. Ve 49. ayet-i kerime ve inkânu min kabli en yünezzel aleyhim min kablihi le müblisin. Ve eğer kâne oldular min kabli önceden önce en yünezzele indirilmesi aleyhim onlara min kablihi ondan önce le elbette gerçekten müblisin ümitlerini kesenler. Ve onlar onun yağmurun onlara indirilmesinden önce gerçekten ümitlerini kesenlerdi. Bu 48 ve 49. ayetlerde Allah Teala rüzgarları gönderip bulutları hareket ettirerek yağmuru gönderiyor insanlara. Yani nefs kesisi yapanlara bölüm bölüm, kısım kısım kısım insanlar her biri Allah'ın merdiveninin 28 basamaklık merdiveninin bir noktasında kısım kısım insanların hepsinin kalbine Allah Teala rahmet gönderiyor. Nefslerinin kalbinde Allah'ın nurları yer tutsun ve onlar sevinsinler, mutlu olsunlar diye. Her iki ayette, 48 numaralı ayette, 49 numaralı ayette aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Sadece zahiri alemdeki yağmuru değil, rahmet adını verdiğimiz kalbimize gelen Allah'ın rahmeti ve fazlı nefsimizin kalbinde fazılları yerleştiriyor. Her geçen gün kişi nefsinin kalbinde fazıllar büyüdükçe, yerleştikçe her geçen gün daha çok mutlu oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde birlikte olduk. Görüyorsunuz ki zaman çok hızlı geçiyor ve konu burada inşallah tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersini tamamlamayı bizlere nasip kıldı. Bu büyük zevki beraberce yaşattı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine
hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, ihdinas sırâtel müstakîm, sırâtel lezîne en'amte aleyhim, gâril magdûbi aleyhim ve'd-dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. El Fatiha mi? As salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki gene birlikteyiz. Yüce Rabbimiz, sizler ve biz. Öyleyse onun, Allah'ın ülkesinde yaşıyoruz. Şu anda Allah'tan bahsetmemiz söz konusu. Öyleyse Allah'ın ülkesindeyiz. Şeytanın ülkesinde değiliz. Yani absis ve ordinat eksenlerinin birleştiği yerin üst tarafındaki artı alemdeyiz. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak, aynı heyecanı yaşamak, Allah'tan bahsetmek ve mutluluğu yudum yudum sizinle paylaşmak. Ne zaman Allah'tan bahsetsem, bir huzur kaplıyor içimi sevgili kardeşlerim. Sizlere Allah'tan kendisinden bahsetmek imkanını verdiği için ona, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyorum. Ondan bahsetmek bir zevk, sizlere bahsetmek daha büyük bir zevk sevgili kardeşlerim. Bizim atalarımız Osmanlı demişler ki mal alıcıya satılır. Dinlemeye teşne olan, dinlemeye iştiyaki olan insanlar ancak onlar bizim sohbetlerimizden kâm alabilirler. Ve o onlar için bir ziyafettir. Ama öyle insanlar var ki onlar söylediklerimizden hiçbir şey anlamazlar. Ve de kendilerinde olmayan idrak müessesesi sebebiyle çok uzaklardadırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dilinden kim anlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bir yanlış ilimde mücehhez olan insanlar anlamazlar. Neden anlamazlar? Gözleri görmez. İrşat makamı olarak değil, herhangi bir kişi gibi bakarlar. Hatta bir takım insanlar için herhangi bir insan da değildir. Adeta bir düşmandır o. Bir sahtekardır. Ellezine la yeşkurun. Yeşurun. Onlar şuurunda değillerdir diyor. Acaba onları mutlu olmaktan men eden, bu kadar sinirli yapan, bu kadar öfkeli yapan acaba nedir? Sadece Allah'tan uzak olmaları sevgili kardeşlerim. Ol mahiler ki derya içredir. Deryayı bilmezler. Balıklardan bahsediyor bir Allah dostu. Onlar diyor deryanın denizin içindedir ama denizi bilmezler. İşte zamanımızın din ilmi o hüviyeti almış. Allah'tan kopmuş insanlar. Allah'ın dostlarını göremezler. Allah'ın dostu olarak göremezler, işitemezler, idrak edemezler. Neden? Çünkü sevgili kardeşlerim, başlangıçta bütün insanların
Gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Gizli bir perde. İrşat makamına bakarlar, hidayet makamına bakarlar. Sadece bakarlar, göremezler. Çünkü gözlerinin üzerinde gizli bir perde vardır, hicab-ı mestüre vardır. Yetmez. İkinci bir açıdan daha göremezler. Basar isimli görme hastalarının üzerinde gışave vardır. Bir mühür, bir örtü. Yeter mi? Yetmez. Onlar işitemezler. İki sebepten. Bir, kulaklarında vakra vardır, engel vardır. İrşada mütalik söylenenleri anlayamazlar. Manasına varamazlar. Evvela işitemezler, sonra da manasına varamazlar. İşitemezler, çünkü kulaklarında salt onları önleyen vakra isimli bir engel vardır. Manasına varamazlar, çünkü işitme hastaları, manaya vardıracak olan hastaları üzerinde mühür vardır. Kalpleri de mühürlüdür. Sem'i isimli işitme hastaları da mühürlüdür. Öyleyse hem kulaklarında vakra var bu insanların, engel var. Kulakları görev yapamaz manevi alanlarda. Hem de İşitme hastalarının üzerinde mühür vardır. Yeter mi? Yetmez. Kalpleri de mühürlüdür. Kalplerindeki enkinnet isimli engel sebebiyle idrak edemezler. Öyleyse gözlerimizde Allah Teala hicab-ı mestureyi açarak alıyor engeli. Göz bir uzuvdur. Kulaklardaki vakrayı alıyor Allah Teala. Bir uzuvdur. Kalp bir uzuvdur. Kalpteki ekinleti alıyor Allah Teala. Ondan evvel o kişiler bir ölü sevgili kardeşlerim. İşitmiyorlar. Onlar ölülerdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse nerede bahsediyor Allah-u Teala dalalette olan bu insanlar? Hidayeti anlayamayan insanlar, irşadı anlayamayan insanlar, onlar mutluluktan nasiplerini hiçbir zaman alamazlar sevgili kardeşlerim. Onlar sizler gibi değiller. İşte Araf suresinin 179. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğuna hazırladık. Çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır. Ama göremezler. Onların kulakları vardır. Ayunuhum diyor. Azanuhum diyor. Gözleri vardır. Ve kulakları vardır. La yesmeun diyor. İşitmezler diyor. Kulakları vardır. Ama işitmezler. Ve diyor onların kalpleri vardır diyor Allah-u Teala. La yefkahun diyor.
Ama idrak edemezler, fıkıh edemezler diyor. Araf 179. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır diyor, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Kimmiş bu dalalette olan insanların

Kim bu insanlar? Bunlar takva sahibi olamayanlar. Kim bu insanlar? Küfür karanlıklarını aşamayanlar, küfürde kalanlar, mümin olmak şerefine eremeyenler. Kim bu insanlar? Tağutun kulu olmakta devam edenler, Allah'ın kulu olmak şerefine eremeyenler. Öyleyse Allah-u Teala ölçü veriyor. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakıyoruz. Ne diyor Allah-u Teala İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde? Habibim, sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini söyleyerek onlara Kur'an'ı kıraat ettiğinde o Allah'a ulaşmaya inanmayanlarla senin aranda bir hicab-ı mestüre vardır. Yani onların gözlerinin üzerinde bir hicab-ı mestüre vardır diyor Allah Teala. Onların diyor kulaklarında vakra vardır. Seni işitmesinler diye diyor. Seni görmesinler diye göremezler. Onların gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Seni işitmemeleri için kulaklarında vakra vardır. Uzuvlarındaki engelleri söylüyor Allah-u Teala. Ve diyor kalplerinde ekinnet vardır diyor. Seni idrak edemez etmelerini önlemek için koyarız diyor. Sonra da diyor ki, Allah Teala sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor. Kim bu insanlar? Gözleri kapalı, kulakları kapalı, kalpleri kapalı. Kim kapatmış? Allah kapatmış. Biz diyor kalplerine ekinle tatlı engeli koyarız diyor. Kulaklarına vakra koyarız diyor. Onlarla senin arana perde çekeriz diyor. Hicab-ı mestüre gizli bir perde gözlerin üzerine. Gözler, kulaklar, kalp hiçbiri çalışmıyor. Bu özellikle olan insanlar, kim bu insanlar? Bir, kafirler. Bu insanlar derler ki biz Allah'a inanıyoruz, öyleyse müminiz. Ama mümin değiller sevgili kardeşlerim. Bu Araf 179'daki ve İsra 45 ve 46'daki engelleri verdikten sonra buradan kesin bir bilgiye sahip olduktan sonra şimdi beraberce Bakara Suresi'nin 6 ve 7. ayetlerine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala, Habibim sen o kafirlere söylesen de söylemesen de anlatsan da anlatmasan da eşittir, birdir. O kafirler mümin olmazlar diyor Allah Teala. Özelliklerini veriyor. Onların görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde var diyor. Onların görme hastalarının, basar isimli görme hastalarının üzerine biz gışavet adlı bir perde çekeriz. Onlar göremezler diyor. Onların işitme hastaları

mühürlüdür diyor Allah Teala. Onların kalpleri de mühürlüdür diyor. Kalplerindeki idrak hastası kalpler mühürlü. Kalplerin idrak hastası mühürlü. Kişinin işitme hastası mühürlü. Görme hastasının üzerinde de kışavet adlı bir perde var. Bu kişiler aynı kişiler mi? Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde söylediğimiz kişiler mi? Evet. Çünkü o kişiler için Allah Teala diyor ki onlar dalalettedirler. Hayvanlardan bile daha çok dalalettedirler diyor. Onların dalalette olduğunu söylüyor. Şimdi gelin beraberce dalalette olanlara bakalım sevgili kardeşlerim. Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, affedersiniz 23. ayet-i kerimesinde, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Onların kalpleri mühürlüdür. Yani kalplerindeki idrak hastaları mühürlüdür. Onların basar isimli görme hastaları dışavet isimli bir perde ile örtülüdür. Onların işitme hastaları da mühürlüdür. Dalalette olanlar, onların ilimleri üzere dalalette bırakırız diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeyenler, nefslerinin emrinde yaşayanlar, Allah'ın yasaklarına riayet etmeyenler, bu insanlar hevalarını kendilerine ilah edinenler. Heva, şeytanın emirlerine açık olan kesim. Heva, heves, nefsin afetleri şeytanla paralel bir hüviyet gösterir. Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen bir dizayn söz konusudur orada. Hem Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi dalalette olanları söylüyor. Hem de Araf suresinin 179. ayet-i kerimesi dalalette olanları söylüyor. İki ayet-i kerime de görme ile, işitme ile ve idrak etme ile alakalı. Ama Araf 179 uzuvlardan bahsediyor. Onların gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Kalpleri vardır, İdrak etmezler diyor. Gözler, kulaklar, kalpler. Fıkıh etmezler diyor kalplerle. İdrak etmezler diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Dalalette olanlar diyor. Câsiye 23'e geliyoruz. Allah Teala uzuvlardan bahsetmiyor, hastalardan bahsediyor. Görme hastaları vardır diyor onların. O dalalette olanların ikisi de iki ayette dalalette olanları gösteriyor. O dalalette olanların görme hastalarının basar isimli görme hastalarının üzerinde kışavet adlı bir perde vardır diyor Allah Teala. Kışaveh diyor. İşitme hastalarının semi isimli işitme hastalarının mühürlü olduğunu söylüyor ve kalplerinin de mühürlü olduğunu söylüyor. Yani kalplerindeki idrak hastasının da
mühürlü olduğunu söylüyor Allah Teala. Üç hassa ara, üç hassa casiye 23. Üç uzuv Araf 179. Sonuç aynı. Dalalette olan insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bizi anlayamazlar. Söylediklerimiz onlara hiçbir şey ifade etmez. Onlar dünya hayatında yaşayan, şu dünyanın negatife açılan bütün pencerelerini görebilen, işitebilen, idrak edebilen insanlar, ama pozitif cephede hiçbir şeyi idrak edemezler, göremezler, işitemezler. Çünkü gözler, kulaklar, kalp mühürlü. Çünkü görme, işitme ve idrak etme hastaları mühürlü. Bu insanların muhtevasına bakıyoruz. Bakara 6 ve 7'de bunların kafirler olduğunu söylüyor Allah Teala. Bu standartlardaki kişinin gözleri, kulakları ve kalbi görmeyen, işitmeyen, idrak etmeyen ve hastaları mühürlü olan, perdeli olan ve mühürlü olan bu insanlara Bakara suresinin 6 ve 7. ayetleri kafirler diyor. Casiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle Araf suresinin 179. ayet-i kerimesi dalalette olanlar diyor. Onlar irşat makamını, hidayet makamını başka insanlardan ayırabilecek olan bir furkana sahip değillerdir. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, kim bize ulaşmayı dilerse biz onlara furkan veririz diyor. Ve onların günahlarını örteriz diyor. Peki Allah Teala ne yapıyor? Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gözlerini, kulaklarını, kalbini açıyor. Görme hastasını perdeyi alarak görür hale getiriyor. Görecek hale getiriyor. İşitme hastasını mührü açarak işitir hale getiriyor. Kalpteki idrak hastasını gene mührü açarak idrak eder hale getiriyor. Gözlerindeki hicabı mestureye alıyor, görür hale getiriyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor, işitir hale getiriyor. Kalbinin mührünü açıyor, küfür kelimesiyle beraber ekinneti alıyor, yerine ihbat koyuyor ve o kişiyi idrak eder hale getiriyor. Bunu hiç kimse yapamaz sevgili kardeşlerim. Bunu sadece Allah yapar. Kime yaparmış? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere bunu yaparım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkan versin ve günahlarınızı örtsün. Şimdi sevgili kardeşlerim, insanlar sağırsa, körse ve idraksizse, bunlar için Allah'ın dizaynı, onların küfürde olduğu, dalalette olduğu, takva sahibi olmadığı, şirkte olduğu ve ard arda bütün negatif faktörlerin sahibi oldukları
Biz insanlar doğarız. Doğduğumuz zaman bu dünyaya açılan gözlerimiz, bu dünyadaki fizik standartlardaki şeyleri görür, kulaklarımız işitir ve idrak ederiz. Ama söz konusu Allah ise onun söylediklerini idrak edemeyiz. Onun söylediklerini söyleyecek olan irşat makamını herhangi bir kimseden ayıramayız. Ve kalbimiz hiçbir zaman onun söylediklerini idrak edemez. İşte onun için Allah Teala buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, onların sana baktıklarını görürsün diyor. Gördüklerini zannedersin seni diyor. Ama göremezler, sadece bakarlar diyor. Sen, onlar ölüler gibidirler diyor. Sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. Öyleyse dalalet olanların gideceği yer cehennemdir. Küfürde olanların gideceği yer cehennemdir. Ancak Allah Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ona verdiği furkanlarla o kişiyi ölüyken hayata getiriyor ve sonra da Allah Teala onu bu ilimle mücehhez kılarak, ilmin sahibi kılarak irşat makamının sevgisini veriyor. Ve onu Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiye onu ulaştırıyor. Kişi tam 12 tane ihsanla mürşidine tabi oluyor. Ancak onlar irşat makamına ulaşabilirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin irşat makamına ulaşması bir şey ifade etmez. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Kurtuluşun başladığı yer irşat makamına ulaşıp da ona tabi olmak değildir. Kurtuluşun, cehennemden kurtuluşun başladığı yer bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutluluk mu? Buradan başlar. Bu yoksa mutluluk yoktur. Ne cennet saadeti o kişi için söz konusudur, ne de dünya saadeti. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah-u Teala'nın dizaynına gelin beraberce bakalım. Bu insanlar şirkteler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar için onlar şirktedirler diyor Allah-u Teala. Öyleyse şirkte olan, furkan alamamış olan, göremeyen, işitemeyen, idrak edemeyen insanların bizi anlaması mümkün mü sevgili kardeşlerim? Mümkün değil diyor Allah-u Teala. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetleri. Diyor ki Allah Teala, kıyamet günü cehenneme gidenler bölük bölük cehennemin kapısına ulaşırlar. Cehennem bekçileri onlara derler ki, size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi, siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir deyip de buraya cehenneme geleceğinizi size söylemediler mi? Bu suali sorarlar diyor. Mülk 8-9-10. Ve
onlara derler ki o kapıya gelen cehenneme girecek olanlar, evet geldiler. Bize bunu söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Neden inanmıyorlar? Çünkü gözleri, kulakları ve kalpleri kapalı, kör, sağır ve dilsizler. Ayet-i kerimelerin gelişine bakalım beraberce. Ondan sonra diyor ki ayet-i kerime, üç ayet-i kerime arka arkaya. Bize onlar geldiler. Ama biz onlara inanmadık. Madde bir. Resul'e inanmıyor. Söylediklerine de inanmıyor. Ama Allah'a inanıyor. Ve bu onu kafir olmaktan kurtaramıyor. Bu kişi Allah'a inanıyor. Çünkü Allah hiçbir şey indirmemiştir diyor ayet-i kerimenin devamı. Biz onlara dedik ki o Allah'ın nezirlerine Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik diyor. Yeter mi? Hayır yetmez. Ondan sonra dedik ki biz seni dalalette olarak görüyoruz. Allah'ın Resulüne diyorlar ki biz seni dalalette olarak görüyoruz. Bu Allah'ın Resulüne söyleniyor. Dalalette olan kişi cehenneme giriyor bu kişi. Kafir olan bu kişi Allah'ın Resulüne diyor ki biz seni dalalette olarak görüyoruz. Allah hiçbir şey indirmemiştir. Yani Allah'ın indirdiği hiçbir kitap yoktur. Yeter mi? Hayır yetmez. Ayet-i kerime şöyle bitiyor. Eğer biz o Resul'ün sözlerini işitebilmiş ve akledebilmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Ne demek istiyor? Eğer bizim kulaklarımızdaki vakra alınsaydı, işitme hassamızın üzerindeki mühür alınsaydı, gözlerimizdeki hicab-ı mestüre görme hassamızın üzerindeki perde alınsaydı, gışavet alınsaydı, kalbimizin mührü açılsaydı, kalbimizdeki ikinet alınsaydı da yerine ihbat konulsaydı, biz o zaman işitmiş olacaktık kulaklarımızdaki vakra ve mühür açıldığı için işitme hassamızdan. Görme hastamızın çalışması temin edildiği zaman, gözümüzdeki hicab-ı mestürü alındığı zaman görmüş olacaktık. Ve kalbimizdeki ekinde alınıp yerine ifat konulduğu zaman idrak etmiş olacaktık. İşte bu hastaların üçünün çalışması idraki oluşturuyor. İdrak müessesesinin temelinde kalp var. Kalbin idraki, kulağın duyması ve gözün görmesi. Bu üç faktör bir araya geldiği zaman o kişi akletmiş olur. Akledebilen kişi kalbindeki ekinde alınmış yerine ihbat konmuş olan kişidir.
Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala o kendilerine ilim verilenler irşat makamının söylediği sözlerin haktan inen sözler olduğunu idrak edebilmeleri için onların kalplerine ihbat konulur diyor Allah Teala. Yani ekinnet alınır ve ihbat konulur diyor. İdrak edemeyen kalp idrak etmeye başlar. Gözler görmeye, işitme hassası, gözler görmeye, görme hassasındaki gışavet isimli perde alındığı için kişi görmeyi bütünlemeye başlar. Uzuvlardaki engellerin alınması tek başına yeterli değildir. Görme uzvunun üzerindeki hicabı mestüre alındığı zaman kişinin gözleri bakar. Baktığını, ki göz o zaman görmüş sayılır, gördüğünü görme hassasına ulaştırır. Beyindeki görme hassasına ulaştırır. Ama görme hassasının üzerinde hicabı mestüre, görme hassasının üzerinde kışavet var. Gözlerindeki hicabı mestüre, görme hassasına o gördüklerini ulaştırmasına mani olur. Bu sadece maneviyata dayalı bir görmedir. İrşat makamını herhangi bir insandan ayırabilme, onu irşat makamının sahibi olarak yerli yerine oturtabilme hüviyetini taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görme, işitme, kalbin hissetmesi, idrak etmesi, bunların hepsi akletmeyi oluşturur. Kur'an'daki akletme müessesesi, görme, işitme ve idraki beraberce alan bir müessesedir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, bunlardan hiçbirisi açılmaz. Bütün insanlar hani fırtınayla yaratılırlar. Bütün insanların gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri idraksizdir başlangıçta. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar. Yetmez. Görme hastaları perdelidir. İşitme hastaları mühürlüdür. İdrak hastaları o da mühürlüdür. Ve kalplerinde de küfür yazar bu insanların. Öyleyse ne zaman ki o kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman akıl etmesi söz konusu olacaktır. Allah Teala 7 tane Furkan verecektir ona ard arda. Yani gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması, görme hassasının gışavetinin alınması 2. Kulaklardaki vakranın alınması, kulakların mührünün alınması 4. Kalbin, kalpteki ekinnetin alınması küfür kelimesiyle beraber ve kalbin mührünün açılması. Kalbin mührünün açılması ve kalpteki idraksizliği oluşturan müessesenin ekinnetin alınması 6. Yerine ihbatın konulması 7. Bu arada ekinnetle beraber kalpteki küfür kelimesi de Allah-u Teala tarafından alınıyor. Kalbinde küfür yazmayan bir insan var artık. Bu insan mümindir. Bu insanın özelliği nedir?
Mümin olmadı, özel mümin olmama, kafir olma özelliği neydi? Görme hastasının üzerindeki gışavet bu insanda yok. Kulaklarındaki mühür, affedersiniz, işitme hastasının üzerindeki Sem'i isimli işitme hastasının üzerindeki mühür bu insanda yok, alınmış. Kalbindeki ekinnet alınmış. Üstelik yerine ihbat konulmuş yedincisi. Kalbindeki mühür alınmış, başka kalbindeki ekinnet de alınmış. Altı, yerine ihbat konulmuş. Yedi. İşte bu insan Bakara suresinin 6 ve 7. ayet-i kerimesindeki üç unsuru da değişmiş olan bir insandır. Görme hastasının üzerindeki gışavet alınmış, kulaklarındaki mühür açılmış, kalbindeki mühür açılmış bir insan. Öyleyse artık bu kişi kafir değil. Aynı sebeplerden dolayı Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine göre ve Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine göre aynı sebeplerden dolayı dalalette değil. Yani görme hastasının üzerindeki gışavet alınmış, işitme hastasının mührü açılmış, kalbindeki mühür açılmış. Diğer üç tane Furkan açısından da Araf 179'a göre dalaletten kurtulmuş oluyor kişi. Ne diyordu Allah Teala orada? Onların gözleri vardır, görmezler. Neden? Gözlerinde hicab-ı mestur olduğu için. Onların kulakları vardır, işitmez. Neden? Kulaklarında vakra olduğu için. Onların kalpleri vardır, fıkıh etmez. Neden? Kalbinde ekinnet olduğu için. Öyleyse bu uzuvlar açısından meseleye baktığımız zaman bu insan bu uzuvlarında bu engeller varken dalalette. Ama Allah Teala hepsini alıyor. Onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi, görme hastasının üzerindeki gışaveti, kulağındaki mührü, işitme hastasının üzerindeki mührü, kulağındaki vakayı, kalbindeki mührü ve aynı zamanda kalbindeki idraksizliği oluşturan ilahi kompütürü, yani ekinneti alıyor Allah Teala. Altı Furkan. Yedincisi ise yerine ihbat koymak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutlu olmak diyorsanız başlangıcında bu var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mutlu olamaz. Yetmez o kişi sadece dalalette değildir. Aynı zamanda küfürdedir. Ve aynı zamanda da şirktedir. Şirkten o kişinin kurtulma noktasına gelin beraberce bakalım. Rum suresi 31. ve 32. ayetler. Allah Teala buyuruyor: "Münivine ileyhi ve yettekun." Ona yönel. Ona mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dile. Ona mülaki olmayı dile. Ona yönel. Ve takva sahibi ol. Kimler o Allah'a yönelenler? Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Dilemeyenlerin kurtuluşu mümkün değil. Peki ne diyor Allah Teala? Münivine ileyhi ve yettekun ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, yani Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dile ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve böylece Allah'a ulaşmayı dilediğin için müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır.
Hepsi kendi elindekiyle ferahlanırlar. Ayet-i kerime müşrik olanlarla müşrik olmayanları ayırıyor. Ayet-i kerime takva sahipleriyle takva sahibi olmayanları ayırıyor. Ayet-i kerime, iki ayet-i kerime tek fırkada olanlarla, yani tevhidin sahipleriyle onun dışındaki bütün fırkaları ayırıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, müşrik olmayanlar, yani tek fırkayı oluşturanlar, tevhidin sahipleri. Ama müşrikler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve dilemedikleri için dalalette kalan, dilemedikleri için küfürde kalan ve dilemedikleri için şirkte kalanlar, mümin olmayanlar. Bir defa daha mı bakıyoruz mümin kavramına? Evet, bakıyoruz. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün diğer fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Neyse, kim bu şeytana kul olanlar? Şeytana kul olanlar, tek fırkayı oluşturmayanlar, tek fırkada olanlar, müminler. Sadece müminler kurtuluşa ulaşıyor. Diğer fırkaları oluşturanlar, bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Bir tek fırka hariç, bütün fırkalar. İşte demin söylediğimiz Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde gene aynı bir tek fırka var, bir de diğer fırkalar var. Tek fırkadakiler takva sahipleri, diğer bütün fırkalar, fırkalara ayrılanlar, şirkte kalanlar. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde o tek fırkanın sahiplerinin dışında kalanlar kafirler olarak adlandırılıyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece o tek fırkadakiler müminler olarak değerlendiriliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak mı istiyorsunuz? Konunun başında sizi bütün bu negatif faktörlerden kurtaracak olan, sizi mümin kılacak olan, sizi şirkten kurtaracak olan, sizi dalaletten kurtaracak olan, küfürden kurtaracak olan, sizi hidayet ehli yapacak olan şey bir tek dilektir. İşte mutluluğunuz bu dileğe bağlı sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar Allah'tan furkan alırlar. Onların günahları örtülür. Yani onlar cennet saadetini Allah'a ulaşmayı diledikleri anda gerçekleştirirler. Cennet saadetinin şartı neydi? Sevapları günahlarından çok olmak. Müminin suresi 102. ayet-i kerime. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar Allah'ın cennetine girerler buyuruyor Allah-u Teala. Bir sonraki ayet-i kerime Müminin 103. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen kalmak üzere diyor Allah Teala ve onlar hüsranda olanlardır diyor. Ve bir insan düşünün, ne kadar çok günah olursa olsun o kişinin cennete girmesini Allah Teala mutlaka sağlayacaktır. O bir tek dilek üzerine, Allah'a ulaşmayı dilemesi üzerine ne yapacaktır? Ona verdiği, ard arda verdiği 7 tane furkanın her birisiyle onun günahlarından bir kısmı kadar bir kazandığı dereceler dizisini
onun kazanç hanesine, amel defterindeki kazandığı dereceler kesimine kaydettirecektir Allah-u Teala kiramen katibe meleklerine. Mizanın görevlerinden birisi de budur. Ve kişinin günahları ne kadarsa o kadar günahını Allah-u Teala tam o derecedeki günahını örtecektir. Örterse ne olacaktır? Kişinin günahları örtülmüştür, sevapları durmaktadır. Öyleyse o kişinin sevapları mutlaka günahlarını aşmıştır. Aşmışsa Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesine göre bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Onun için Allah-u Teala onun günahlarını örtüyor. Bu dünyaya onun gözlerini açıyor. E bu kişi bu dünyadan mutluluğu, cennet mutluluğunu hak etmiş birisi olarak kâm alıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an küfürden, birkaç dakika içerisinde küfürden, dalaletten, hüsrandan ve sevgili kardeşlerim, şirkten kurtulur. Cehennemden kurtulur. Gideceği yer cennet olur. Öyleyse mutluluğunuzun başlangıç noktasına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Mutluluğunuzun başlangıç noktasında Allah'ın bir muhteşem dizaynı var. Bu bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Allah'a yönelmek. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn hepiniz için geçerlidir. Böyle bir dizayn sadece Kur'an-ı Kerim'in sırlarının size açılması, sadece böyle bir talebin sahibi olmanıza bağlı. Yoksa ebediyen kör, sağır ve dilsiz olursunuz. Şu dini bildiklerini iddia edip de Allah'a ulaşmayı dilemeyen zavallılar gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, şükredin ki Allah sizleri Furkan sahibi kıldı. Günahlarınızı örttü. Allah'ın yolunda teçhiz edildiniz. Cennetin mutlak olarak sahibi kılındınız. Öyleyse bu bir mutluluk değil mi sevgili kardeşlerim? Mutlu hissedin kendinizi. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşayın. Dünya saadetinin yarısı da mutlaka sizindir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka dünya saadetinin yarısını elde eder. Cennet saadetinin ise 3. katına kadar olan kesimini sadece bu tek dilek sebebiyle elde eder. Allah'ın garantisi altındasınız. Saadetiniz daim olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ s-sırâtel müstakîm. S-sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Es-selâmu aleyküm ve rahmetullah. Ve berekatuhu.

0: Doktor Abdülcabbar Boran'dan muhteşem bir çalışma daha. Kur'an-ı Kerim kavramları, hidayet, sabır, riya, mürşit, şefaat, nefs, ölüm ve merak ettiğiniz tüm konuların Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiğini bulmak artık çok kolay. Kur'an kavramları ve bu kavramların ilişkili olduğu tüm ayetleri tek tek gösteren bu kitap, bir fihrist niteliğinde. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek hangi ayetlerde geçiyor? Ruh hangi ayetlerde nasıl anlatılıyor? Sahabe ile ilgili tüm ayetler. Bu kitapta merak ettiğiniz kavramları ve o kavramla ilgili tüm ayetleri kolayca bulabileceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: size hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmaya kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtıva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetine sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi, hesaba çekilmeden evvel konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Konferansımızın başlığı, konusu Nebine Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifinden alınmıştır. Evvela ölmeyi Kur'an ayetleriyle izah edebilmek için yaratılışımıza bakmamız lazım. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde "Lakad halaknal insane min salsalin min hamain mesnun." Salsalin denilen kuru topraktan ve şekillenen bir parçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Zahiri alemi yaşadığımız bu kalıp fizik bedenimizdir. İç organlarla mücehez, beyinle kayım, aklın kumandasında çalışan insanın kalıbı. Ama bu kalıbın içerisinde berzah alemine ait olan bir nefsimiz var. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve nefsin ve ma sevvaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimiz yaratılıştan muhtevasında 19 tane afet, hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Şeytan denilen insanların baş düşmanı da bu 19 hastalığa etki etmek, tesir etmek suretiyle bize kumandasını alıyor. Tüm insanlar fizik, beden ve nefse ana rahminde şekilleniyor ve doğumda da fizik beden ve nefse dünyaya geliyor. Ama Allah Teala secde 9'a göre zatından bize ruh üfürüyor. Summa sawaha ve nafaha fi min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüş ve muhtevasında 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet. Bu 3 vücudumuza ilaveten Allah-u Teala bize cüz-i irade, serbest irade veriyor. İnsanoğlu için Allah'ın tayin ettiği tek bir hedef var. Bu hedef dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaşmak ve daha sonra Allah'ın zatını görmek. Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bay ve bayan insanlar için hedef hiçbir zaman değişmez. Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatını görmek biz insanlara ne sağlar? Mutluluk sağlar. Allah-u Teala insanın dışındaki her şeyi insan için yaratmış. Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde "Huvellezî halaka lekum mâ fil ardî cemîen." Yeryüzünde neyi yarattıysam sizin için yaratmayı insanlar. Sadece yeryüzü değil,
kainatın bütünü Casiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ın katından biz insanların emrine musahhar kılınmış, emrimize verilmiş. وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا. Öyleyse insan Allah'ın en şerefli, en kıymetli varlığı. Allah, insan ve insandan başka yaratılan her şey. İnsandan başka yaratılan her şeyi Allah insan için yaratmıştır. İnsanı da kendisi için yaratmış. Her şeyin uğruna yaratıldığı varlığı Allah Teala en çok seviyor. Ve en sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek bir dileği var, mutluluk. Allah bizlerden sadece mutlu olmamızı istiyor. Biz insanlar da huzur ve saadeti arıyoruz. Dünya hayatını mutluluk içerisine geçirmek istiyoruz. Ama insanların baş düşmanı şeytan. Şeytan da biz insanların bu dünyada da huzursuz ve mutsuz, ölüm sonrası hayatta da kendisiyle birlikte cehenneme gitmesini istiyor. İşte dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Tekrar yaratılışımıza baktığımız zaman üç vücut serbest irade aklın kumandasında hayatı yaşayan biz insanlar için Allah Teala teslim dinini vaaz etmiş ve Rabbimiz bizden teslim-i külliyle Allah'a teslim olmamızı istiyor. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmaksa ve bu dünya hayatını yaşarken kısıtlı ömür sermayesi içerisinde Allah Teala teslimlerimizi sırasıyla bir bir gerçekleştirmemizi istiyor. Evvela teslimlerin birincisi ruhun teslimi, daha sonra fizik vücudun teslimi, daha sonra nefsin teslimi, en son olarak iradenin teslimiyle, teslim-i külliyle Allah Teala kendisine teslim olmamızı istiyor. Bu teslimiyetin arka planında Allah'ın biz insanlar için dilediği iki cihan saadeti var. Her devirde bütün peygamberlerin etrafında bir kısım insanlar mutlak surette bu yedi sabah dört teslimi gerçekleştirerek iki cihan saadetinin sahibi olmuşlardır. Allah Teala Hazreti Musa'yı örnek vererek وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى اُمَّتٍ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِيَا يَعْدِلُونَ. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavminden Araf 159'a göre bir ümmet var ki onlar hakka ulaştırırlar ve adalet hükmederler. İşte Hazreti Musa Aleyhisselam ve ona tabi olanlar bu ayette belirtildiği gibi hakka ulaştırırlar ve adaletle hükmederler. Çünkü bunlar Hazreti Musa Aleyhisselam'a tabi olmak suretiyle yedi safa ve dört teslimi yaşayanlardır. Hazreti İsa ve ona tabi olan havariler yine yedi safa dört teslimi yaşayarak iki cihan saadetine ulaşmışlar. Ve son Nebi Nevire Sultanı Peygamber Efendimiz onunla beraber olan sahabe Kur'an ayetleriyle yedi safa dört teslimi yaşayarak iki cihan saadetine, asr-ı saadete ulaştılar. O zaman Allah Teala'nın bizler için vaaz ettiği mutluluk formu Allah Teala sadece bizlerden mutlu olmamızı istiyor. Ama mutluluk Allah'a teslimiyetimizdedir. Evvela bu teslimlerin başında ruhun teslimi geliyor. Ve işte konferansımızın konusu ruhun teslimi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka hadiste mutu an kable temutu, ölmeden evvel ölünüz. İster ölün ölmeden evvel desin, ister mutu kable en temutu desin, ölmeden evvel ölün, Allah'a dönün, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırınız ki
teslim ediniz ki Allah size ondan 700'e kadar artan yardımlarda bulunsun. O zaman anlıyoruz ki bu ölmeden evvel ölün emri bir intihar değil, normal ecelin standartlarında bir ölüm değil, tam tersi hayattayken ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. Ölmüş olsaydık ölüm nasıl gerçekleşir ona beraber bakalım. Fizik vücudumuz 70 trilyon hücreden oluşuyor. Her hücrenin içerisinde mitokondriler var. Mitokondriler elektrik üretirler. Elektrik alanları ve elektromanyetik alanlar ve fizik vücut ruhu en kutbu ile kendisine çekiyor. Nefsi de es kutbu ile kendisine çekiyor.

elektrik üretiminin neticesi olan elektromanyetik alanlar sona eriyor ve böylece fizik vücudun sağında 4 metre yüksekte ruhumuz paralel olarak sağ tarafımıza yer alıyor. Yine 4 metre yüksekte sol tarafta da nefsimiz yeryüzüne paralel olarak duruyor. Ve vazifeli melekler ölümü yedeğini alarak Allah'ın zatına ulaştırıyorlar. İşte Allah'a ulaşma deyince fizik vücudumuz Allah'a ulaşmıyor. Nefsimiz de Allah'a ulaşmıyor. İrade zaten bir vücut değil. Allah'a ulaşma vuslat sadece Allah'ın zatından bize üfürülen ruh için geçerli. Ve başlangıçta da Allah-u Teala ayetlerde bize bildirdiği gibi ruhumuz bir emanettir. Allah-u Teala Asap 72'de اِنَّ اَرَدْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَحْفَى بَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَا وَاَشْفَكْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانَ مُزَلِمُ مَنْ جَوْلَى Muhakkak ki biz emaneti göklere, arza, dağlara arz ettik. Onu yüklenmekten çekindiler, ondan korktular. İnsan onu yüklendi çünkü insan zalimdir ve cahildir. İşte bu ruh emanetini yüklenen fizik beden ve nefstir. Ve Allah-u Teala hayattayken bu emaneti ölmeden evvel kendisine ulaştırmamızı istiyor. Allah-u Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 19 fille 73 ayet-i kerimede bize anlatıyor. Demek ki ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması çok önemli. Şayet biz bu emaneti hayattayken sahibine teslim etmezsek, ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli, herkesin ruhu ölümle Allah'a ulaşır. Ama ölümle ruhun Allah'a ulaşması, şirkli Allah'a mülaki olmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şirkli mülaki olana cehennem vacip olur. Ama biz Allah'ın bizler için dilediği ahiret ve dünya saadetine ulaşmak istiyorsak, şirksiz olarak dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız gerekir. Şirksiz olarak, şirk koşmadan mülaki olana cennet vacip olur. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın biz insanlar için vaz ettiği ahiret saadeti cennet sadece bir dilektir. Ama bu dileğin kalpten olması şartı vardır. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler şirksiz olarak Allah'a mülaki olanlardır. Onlara cennet vacip olur. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ölümle ruhu Allah'a ulaşan insanlar için onlara da cehennem vacip olur. Eğer Allah'ın bizler için dilediği ahiret ve dünya saadetinin birincisi olan cennetin sahibi olmak istiyorsak, mutlak surette hayattayken Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de de vaaz ettiği 19 fiile 73 ayet-i kerime belirttiği gibi hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız gerekir. Tabi insanoğlu serbest iradenin sahibidir. Dilerse Allah'ın emrine uyarak hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Dilerse hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayacak, bu dünya hayatının peşinden koşacaktır. İşte Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi Fatır Suresinin 5. ayet-i kerimesinde يَا اَيُوَ النَّاسُ اِنَّ وَعَدَ اللّٰهِ حَقٍ فَلَا تَغْوَرَنْمَكُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. فَلَا تَغْوَرَنْمَكُ بِاللّٰهِ الْغُرُورِ Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenilerek aldatmasın. Öyleyse

Ahiret ve dünya saadetine ulaşmamızın önünde iki tane engel var. Birisi dünya hayatı, diğeri de bu dünya hayatını bize gösteren insanların baş düşmanı şeytan. Evet, iki düşmanımız var. Şeytan ve nefsimiz, dünya hayatı. Nefsimizin manevi kalbindeki 19 tane afet, bu afetlerin tüm talebi dünya hayatına dönüktür. Ve şeytan da bu afetlere tesir etmek suretiyle insanları dünya hayatı yönünde teçhiz ediyor. Ama sevgili kardeşlerim, Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır. Evet, her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır. Mal neyi temsil ediyor? Ayet-i kerimelerde Allah Teala buyuruyor. Kehf 46'da El malu vel benune zinetel hayatı dünya. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir. Vel bakiyetü salihatin hayrun inde rabbike. Öyleyse bir tarafta mal dünya hayatı, öbür tarafta ilim Allah'ın zatı. Dünya hayatının peşinden koşanlar mallarını ve çocuklarını arttıranlardır. Nereden biliyoruz? Çünkü Allah Teala Hadis suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve'lemu innemel hayatü dünya laibun ve lahvun ve zinetun ve tefahurun beynekum ve takasurun fil emvali ve evlad. Bilin ki dünya hayatı oyun eğlencedir. Aranızda süstür, eğlence süstür. Aranızda övünme, mal ve evlat çokluğudur. Öyleyse dünya hayatını talep edenler, şeytanın da nefsin afetlerini tesir etmek suretiyle devamlı olarak canhıraş mallarını ve çocuklarını arttırırlar. Ama kim ki dünya hayatını değil, Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın ilminin sahibi olmak istiyorsa, o zaman onlar için Allah'ın ilmi kesindir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısıdır. Cennetin de giriş kapısıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek de aynı zamanda Allah'ın ilmidir. Başlangıç noktasında insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Ve bu 19 negatif özellikten bir tanesi de ayetlerden gafildirler. Yani cahildirler. Cahil olan insanların dünyaya rağbeti söz konusudur. Evet, onlar Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَتْمَوْنَ بِهَا وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَتِنَا غَافِلُونَ. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya ayetinden razıdırlar. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Onların kazançları sebebiyle gideceği yer cehennem. Öyleyse kim ki Allah'tan dünya hayatını talep ederse Allah Teala ayetlerde biz veririz ama onların ayette nasibi yok. Tam 7 tane ayet-i kerime. Öyleyse serbest irade sahibi kişi başlangıç noktasında ayetlerden gafil ve hep dünya hayatının peşinden koşuyor. İşte Bakara 200. Rabbimiz bize dünyada ver derse ahirette onun nasibi yok. Yunus 7-8 dünya hayatından razı olan Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gideceği yer cehennem. Hud 15-16 dünya hayatının zinetini ve süsünü isteyenler ona ahirette nasip yok ateşten başka. Şura 20 Naziat 38-39 Fatır 5 ey insanlar Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatınızı aldatmasın.
Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenilerek aldatmasın. Görüyoruz ki Allah Teala bizi iki düşmana karşı uyarıyor ve Allah'ın vaadi haktır. Nedir Allah'ın vaadi? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ama Allah bu talebi kimin kalbinde görürse ondan sonrası Allah'a aittir. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor ve onun ruhunu kendisine ulaştıran Allah Teala sanki kendisi ulaştırmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını veriyor. Öyleyse insanoğlunun serbest irade sahibi olması hasebiyle dünyayı talep edebilir. Ehli dünya dünyada. Allah Teala biz dünyayı veririz ama onlar ahirete nasibi yok. Bir de ehli ukba ukbada ahireti isteyebilir. Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. Evet, ahiret türlü dünya hayatından hayırlıdır. Dünya metaı az bir faydadır. Ahiret takva sahipleri içindir. Enam 32 dünya hayatı oyun eğlencedir. Ahiret yurdu takva sahipleri içindir. Arap 169 takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Kasas 83 işte bu ahiret yurdu onu yeryüzünde üstün olmak ve fesat çıkartmak istemeyenlere tavsiye ederiz. Zuhruf 35 bunların hepsi sadece dünya hayatının metaidir. Ahiret ise Rabbinin katındadır. Takva sahipleri içindir. Duha 4 ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Ala suresinde. Öyleyse bir tarafta dünya hayatını Allah-u Teala kim talep ederse veririz. Ama onun ahirette nasip yok. Ama kim ahireti isterse dünya ile ahiret mukayesesinde ahiret sana dünya hayatından daha hayırlıdır. İşte ahireti talep edenler var. Bunlar da istisnasız ahiret saadeti cennet. Bu ahiret yurdunu isteyenlere biz veririz. Ama onların ahirette nasibi yok. Kim dünya hayatını isterse. Ama ahireti isteyenlere ahireti veririz. Ahiretin de kesinlikle bir dilek olduğunu, bu dileğin takva sahibi olmaktan geçtiğini görüyoruz. Evet, ahiret yurdu takva sahipleri içindir. Kimdir takva sahipleri? Takva sahibi olanlar Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Münibine ileyhi ve takuhu ve akimussalâ ve lâ tekunu minel müşrikîn. Öyleyse dünya hayatını isteyenlere veririz ama onun ahirete nasip yok. Ahireti isteyenlere de ahireti veririz. Ahiret yurdu dünya hayatından hayırlıdır ve bir dilektir. Ve takva sahipleri içindir. Ve takva sahibi olmak için de sadece Allah'a ulaşmayı dilemek gerekir. 7 tane ayeti kerimede Allah Teala Allah'a yönelmeden bahsediyor. Allah'a yönelen herkes aynı zamanda birinci safa takva sahibidir. 7 ayet-i kerimede. Evet, Allah'a yönelen herkes istisnasız birinci safa takva sahibidir. Rad 27'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah dilediğini delalette bırakır ve kim ona ulaşmayı dilerse yönelirse onu da kendisine ulaştırır. Başlangıç noktasında nasıl herkes dünya hayatının peşinden koşuyorsa, başlangıç noktasında herkes delalette 7 ayet gereğince. O zaman bu delalette olanlardan Allah'a davet olunduğu zaman daveti kabul edenler onlar hidayet üzere olurlar, takva sahibi olurlar. İşte başlangıçta herkes delalette. Hidayetten önce elbette delaletteydim. Ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden önce apaçık bir delaletteydim. Delalet, delalet, delalet.
Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel herkes delalette ve Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Taha 123 ve Bakara 38. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakilerden de olmaz. İşte hidayet nedir derseniz, hidayet Bakara 120 kul inne hudallahi ve hüda, Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Alimen 73 kul inne hüda hüdallahi, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse hidayet Allah'a ulaşmaksa ve ulaşan sadece ruhumuzsa, o zaman hidayet dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ruhun hidayetidir. Ve Allah-u Teala kim dünyayı isterse veririz, ahirette nasip yok. Kim ahireti isterse onu veririz. Ama aynı zamanda kim Rabbini isterse her ikisini birden veririz. İşte bir dünyayı talep etmek var, ahirette nasip yok. Bir ayet gördüğü cenneti talep etmek var, Allah-u Teala onu veriyor. Ama bir de Allah'ı talep etmek söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Allah'a yönelen 7 ayet-i kerimede onlar Allah'a ulaşmayı dileyen birinci sefa takva sahipleridir. Allah-u Teala herkes olayları yaşar. Birinci basamak. Olayları değerlendirir. İkinci basamak. Ama bu olayları yaşayan, olayları değerlendiren İnsanlardan sadece bir kısmı onlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Demek ki insanoğlu için dünyayı talep etmek var, ahireti talep etmek var, bir de Allah'ı talep etmek var. Eğer teslimlerin birinci sırasında ruhun Allah'a teslimi ise, o zaman mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. İşte ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması ölmeden evvel ölmeyi ifade ediyor. Ölün ölmeden evvel. Yani ölün ölmeden evvel hayattayken, dünya hayatını yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaşması mutlak surette Allah'a teslim talebiyle gerçekleşir. İşte 7 tane ayet-i kerimede dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah-u Teala açıklıyor ve Allah-u Teala onları delalette bırakıyor. 7 ayet-i kerimede اَنَّلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bize ulaşmayı dilemezler. Ulaşmayı dilemeyen, ulaşmayı inkar edenler vesaire, o zaman Allah onları delalette bırakıyor ve delalette olanlar için bir mürşit yok. 10 ayet-i kerime gereğince delalette olanlar, mürşide tabi olmayanlar delalettedir. Evet, 10 ayet-i kerime gereğince mürşidine tabi olmayan delalettedir. O sebeple bu delalette olanlar için Allah-u Teala Tövbe 126'da onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Ama bir de imtihan edildikleri noktada Bakara 155-156'da olaylardan ders alarak Allah'a ulaşmayı dilerler. Onları Allah'a davet eden, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden kim? Allah'ın katından, Allah'ın tayin ettiği mürşitler. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah-u Teala'nın kendisine verdiği vazife tahtında Yusuf 108'de ben ve bana tabi olanlar basiretle Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yoldur, budur. 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar, teslimi külli ile Allah'a teslim olanlar, Allah-u Teala onları
irşada memur ve mezun kılıyor. Mürşit olarak tayin edilen bu insanlar Allah'ın kendilerine verdiği görev Allah'a davet etmektir. Allah'ın kendilerine verdiği görev Allah'ın sözlerini insanlara ulaştırmaktır. Allah'ın kendilerine verdiği görev onun insanları irşada davet etmek. İster Allah'a davet olsun, ister Allah'ın sözlerini insanlara tebliğ etsin, ister irşada davet olsun, hedef aynı. Ve ancak yaşadıkları olaylardan ders alan, teslim-i külliyle Allah'a teslim olmayı dileyen, evvel emirde de ruhunu Allah'a teslim etmek isteyenler, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Nasıl 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah derahatte bırakıyorsa, 7 ayet-i kerimede de Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. İşte Bakara 46, onlar bize mülaki olacaklarına yakın derecesine bilirler. Bakara 249, Allah'a mülaki olacaklarını kesin olarak bilenler. En'am 154, Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar. Rad 2, Rabbine mülaki olayı yakın hasıl ederler. Kev 110, Rabbine mülaki olmayı dilerler. Ankebut 5, Rabbine mülaki olmayı dilerler. İnşikak 6, Rabbine mülaki olanlar. Mülaki olmayı dileyenler için mürşit var. Allah Teala 7 ayet-i kerimede de onlar hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sormaları halinde Allah mutlaka onlara mürşit gösteriyor. İşte burada belirtildiği gibi. Alimun 31'de İn kuntum tuhibun Allah'a, Allah'ı seviyorsanız fetebi'uni, Allah sizi sevsin. İşte başlangıç noktasında dünya hayatı bir imtihan. Resulullah'ın buyurduğu gibi her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır. Gerçekten de dünya hayatı herkes için bir imtihandır. Enfal 28'de وَعْلَمُوا اِنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً Bilin ki mallar ve çocuklar fitnedir. Yani dünya hayatı fitnedir. Öte yandan Tekamül 15 yine وَعْلَمُوا اِنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً اِنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَاللّٰهُ اِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيمٌ İşte ecr-i azimin sahipleri Allah'ın zatını görenlerdir. Öyleyse bir hedef olarak Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatını görmek, öbür taraftan mal ve çocuk sayısını arttırmak. Mal ve çocuk sayısını arttıranlar, onlar dünya hayatının peşinden koşarlardır. Ama ulaşmayı dileyen, Allah'ın zatını görmeyi dileyenler, onlar da Allah Teala'nın kendilerine bahşettiği ilmi, irfani hikmeti ve hikmetin ötesini tahsil edenler, öğrenenler ve öğretenlerdir. İşte insanın kemalatı, ilim, irfan, hikmet ve hikmetin ötesini öğrenmesiyle gerçekleşir. Bu sebeple Allah Resulü ölün ölmeden evvel, yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. İnsan ruhu iki şekilde Allah'a ulaşıyor, iki kere Allah'a ulaşıyor. Bir ölümle ruhuna Allah'a ulaşması ki hayattayken. Bu ikisini de Allah Teala Bakara 46'da bildiriyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّ مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّ مِلَيْ رَاجُونَ Onlar ki kesin hayattayken ruhlarını Allah'a mülaki olacaklarını ve ölümle bir kere daha ruhun Allah'a döneceğinden emindirler. Öyleyse üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an dördüncü basamakta Allah Rahim esması ile tecelli ediyor ve peş peşe Allah Teala'nın kapalı kapılarını Allah Rahim esması ile açıyor. Rahim esması ile tecelli ederek onun kulaklarındaki vakra varsa açıyor, alıyor, semi asasını açıyor ve o kişi Allah'ın ayetlerinin manasına varıyor. Kalbindeki ekiniti alıyor, fıkıh asasını açıyor ve ihbatı koyuyor. O kişi manasına vardığı ayetleri
kalbine indirerek idrak ediyor, kendisine mal ediyor. Ve gözlerindeki Cabe'l Müstire'yi alıyor, Basar Hassas'ın Gülşahat'ın perdeyi alıyor. O kişi aynı zamanda mürşidi mürşid olarak görüyor. Bir, kulaklardaki engellerin almasıyla ayetlerin manasına varılması. İki, kalpteki engellerin almasıyla o ayetleri idrak etmek. Üç, gözlerdeki engellerin almasıyla o kişinin mürşidi mürşid olarak görmesi. Bu şartlar altında aminu olanlar, onlar mutlak surette Allah'a mülaki olacaklarını Allah-u Teala onlara garanti ediyor. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde felah gemisine, Nuh'un gemisine, kurtuluş gemisine binenler için Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Nuh aleyhisselam, ey kavmim, ben bu yanımda olanları kovamam. Onlar Rablerine mülaki olacaklardır. Ama ben bunun karşılığında sizden bir mal talep etmiyorum. Mal istemiyorum. Ben sadece ücretim Allah içindir. Yani o kişi insanları Allah'a davet ediyor. Öyleyse ölün ölmeden evvel hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ölün ölmeden evvel, yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, amin oldu. Allah-u Teala o halde bırakmıyor ve Tegavvüm suresinin 11. ayet-i kerimesine göre kalbine hidayette ulaşıyor. O kalbi Allah-u Teala kendisine çeviriyor. Enam 125'te göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ve böylece dört kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başladığı an zikrin Allah'ın katından göğsümüze getirdiği rahmet ve fazıl, rahmet içeriye sızıyor. Ama kalbe henüz iman yazılmadığı için fazıllar içeri girmiyor. İman kelimesinin manyeti gücüyle fazlaları manyeti gücü birbirine zıt. İman kelimesi fazlaları kendisine çeker ama henüz kalbe iman yazılmadığı için fazıllar kalbe girmiyor. Kalbe giren, sızan sadece rahmettir. O rahmetle o kişi huşu sahibi oluyor. İşte hadis 16'da elem yanellezine amenu en takşa kulubun zikrallahi ve ma zeyme hak. O amin olanların kalbi ve Allah'tan inen rahmetle kalbe ulaşmasıyla huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi? İşte kalbimize giren rahmet sızıntı seviye kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olmak önemli mi? Elbette. Çünkü Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz benden sonra nebi gelmeyecek. Benden sonra imamlar, halifeler gelecek. Benden sonra nebi gelmeyecek. Alimler, halifeler gelecek. Benim sahabem gökteki zar gelir. Hangisine tabi olursan hidayet edersiniz. Bütün bunlar bize nübüvvetin sona erdiği ama mutlaka nebinin varisleri olan halifenin, alimlerin ve imamın olacağını buyuruyor. İşte Allah Resulü benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşirat vardır. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah mübeşirat nedir? Salih rüyadır. Allah Resulü üç çeşit rüya vardır biri. Bir şeytanın korkutması rüya, iki nefsin hadisatı rüya, Allah'ın müjdesi olan rüya. Mübeşirat Allah'ın müjdesi olan rüyadır. Eğer benden sonra nebi yok mu mübeşirat vardır diyorsa o zaman kimdir bu salih rüyanın sahipleri, mübeşiratın sahipleri kimlerdir? Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece hacet namazıyla mürşidini Allah'tan soran, Allah'ın rüyada kendisine mürşid tayin ettiği kişi o salih rüyanın da sahibidir. Yani mürşidin görülmesi bir salih rüyadır. Ve gerçekten de 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği müşteri tabi olanlar, onlar aynı zamanda Allah'tan 7 nimet alanlardır. Aynı zamanda 7 kalp şartının sahibi olanlardır. İşte bu 7 kalp şartının sahibi olan, 7 nimetin sahibi olanlar, onlar hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır.
Yani kısacası yedi kalp şartının sahibi, yedi nimetin sahibi olanların ruhu ancak Allah'a ulaşır. O ruhu Allah'a ulaştıran Allah'tır. Ama yedi kalp şartının sahibi, yedi nimetin sahibi olanların ruhunu Allah-u Teala kendisine ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah-u Teala kalpteki ekineti alıyor, ihbatı koyuyor. Kalbi kendisine çeviriyor. Kalbe giden nöronlar açıyor. Dört kalp şartının sahibi kişi kalbine nur sızınca huşu sahibi oluyor. Ve mürşidine tabi olduğu zaman Allah-u Teala kalbin mührünü açıyor. Zümer 22. Kalbi kendisine çeviriyor. Kalbe iman kelimesi, küfrü dışarıya alıyor. Ve kalbe imanı yazıyor. Böylece o kişi yedi kalp şartının sahibi oluyor. Yedi kalp şartı demek o kişinin nefs tezkiyesine başlaması demektir. İşte Allah Resulü ölün ölmeden evvel hayattayken ruhunuzu alavlaştırın. Ama hayattayken ruhun alavlaşması yedi kademedeki nefs tezkiyesine bağlı. Ölün ölmeden evvel demek hayattayken ruhunuzu alavlaştırın. Ama hayattayken ruhun Allah'a ulaşması yedi kademedeki nefs tezkiyesine bağlı. Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye, tezkiye kademelerini bir bir geçiyor kişi. Ve sonuçta her kademede kişinin kalbinde iman kelimesinin etrafında biriken %7 fazıl arttırımıyla kişi kalbine %49 nur, %2 rahmet, toplam %51 aydınlanma gerçekleşir. Nefsi emmarede 15 bin zikirle %7 nur kalbe iner. Derecat artımı 1'e 100, Yusuf 53'te açıklıyor. Nefsi levame 17 bin zikirle %14 nur, 1'e 200 derecat artırımı kıyame 2'de açıklanıyor. Nefsi mülheme 19 bin zikir, %21 nur, 1'e 300 derecat artırımı Şem 8'de açıklıyor. Nefsi mutmaine 21 bin zikir, %28 nur, 1'e 400 derece arttırımı, fecir 27'de. Nefsi radiye, 23.000 zikir, %15 nur, %35 nur, 1'e 500 derece arttırımı, fecir 28'de. Nefsi madiye, 25.000 zikir, %2 nur, 1'e 600 derece arttırımı, fecir 28'de açıklıyor. Nefsi tezkiye, 35.000 zikir, 33.000 zikir, %41 nur, %49 nur, 1'e 700 derece tartımı fatır 18'de açıklanıyor. Görüyorsunuz ki ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşması ki ölün ölmeden evvel ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ancak bu nefs tezkiyesine bağlı. Ama nefs tezkiyesinin de ancak mürşide tabiyetle gerçekleştiğini görüyoruz. Allah Teala ölmeden evvel ölün ki ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırın ki Allah Teala size ondan 700'e kadar artan yardımlarda bulunsun. İşte ondan itibaren 1'e 100, ondan 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700'e kadar derece artırımı gerçekleşiyor. Allah Teala'nın dizaynı bu. Bu şekilde o kişi ne yapıyor? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırıyor ve Allah-u Teala ruhunu, daha doğrusu Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kişi Allah'ın Kur'an'daki adı ermiş evliya. Yunus 62'de اَلَا اَنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Bilin ki Allah'ın velileri için korku yoktur, onlar masum olmazlar. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Onlar amen olup takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünya hayatında ahirette de müjdeler vardır. Onlar için ahiret müjdesi cennet, dünya hayatında da %51 dünya mutluluğu. Görüyorsunuz ki Allah'ın en sevdiği varlık olan insanların istediği tek şey iki cihan saadeti, mutluluk. Ama üç tane cennet dünya saadetinin yarısının yarısı mutluluk sadece bir dilektir. Bu dilek kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Evet, bu dilek kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir ve bu aynı zamanda nefs tezkiyesidir.
İşte Allah-u Teala'nın ezelde hangi, ne zamandan beri Müslümansın diye hepimizin bir cevabı var. Kalü bela günü. Kalü bela gününde ruhumuzdan aldığım isek, fizik ucumuzdan almış olduğu ad ve nefsimizden almış olduğu yemini yerine getirenler, onlar nefs tezkiyesini yapanlar, onlar kesinlikle ölmeden evvel hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlardır. Dedik kademedeki nefs tezkiyesi sadece bir dilektir. Evet, sadece bir dilek. Bu kişinin mutu en kable mutu kable ente mutu, ölmeden evvel ölünüz, veya konferansımızın ana başlığı konusu olan ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvel hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, bu bir dilektir. Ve yedi kademedeki nefs tezkiyesiyle ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor ve o kişi ermiş evliya oluyor. Ama Allah-u Teala ermiş evliya oldun artık, senin işin bitti, bundan sonra bir şey yapman gerekmiyor demiyor. Tam tersi, Allah-u Teala'nın başlangıçta ruh emanetini hayattayken sahibine Allah'a teslim edenler, ondan sonraki kademede fizik vücut emanet oluyor. O emaneti de Allah'a teslim edin. Daha sonra fizik vücut emanetinin Allah'a teslimiyle nefs emanet oluyor. Onu da Allah'a teslim edin. İrade emanet oluyor. Onu da Allah'a teslim edin. O sebeple Allah-u Teala hem Müminin Suresinin 8. ayet-i kerimesi hem Maliş Suresinin 32. ayet-i kerimesinde bir hakikati dile getiriyor. Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenlerdir. Ruhu teslim edince fizik vücut emanet oluyor. Nefsi teslim edince, fizik vücut teslim edince nefs emanet oluyor. Ve böylece onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, hayattayken ruhu Allah'a ulaştıranlar, teslim edenler, fizik vücut teslim yapanlar, nefs teslim yapanlar, yani sahibi olan emaneti sahibine teslim edenler. İşte Nisa 58'de "İnallaha ya'murukum an tu'addu'l emanati ila ahliha." Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Allah Teala tam 12 kere üzerimize farz kılıyor ve mutlaka ruhun bizden ayrılabilmesi için de 12 tane insanla kişinin mürşidine tabi olması lazım. Nefs tezkiyesi kalbe imanın yazılması ile gerçekleşir. Yedi kalp şartının sahibi olmayan hiç kimse nefs tezkiyesini yapamaz. Nefsini tezkiye edemeyen bir kimse hiç kimsenin ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Ruhun Allah'a ulaşması yoksa, nefs tezkiyesi yoksa dini yaşamamız mümkün değil. O zaman gereksiz din tatbikatı içinde dini yaşadığımızı zannederiz ama asla dini yaşayamayız. Dini yaşadığını zannedenler zanlarına tabi olanlardır. İşte zandan sakının, çünkü zan sözlerinin en yalanıdır. Zancılardan önce ilim öğrenin. İşte dini yaşayanlar, onlar Allah'ın kendilerine ilim verdiği kişilerdir. Allah-u Teala her devirde devrin imamı, kavim resulleri, veli müşrikler, vekil müşrikler, hepsi insanları Allah'a davet ederler. Daveti kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyenler onları iştenlerdir. Onları Allah-u Teala kendileri için tayin ettiği mürşide ulaştırıyor ve mürşidine tabi olanlar ancak yedi kademe nefs tezkiyesiyle ruhunu Allah'a ulaştıran ermiş evliya olanlardır. Öyleyse Allah'a dost olmak bir dilektir. Ruhu dünya hayatında Allah'a ulaştırmak bir dilektir. Yedi kademe nefs tezkiyesini gerçekleştirmek bir dilektir. Şeytana kul olmaktan kurtulmak bir dilektir. Bilene düğün dernektir. Sadece bir dilek, geri kalanını tamamen Allah bize garanti ediyor. O sebeple hep sizin için ahiret yurdu dünya hayatının ağırlığıdır. Ama dünyada da mutlu olmak istiyorsak mutlaka bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Allah'a ulaşmayı dilemek,
Allah dostları ehli dünya dünyada, dünya isteyene dünyayı verin. Ehli ukba ukbada ukba isteyenlere onu verin. Ama bana Allah'ım gerek. İşte bana Allah'ım gerek diyen, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmak isteyen kişi mutlak surette mürşidine tabi olur. Evet, mutlak surette mürşidine tabi olur. Sanyusi Hazretleri'nin imansız cennete giden yok ama tarikasız cennete giden çok demekle Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlak surette bu talibi Allah onların kalbinde gördüğü an onların için ayrı saadeti %100 geçerli. İşte ehli dünya dünyada dünyayla mutlu olacağını zannedenler ki dünyayla mutlu olmak kimse için mümkün değil. Bir de ehli ukba yani ahireti dileyenler ahireti dilemek bir dilektir. Ahiret saadeti bir dilektir. Kişinin kalpten ulaşmayı dilemesi. Ama sadece Allah-u Teala ahirete cennete gidelim diye değil dünyada da huzursuz mutsuz olalım diye bizi yaratmadı. Ahirette cennet dünyada da sonsuz mutluluğu yaşamak için. Allah-u Teala Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı da veriyor. İşte Allah-u Teala dünyaya emrediyor. Ey dünya kim benden kim seni isterse tamam veririz ama onların ahirete nasip yok ama kim ahireti isterse ona dünyayı da veririm. Öyleyse akıl sahibi herkes için ne yapılması lazım? Akıl sahibi herkes için o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kat cennetin anahtarıdır. Allah'a ulaşmayı dilememek de kesinlikle cehenneme gitmenin anahtarıdır. O halde siz olun, davete muhatap olduğunuz an Allah'a ulaşmayı dileyin, işitenlerden olun ve böylece hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel. Kim ki ermiş evliya olduysa bu noktadan itibaren artık o kişinin hedefi daimi zikir, irşat ve teslim-i külliyle Allah'a teslim olmaktır. İşte daimi zikir mutlak surette fizik vücut ve nefs tesliminden geçer. Fizik vücut dik yokuştur. Bu dik yokuştaki kişinin başarılı olabilmesi başkaları için yaşamasına bağlıdır. Hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel. Hazreti Ömer'in ibadetini hatırlayın. Hazreti Ömer bugün Allah için ne yaptın diye her yatağına yatışta kendisine hesap sorar. Bugün kimi mutlu ettin? Bugün kim için bir fedakarlıkta bulundun? Bugün kimin problemini çözdün? Kimi hallettin? İşte her noktada kişi ermiş evliya olduktan sonraki ermiş evliya olmak bir dilektir. Ama o olduktan sonra artık dik yokuşu geçebilmek, fizik vücudu Allah-u Teala'nın teslim edebilmek için başkaları için yaşamak yani Allah için olmak lazım. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Çünkü Allah-u Teala yarattığı bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Bizler de Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsak o zaman insanları mutlu etmemiz lazım. İnsanları mutlu etmek Allah'ın yardımcısı olmak manasına geliyor. Allah Teala Muhammed Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde "İnten sonra Allah yensurekum ve yusabbit aqdamakum." Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ve ayaklarınızı sabit kadem kılar. Allah'ın yardımı olmadan fizik vücut teslimi mümkün mü? Değil. O sebeple eğer fizik vücut tesliminde Allah'ın yardımı varsa ve eğer Allah Teala diyor ki eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Yani Allah kime yardım ediyor? Siz Allah'a yardım ettiğiniz zaman, başkalarının mutluluğu için çalıştığınız zaman. Kime ne mutluluk verirseniz mutlaka onun iki katını yaşarsınız. O zaman hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel manası insanları mutlu edin ki siz mutlu olasınız. İslam'da niyet amelden üstündür. Bundan sonraki hedefimize ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra
artık etrafımızdaki insanları sadece mutlu etmemiz gerekir. Kim olursa olsun, ister bizi sevsin, ister bizi sevmesin. Seveni de severiz, sevmeyeni de sevmemiz, onları mutlu etmemiz, onlar için yaşamamız lazım. Allah Teala böyle buyuruyor. Niyet ettik etrafımızdaki herkesi mutlu etmeye, ama bazıları için başarılı olduk, mutlu ettik onları, bazıları başarılı olamadık. Nitekim bütün Allah'ın peygamberleri, Allah'ın genel için tayin ettiği hedef istikametinde herkesi mutlu etmek için Allah'tan vazife almışlardır. Ama her seferinde çevrelerinde sadece %10'dan az bir grup ancak o mutluluğa ulaşmıştır. Geri kalan insanlar mutlu olamamışlardır. Çünkü onlar mutlu olmayı dilememişlerdir. İşte en üst seviyedeki mutlulukları yaşamak isteyen kişi başkaları için yaşayandır. 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı sadece bir dilektir, kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Ama kim ki 4. kat cennetin sahibi olmak istiyorsa, o zaman Müslümanlara merhamet etmesi, yani insanları mutlu etmesi gerekir. Allah'ın kanunu, seviniz ve sevdiriniz. Allah'ın kanunu, mutlu ediniz ve mutlu olunuz. İşte daha üst seviyedeki mutlulukları yaşamak, yani 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı üstündeki mutlulukların sahibi olmak istiyorsak, mutlaka başkalarını mutlu etmemiz lazım. Evet, bu dünyada en mutlu kişi mutluluk verendir. Bu dünyada en sevilen kişi sevmeyi bilendir. Eğer siz etrafınızdaki insanları mutlu ederseniz, başardığınız takdirde 2 kat mutluluk, başaramazsanız mutlaka niyetinizin gereği olan mutluluğu Allah mutlaka size verir. Çünkü İslam'da niyet amelden üstündür. Niyet ettiniz başkasını mutlu etmeye, bazılarında muvaffak oldunuz, onları da mutlu ettiniz. 2 kat da ekmek kadayıf, 2 kat mutluluğu yaşadınız. Bazılarında başaramadınız ama başarmamanıza rağmen niyetiniz onları mutlu etmek sebebiyle Allah mutlaka o mutluluğu size verecektir. O sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ölün ölmeden evvel demekle hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel, bundan sonraki hedeflere ulaşma noktasında sadece Allah için yaşayın, başkaları için yaşayın. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamak, onları mutlu etmektir. Mutlu et ve mutlu ol formülüyle hayatı en zirve noktada saadet içinde yaşamaktır. Hepinizin iki can saadetine ulaşmanızı Efendimiz zimmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek, ölün ölmeden evvel hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Evet muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, eğer siz de kalpten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz de ölmeden evvel ölmek, hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel hadisini bütün boyutları yaşayıp sahabe gibi asr-ı saadetin sahibi olmak istiyorsanız, o zaman tövbe için hazırsınız demektir. Çünkü ruhun bizden ayrılıp Allah'ın zatına ulaşması mutlak surette mürşide tabiyetle önünde tövbe etmekle gerçekleşir. Hazır mısınız? Hazırız diyorsunuz. O zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar ediniz. Başlıyoruz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah'a hayırlı isim mübarek olsun.
7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayınız. Evet, programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Allah'ın rahmeti olmaksızın hiç kimse cennete gidemez buyuruyor. Hadis-i şerifini açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Gerçekten de rahmet yoksa cennet yoktur. İşte فَاِذَا قُرِيَ الْقُرْعَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْسِلُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Araf 204'te Kur'an kıraat edildiği zaman artık dinleyin, susun ki böylece rahmete kavuşturursunuz. Allah'ın rahmeti ancak likallahı dilemekledir. Allah Teala ayetlerde Allah'ın rahmetine ümit kesenleri açıklarken onlar delalette olanlardır. Onlar ayetleri ve likallahı inkar edenlerdir. Onlar ameli boşa gidenlerdir. Ama bir de Allah'ın rahmetine mazhar olanlar var. İşte bu Allah'ın rahmetine mazhar olanlar, onlar Allah'ın rahmetini ümit kesmeyin. Yani günahınız ne olursa olsun, günahın büyüklüğü ne olursa olsun. قُلْ يَا عِبَادِ أَلَّسِ يَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Yani birinci kat cennet, amellerimizin, pozitif amellerimizin çokluğu sebebiyle değil, günahlarımızın sebebiyle biz birinci kat cennete, yine günahlarımızın sebebiyle ikinci kat cennet. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, Enfal suresinin 9. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala Ya eyyühellezine amenu ittakullaha yec'al lekum furkanen size furkanlar verir ve sizin günahlarınızı örter. Yani birinci kat cennet günahların örtülmesiyle, ikinci kat cennet de günahların sevaba çevrilmesiyle. Birinci kat cennet günahların örtülmesi kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an. İkinci kat cennet günahların sevaba çevrilmesi kişi mürşidine tabi olduğu an. Birinci kat cennet de, ikinci kat cennet de günahların örtülmesi ve günahların sevaba çevrilmesiyle gerçekleşiyor. Ne zaman yedi kademedeki nefs zekkesi olursa o zaman üçüncü kat cennet kalp temizliğiyle oluyor. Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın rahmeti olmaksızın hiç kimse cennete gidemez sözü %100 doğru. Kimler cennete gidemeyecek olanlardır. Delalette olanlar. Hicr 56. Kimlerdir cennete gidemeyecek olanlar? Ankebut 23. Bunlar Allah'ın ayetlerini ve likallahı inkar edenler. Kimlerdir cennete gidemeyecek olanlar? Amelleri boşa gidenler. Kehf 105-106. Ama kimdir bir dilekle cennete gidecek olanlar? Allah'ın rahmetine mazhar olan, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam, fıska düşmek ne demektir? Nasıl oluşur? Nasıl belli olur? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, fısk olayı kişinin zikri yapmaması, zikirden düşmesi manasına geliyor. Kim 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin-i mürşide tabi olursa Allah-u Teala ona vasıta emirleri sevdirir. Namazı sevdirir, orucu sevdirir, zekatı sevdirir ve bunların başında en önemlisi zikri sevdirir. Ve Allah-u Teala Allah'ın verdiği garanti taatında emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, teskik kademelerini bir bir geçer ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra eğer kişi mürşidinden şüphe ederse o zaman zikir azalmasının içerisine girer ve zikirden hoşlanmaz olur. Namazlar kendisi için angarya zihniyetiyle olur. Kısacası bu. Çünkü Allah'ın yardımları ancak mürşidin duasıyla gerçekleşiyor. Gayret, himmet, nüsret. Biz gayret ediyoruz ama
Bu gayretimize ilaveten mürşidin nimeti duası devrede, o dua ile Allah'ın yardımı geliyor. Ve Allah'ın yardımıyla biz ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz. İşte ikinci hedef olarak fizik vücut teslimi için harekete geçtiğimiz zaman bir kere daha Allah'a tevekkül etmemiz lazım. Ve eğer gerçekten kalpten Allah'a tevekkül ettiysek zikrimizin artması gerekir. Tevekkül edip de zikri artmayan kişi dilden tevekkül etmiştir, kalpten tevekkül etmemiştir. Ama kalpten tevekkül edenlerin mutlak surette Allah-u Teala'nın yardımını arayacakları kesin. O zaman da Allah'ın yardımıyla fizik vücut teslimini de gerçekleştirirler. Daha sonra daimi zikre ulaşırız ha. İşte bu meyanda ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra Nahl 106, 107, 108'de bildirildiği gibi eğer kişi mürşidine şüphe eder ve zikir azalmasının içerisine girerse o zaman Allah-u Teala onun göğsünü küfre açıyor ve kalbini tabi ediyor. Bu kalbini tabi edenler dünya hayatını ahiretten daha fazla sevmesi sebebiyle oluyor. Allah-u Teala bu ayetlerde onu söylüyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan muhterem hocam, Hazreti İbrahim'in yaşadığı her imtihanda teslimlerini yaptı diyebilir miyiz? Bu konuda ne buyursunuz? Evet. Hazreti İbrahim zaten doğmadan evvel seçilen Resullerden. Allah-u Teala Kasas 68'de Rabbuke yahluku men yeşâ ve yahtane ve mâ kâne lehumul hayre. Onlar Allah-u Teala'nın koruması altında 7 sabah 4 teslimi bir bir gerçekleştirirler. Bir Resulün, bir peygamberin Allah'ın emrettiği teslimi gerçekleştirmemesi mümkün değil. Ancak kimler serbest iradeleriyle teslimi talep etmelerine rağmen teslimi gerçekleştirmeyenler, onlar dünyadayken seçilenler. Fakat doğmadan evvel seçilen bütün kavim resulleri, onun ötesinde bütün devrin imamları Allah'ın koruması altında mutlaka 7 sabah 4 teslimi gerçekleştirirler. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali. Duhan suresinin 40. ayet-i kerimesini 4 basamak için kullanabilir miyiz? 40. ayet-i kerimesini 4 basamak için kullanabilir miyiz? Rahim esması ile tecelli ettiği hariç ne demektir? Allah-u Teala kime rahim esması ile tecelli ettiyse o Allah'a ulaşmayı dilemiş ve mürşidine tabi olmuş kişidir. Daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah-u Teala onda rahmet esması ile tecelli etmiştir. Onun bütün günahlarını örtmüştür. Örtünce kişinin günahları kalmamıştır. O kişi daha sonra hiç amel yapmadan da ölse mutlaka Allah'ın cennetine girecek ve kıyamet günü amel defterinde kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olduğu görülecektir. Daha sonra müşrine tabi olduğunda Allah derhal rahim esmasıyla tecelli edecek ve bu sefer kişinin günahlarını sevaba çevirecektir, mağfiret edecektir. İkinci sual, İnşikak 14'te geçen Yahur ifadesinin Bakara 46'da geçen mülaki ve rücuk ifadeleriyle bir iyet rabıtası var mıdır? Açıklar mısınız? Dünyadayken rahat bir hayat yaşayan kişi hesap vermek üzere Allah'ın huzuruna asla dönmeyeceğini sanıyordu. Bari'den bir kardeşimiz, muhterem hocam, Allah-u Teala'nın bizden en üst düzeyde kulluk istemesinin sebebi bizi üst düzeyde mutluluğa ulaştırmak mıdır? Açıklar mısınız? Evet. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'yla ilişkilerimizde 7 sabah 4 teslim var ve bu her birisi de bir diğerinden önce daha fazla bize mutluluğu yaşattırmak, tattırmak içindir. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, kimler Allah ile aldatanlardır? Açıklayabilir misiniz? Allah ile aldatanlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, yeryüzüne fesat çıkaranlardır. Allah-u Teala onlar faydası ilmin sahipleridir. Onlar Allah ile aldatırlar. Nitekim Bakara 8'de ve Hadis suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunları sonlar seslenirler. Biz sizinle beraber olmadık mı? Bunlar evet, fakat siz kendinizi fitneye düşürdünüz, beklediniz ve şüphe ettiniz. Allah'ın emri ölüm gelinceye kadar emaniye sizi aldattı.
Gurur aldatanlar şeytan ve anani de sizi Allah ile aldattı. Yani

Kader nedir? Tek bir iradeyle kişinin iradesine uyarak gerçekleştirdiği her fiil serbest irade tahtında tamamlanmış bir ameldir. O kazadır. Tek iradenin olduğu her durum kazadır. Kişi serbest iradesiyle namazı tamamlayabilir, derecat kazanır. Kişi iradesiyle başkasına zulmedebilir, derecat kaybeder. Her ikisi de kaza etmiş bir fiildir. Ama bir de irademizin dahli olmadan oluşan, bize tesir eden olaylar vardır. Örneğin ilahi iradeyle oluşan, bize tesir eden, külli iradeyle oluşan, bize tesir eden, başkasının cüz'i iradesiyle oluşan, bize tesir eden olayların hepsi kaderdir. İşte doğum ve ölüm kaderdir. Bunlar ilahi irade ile gerçekleşiyor. Evlilik başkasının iradesiyle gerçekleşiyor. Kaderdir. Dualar yine kaderdir. Evliya olmak kaderdir. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeşim, muhterem hocam, Nisa 81 ayetini açıklar mısın? Nisa 81, muhterem efendimizin tefsirinde Allah-u Teala bir evvelki ayete atıf yaparak senin görevin emrimizi tebliğ etmektir. Esasına dayalı olarak burada da münafıkların nasıl davrandıklarını söylüyor. Derler ki itaat ederiz ama hep kafalarda senin emrine itaat etmemek vardır diyor. Allah-u Teala hep kafalarında evirip çevirip ne yapıp senin emrine itaat etmeyeceklerini düşünürler. Allah-u Teala onların kafalarında kurdukları şeyi hem bilir hem de bu ayette olduğu gibi yazar. Artık sen onlardan yüz çevir diyor Allah-u Teala. Onlar yolu başka, senin yolun başka. Allah'a tevekkül et, Allah'a güven. Allah vekil olarak kafidir. Allah-u Teala diyor ki eğer inanıyorsanız Allah'a güvenin, tevekkül edin. Eğer tevekkül ederseniz sizi yenecek yoktur. Galipsiz gelirsiniz diyor. Çünkü kainatın sahibi olan Allah o zaman onlarla beraberdir. Her şey bizim Allah'a olan güvenimize bağlı. Eğer Allah'a güveniyorsak, Allah'a kendimize vekil tayin ediyorsak o zaman kainatın en kuvvetleri biz oluruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci

Bir rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha ve as-salavat ala mesal ala Muhammed. Eyzübillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinas sıratal mustakîm. Gâlil mağdûbi aleyhim ve lâdâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Kıyametten bahsetmek üzere. Kıyamet mutlaka vücut olacak olan bir olay. Kainat nasıl yaratılmışsa bir gün mutlaka yaratıldığı gibi yok olacak. Allah kainatı yaratmadan evvel de vardı. Şimdi de var. Nasıl kainatı yaratmadan evvel yokluktaysa şimdi de yoklukta. Allah'ın var olmak için bir mekana ihtiyacı yoktur. Ve bir gün kainatı Allah Teala yok edecektir. O gene var olmaya devam edecektir. Külli şey aleyha fan diyor Allah Teala. Her şey fani olacaktır. Ondan sonra diyor ki senin Zülcelal ve İkram olan Rabbin baki kalacaktır. Öyleyse her şeyin yok olacağı, sadece Allah'ın zatının baki kalacağı bir güne mutlaka ulaşılacaktır.

Yaratma Allah'ın kainatı yaratması, bir tek noktada olan, bir olan gökler ve yerleri birbirinden ayırması ve var etmesi, bir tek noktadan kainatın her tarafına ulaşan sonsuz sayıda nötrino. Nötrinolar hiçbir aleme ait olmadıkları için sonsuz hızla hareket ederler. Ve her nötrino grubu vücuda getirecekleri gezegene ulaştıkları zaman artık hızla bir ilişkileri kalmadığı cihetle maddeyi oluşturuyorlar. Her bir çift sağ ve sol spinli nötronundan Allah-u Teala bir çift sağ ve sol spinli elektron oluşturuyor. Her bir çift karşıt nötrondan da sağ ve sol spinli karşıt nötrino oluşturuyor. Bu içinde bulunduğumuz zahiri alemi yaratmak için. İki karşıt nötrondan iki karşıt elektron. Ve bunları künnes ve künnes kanunlarına göre atom yapısı altında birleştiriyor. Maddenin temel unsurları böylece usule geliyor. Ve güneş sistemleri bu standartlar içinde oluşuyor bir anda. Bir noktanın patlatılması diyor Allah-u Teala Enbiya Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde. Evvelce yerler ve gökler bir idi, biz onları fethettik, mekanlarından kopardık, dağıttık diyor ve böylece kainatı yarattık buyuruyor Allah-u Teala. O bir tek noktadan kainatı yaratmak üzere harekete geçen nötrinolar zamanı başlatıyor. Ve ulaştıkları yerde hepsi programlandıkları standartlar içinde ayrı ayrı gezegenleri, güneşleri, yıldızları oluşturmak üzere bir saniyeden daha kısa bir zaman parçasında ait oldukları yerlere ulaşıyorlar. Sonsuz hız. Nötrinolar sonsuz hızın sahibidir. Ve zaman başlıyor. Yıldızlar vücuda geldikten sonra bir sabitlenme söz konusu olsaydı zaman duracaktı. Zamanı ise Allah-u Teala kıyamete kadar devam ettirmek istiyor. Bu sebeple bütün vücuda gelen yıldızlara kainatı bir bütün olarak aynı hüviyetini korumak suretiyle bir enerji tatbik ediyor. Bir kinetik enerji, itiş enerjisi. Dünyada bu kadar alim bu enerjinin niçin, nasıl var olduğu hakkında bir kesin bilginin sahibi değil. Ama bildikleri bir tek şey var, kainat büyüyor. Yani o bir tek noktadan ayrılan ve hareket sebebiyle zamanı başlatan nötrinoların ulaştıkları yerde gezegenleri oluşturmasıyla o bir tek noktadan ayrılan hareket bitmiyor. Bütün gezegenler, bütün yıldızlar bir insan vücudu şeklinde yaratılan kainatı kendilerine verilen kinetik enerjiyle birbirinden giderek ayrılarak devam ettiriyorlar ve kainat giderek büyüyor. İşte konumuz bununla alakalı sevgili kardeşlerim. Zaman o patlama anında Allah-u Teala tarafından başlatıldı.
hareket halinde olan bir zaman. Geçmişten geleceğe uzanan bir zaman. Bu zaman Allah'ın bütün yıldızlara verdiği kainatı büyüten kinetik enerji sona erdiği gün büyüme duracaktır. Zamanla hız arasında kesin bir ilişki söz konusudur. Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple Allah sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bulunabilir. Bu sebeple ona göre bir zaman yoktur. Allah zamandan münezzehtir. Kainatın her noktasında sıfır zaman aralığında bulunabildiği için Allah Teala mekandan da münezzehtir. Ama biz insanlar birer yaratıkız. Ne zamandan münezzehiz ne de mekandan. Zaman ve hız dördüncü ve beşinci boyutlarımız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu standartlar içinde varız. Allah'a göre ise hiçbirisi geçerli değil. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ki Allah'ın bütün bu gezegenleri, bütün bu yıldızları, kainatın şeklini hiçbir zaman bozmayacak hüviyette aynı hızla büyütmesini temin eden kinetik enerji sona ererse, o zaman kainatın büyümesi duracak ve zaman da duracak. İşte bu kıyametin kopması anıdır. Peki zaman durur, zamanın durmasıyla kıyametin ne alakası var? Sevgili kardeşlerim, zaman duracak. Kainatın büyümesi duracak. İtiş enerjisi sona erecek. Sura kıyamet günü, sura birinci üfürüldüğünde ilk sonuç budur. Zamanın durması. Ama sura birinci üfürme sadece bu eylemi vücuda getirmiyor. Ötesi de var. Sura birinci defa üfürülüşünde kainatın büyümesi duracağı için bu zamanın da durması söz konusu. Büyüyen bir kainat, geçmişten geleceğe doğru akan zaman. Ama durma söz konusu olunca başka bir kanun harekete geçiyor. Gravitasyon. Büyük kütlelerin küçük kütleleri kendisine çekme yetkisi. Ve bu oluşuyor sevgili kardeşlerim. Ve zaman geriye doğru dönüyor. Zaman gelecekten geçmişe doğru yürümeye başlıyor. Geçmişten geleceğe doğru işleyen zamanda bir büyümeden bahsediyorduk. Zaman sıfır noktasından başlıyor ve
kainat büyümeye devam ettiği sürece baştan sona doğru yürüyor. Ama bir gün büyüme duruyor. Sonra birinci defa üfürüldüğü an kainatın büyümesi sona ermiştir. Birinci sura üfürülüş gravitasyonu da içeriyor. Kur'an-ı Kerim bir defa kıyametin kopacağına dair 100'den fazla ayet taşıyor. Yevmel kıyameti diyor Allah-u Teala, kıyamet koptuğu zaman biz diyor dağları düreriz. Ama kıyamet koptuğu zaman başka sonuçların da var olacağını Allah-u Teala, dünya güneşle birleştiği zaman şeklinde bir açıklamayla dile getirmiş. Yetmez, ay dünya ile birleştiği zaman diyor. Demek ki önce ay dünya ile birleşecek, sonra da dünyamız güneşiyle birleşecek. Bütün güneşin etrafındaki gezegenler güneşle birleşecekler. Kendi etraflarında başka uydu varsa evvela onlarla birleşmiş olacaklar, sonra da güneşle birleşmiş olacaklar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Güneş sistemleri de etrafındaki bütün gezegenlerle birleşmiş olan güneşler de birbiriyle birleşecekler. Böylece giderek küçülen bir kainat dizaynı. Uzayların kalkması. Makro alemde başlayan bu küçülme ta mikro alemde çevrede dönen elektronlarla merkezi çekim gücünün protonun arasındaki mesafenin de sıfırlanmasıyla noktalanacak. Ve bütün protonların kendi içindeki uzaylar yok olacak. Ve böylece kainatın küçülmesi ve başlangıç noktasına geri dönmesi söz konusu olacak. Bu küçülmenin başka bir boyutu, zamanın geri döneceğine dair kesin işareti başka ayetlerde. Allah-u Teala buyuruyor ki onlar mezarlarından kalkacaklar zaman kendi yaşadıkları noktaya ulaştığında onlar zaten yaşıyor olacaklar. Ve mezarlarından yükselerek mahşer meydanına doğru yola çıkacaklar diyor. Bu da kesin bir şekilde zamanın geriye doğru gideceğini ve sıfır noktasına kadar bu yolculuğun devam edeceğini söylüyor. Çünkü Allah-u Teala yaratılmış olan bütün insanların kıyamet günü orada mahşer meydanında mevcut olacağını söylüyor. Öyleyse zaman kıyamet gününe kadar devam ettiğinde ne kadar insan dünya üzerinde yaşamışsa zamanın geriye doğru yaptığı yolculukta bütün o insanların hayatta olduğu noktaya zamanın ulaşması anında onlar zaten canlı, ama bu defa zamanın geriye doğru gitmesi sebebiyle yer çekimi kuvveti yok olmuştur. Ve yok olan yer çekimi kuvveti sebebiyle yer çekimi kuvveti mevcut olan bir tek alan var. Mahşer meydanı. Ve oraya doğru ne kadar geçmişe giderseniz ta başlangıç noktasına kadar insanların, Adem Aleyhisselam'da dahil olmak üzere
Hepimiz orada mahşer meydanında toplanacağız. Bütün bu işlemler, zaman geçmişten geleceğe giderken zamanın durması, geriye dönmesi, bütün insanların canlanması ve mahşer meydanında toplanması, sevgili kardeşlerim, hepsi sadece sur'a, sur adı verilen o düdüğe, çalgıya, İsrafil Aleyhisselam'ın birinci defa üfürmesinde teşekkür ediyor. Büyümenin durduğu anda İsrafil Aleyhisselam sura üfürüyor ve kıyamet kopuyor. Yani zaman bulunduğu noktadan geriye doğru gitmeye başlıyor. Hangi sebeple? Gravitasyonun başlaması sebebiyle kıyamet kopuyor. Dünya aile birleştiği zaman bir çarpışma olayıdır bu. Bir araya gelme olayıdır. Yetmez. Arkasından dünya güneşle birleştiği zaman olay bitmiştir. Yeryüzünde yaşayan kim varsa hepsi ölmüştür. Ama Allah-u Teala hala insanların hayatta kalması ihtimalini de göze almaktadır. Ve zaman bitmiş olduğu noktadan, kainatın büyümesinin durduğu noktadan başa kadar geri döndüğünde, sıfır noktasına kadar geri döndüğünde, bir nokta halinde kainat yok olduğunda, indi ilahi orada kalacaktır, mahşer meydanı kalacaktır, cennet ve cehennem kalacaktır. Ve zamanın geriye doğru devam etmesi sürecinde, zaman kendi bulundukları noktaya ulaşıp da hayata, hayatta olan o noktaya geri döndüğü için zaman o noktada zaten onlar hayattalar. Hayatta olan bu insanlar yer çekimi kuvvetinin olduğu yegane noktaya, mahşer meydanına doğru uçarak yola çıkacaklar ve oraya ulaşacaklardır. Bu gidiş sonsuz hızdır. Peki ne olacaktır? Bütün gezegenlerdeki insan adı verilen mahluklar hepsi orada indi ilahide toplanacaklardır. Zaman geçmişe sonsuz bir hızla yaklaşacaktır ve insanların ilk insanı olan Adem Aleyhisselam'dan sonra da zaman geriye doğru dönmeye devam edecektir. Ama Adem Aleyhisselam'la dahil olmak üzere bütün insanlar mahşer meydanında toplanacaklardır. Sura birinci üfürülmesinin sonu burasıdır. Bizim dünyamız da dahil olmak üzere bütün dünyalar yok olmuştur. Güneşleriyle birleşmişlerdir. Güneşler birbirleriyle birleşmişlerdir. Samanyolları birbirleriyle birleşmişlerdir. Ve bütün o dizayn tekrar başa geri dönmüştür. Allah-u Teala nasıl önce enerjiyi yarattıysa, sonra enerjiyi maddeye çevirmişse, bu sefer de o sıfıra doğru yaklaşılan noktada maddenin tekrar enerjiye çevrilmesi söz konusu. Allah-u Teala enerjiyi nasıl var etmişse, bu sefer de işlemi tersine çevirerek yok etmesi söz konusu. Bir varmış, bir yokmuş sevgili kardeşlerim. Olay, kainatın varlığı burada sona eriyor. Ne kalıyor geriye? İndi ilahi kalıyor.
Ne kalıyor geriye? Cennet kalıyor. Ne kalıyor geriye? Cehennem kalıyor. Ve mahşer meydanındayken biz indi ilahinin bir bölümü, sonsuz bir meydanda sonsuz sayıda insan bir aradayız. Herkes öldüğü yaşta bir arada. Kıyamet günü sura birinci defa üfürüldüğünde zaman duruyor. Zaman durduğu anda bütün insanlar ölüyor. Hayatta olan bütün insanlar ölüyor. Hayatta olmayanlarsa daha evvelce öldükleri için zaten ölüdürler. İşte Kur'an-ı Kerim'in temeli odur ki bütün insanlar iki defa ölür, iki defa dirilir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki dediler ki diyor cehennemde olanlar ya Rabbi bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Buradan dünyaya dönmeye yol var mıdır? Allah Teala diyor ki yoktur. Neden öyle söylüyor? Çünkü dünya yok artık. Dünya yok olmuş. Zaman geriye doğru yürüdüğü için dünyanın da bütün alemlerle beraber yok olması, bir tek noktada toplanması, sonra da enerjiye çevrilmesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sura birinci üfürülüş, zamanın durması, geriye dönmesi. Zaman durduğu anda, zaman durduğu cihetle yaşamakta olan insanların hepsinin ölmesi söz konusu. Sura birinci üfürülüş ve zaman geriye doğru döndüğü için gene bulundukları yerde tekrar canlanmaları söz konusu. Birinci ölüm ve birinci dirilme. Kıyamet günü yaşamakta olan insanlar o gün öldüler. Evvela onlar dirilecekler. Çünkü zamanın son parçasında öldüler. Zaman geri dönerken evvela onların bulunduğu noktaya gelecek. Oradan daha evvelki zamanlara geçecektir. Zaman oraya geri döndüğünde, yani birkaç saniye evvelki zaman, birkaç saniye sonra eski noktasına geri dönecek. Döndüğü anda kıyamet günü yaşayanların hepsi, kıyamet günü yaşayıp da ölmüş olanların hepsi yeniden dirilmiş olacak. Birinci ölüm ve birinci dirilme. Zaman geriye gittiğinde Adem Aleyhisselam'a kadar geriye ulaşana kadar zaman, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar yaşayan bütün insanların yeniden dirilmeleri söz konusu oluyor. Allah Teala diyor onlara sorulur. Ne kadar ölü kaldınız? Birkaç saat diyorlar insanlar. Sevgili kardeşlerim, işte büyük sır burada. İnsanlar diyorlar ki biz toprak olduktan sonra kemiklerimiz bile yok olduktan sonra mı yeniden mi Allah bizim kemiklerimizi bir araya getirecek de bizi tekrar canlandıracak? Hayır sevgili kardeşlerim, böyle bir olay yok. Sadece zaman geriye geliyor. Zamanın biz hayatta olduğumuz noktaya ulaştığı an bunların hiçbirinin olması gerekmiyor. Biz zaten canlıyız o noktada.
İşte konunun arkasındaki sır burada. Ve canlı olan insanlar o canlı statüde hayattalar. Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar herkes orada mahşer meydanında toplanmış. Uçarak yükseliyor insanlar mezarlarından ve mahşer meydanında toplanıyorlar. Sonra ne olur? Sura birinci defa üfürülmüştür. İnsanlar mahşer meydanında toplanmıştır. Sura ikinci defa üfürtüyor Allah-u Teala. İsrafil Aleyhisselam'ın sura ikinci defa üfürmesi üzerine orada mahşer meydanında toplanan bütün insanlar, hepimiz ikinci defa ölüyoruz. Acaba niçin ikinci defa ölüyoruz? Allah-u Teala sura ikinci defa üfürülür, hepsi tekrar ölürler diyor. Şunun için hepimiz ikinci defa ölüyoruz. Herkes mahşer meydanında öldüğü andaki durumuyla mevcut olabilir. Son anda kaç yaşındaysa, hangi hüviyetteyse o hüviyetiyle orada olabilir. Ama Allah-u Teala cehenneme girecek insanların da, cennete girecek insanların da aynı yaşta olacağını söylüyor. Öyleyse bir defa herkesin öldüğü andaki haliyle değil, Allah'a göre belli bir yaştaki haliyle canlanması lazım, var olması lazım cehennemde veya cennette. Bu sebeple Allah-u Teala bizi öldürüyor. Yeniden canlandırmak için. Birinci sebep bu, aynı yaşta olmamız şart. Çünkü Allah-u Teala kadınlar da erkekler de orada cehennemde ve cennette aynı yaşta olacaklardır diyor. Ama herkes kendi öldüğü andaki haliyle mahşer meydanında toplandı. Öyleyse bu statünün değişmesi lazım. İşte bunun için Allah-u Teala sura ikinci defa üfürtüyor. Hepimiz yeniden ölüyoruz. Sadece bunun için mi? Bir sebep daha var. Cennet veya cehennem hayatında insanların bizim bu dünyamızdaki gibi yemek yemeleri, sindirim sistemlerinde onu öğütmeleri, sindirmeleri ve bunun müteferri unsurları ne cennette ne de cehennemde olmayacak. İnsanlar yemek yiyecekler ama onları enerji bedenleri sindirmeyecek, dışkı çıkarmayacaklar. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her gün milyarlarca hücreniz ölür ve onların yerine yenisi hayata gelir. Bu asli sebep dolayısıyla insanlar büyürler, sonra yaşlanırlar ve ölürler. Hücre yenilenmesi vücudunuzun temelini teşkil eder. Doğarsınız, büyürsünüz, yaşlanırsınız ve ölürsünüz. Oysa ki cennet veya cehennem hayatı sonsuzdur. Milyarlarca, belki trilyonlarca, trilyarlarca yıldır. Öyleyse böyle bir sonsuz hayatı bu bedenlerle yaşamak, ölümlü bedenlerle yaşamak söz konusu değildir. Onun için enerji bedenlerle Allah Teala bizi bir defa daha yaratmak için sura ikinci defa üfürtüyor.
ve hepimiz ölüyoruz. Ve sura üçüncü defa üfürülüyor. Bütün ölenler canlanıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün ölenlerin canlanması söz konusu. Öyleyse herkes yeniden canlanıyor ama yepyeni bir vücutla, birinci özellik, enerji bedenlerle doğuyoruz, yeniden diriliyoruz. Artık bu bedenlerde hiçbir değişiklik söz konusu olmayacak sonsuza kadar. Aynı yaşta kalacağız. Erkekler de kadınlar da aynı yaştalar. İki tane alternatif sunuluyor. Kur'an-ı Kerim'de kaç yaşında olduğumuza dair işaret yok. Ama vaktiyle insanlar, bir kısmı demişler 19 yaşındaki halimizde canlanacağız. Bir kısmı demişler 33 yaşındaki halimizde canlanacağız. Biz de doğrusunu isterseniz sormadık. Ama genç bir yaşta herkes aynı yaşta olmak üzere bir daha yaşlanmayacak bir vücutla yeniden yaratılıyoruz Allah-u Teala tarafından. Es-Sura zaten sadece üç defa üfürülüyor. Bundan sonra ne oluyor kıyamet günü? Bu yeni bedenlerle bedenlendikten sonra ne oluyor? Bedenlerimizin içine berzah aleminin yok olmasıyla, artık berzah alemi kalmadığı cihetle tekrar bizim bedenimize geri dönmesi lazım gelen nefsler geliyor, fizik bedenimizle birleşiyor. Onlar da fizik bedenimizin hüviyetine giriyorlar. Yani aynı yaştaki hüviyete, aynı kalıba onlar da girmiş oluyorlar. Öyleyse bütün suçları ve güzellikleri işleyen nefsimiz de fizik vücudumuzdur. Öyleyse hesap da o ikisine aittir. Ruh hiçbir yanlış davranışın içinde bulunmamıştır. Hesaba çekilmesi söz konusu değildir. Ruhun cehenneme veya cennete girmesi de söz konusu değildir. O Allah'tan gelmiştir ve eğer ölmeden evvel biz onu Allah'a döndüremediysek, ölümümüzle birlikte Allah'a dönmüştür ve Allah'tadır. Geldiği yere geri dönmüştür. Sığınağı orasıdır Allah'ın zatı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda mahşer meydanında ki işlevler tamamlanmıştır. Bütün insanlar hepsi aynı yaşlardaki fizik vücutları, enerji bedenleriyle ve nefsleri de işlerinde olmak üzere mahşer meydanından bütün insanlık ayrılır ve indi ilahiye ulaşır. İndi ilahi yani Allah-u Teala'nın huzuru sonsuz sayıda hologramla donatılmıştır. Herkesin kendi hayat filmini, hologram usulü olan hayat filmini bulması hiç de zor olmayacaktır. Herkes kendi sistemine çekilecektir. Çeken sistemler otomatiktir ve hiçbir insanınki başka biriyle karışıp da onu engellemez, düğüm olmaz. Ve çekici sistem, manyetik alanlar herkesi kendi hayat filminin önüne ulaştırır. Nefs ve fizik vücut beraberliği bir perdeye veya ekrana ihtiyaç göstermeyen, üç boyutlu olarak oynayan kendi hayat filmlerini izleyeceklerdir. Bir sürücü, kiramen kertemin meleği, bir de şahit. Hayatımız boyunca yaptığımız her şeye
onlar şahit olmuşlardır. Ve hayatımızı seyrederken üç boyutlu olarak her saniye kaybettiğimiz ve kazandığımız dereceler hem hayat filmimizde görülür hem de bizlere teslim edilen mizanlarımızda görünür. Mizan öyle bir müessesedir ki kainatta mevcut olacak bütün suçları ve güzel davranışları, yani seyyiati ve hasenatı bütün alternatifleriyle muhtevasına alan Allah'ın bir ilahi kompütürüdür. İlahi bilgisayarıdır. Ve her türlü davranış biçiminin bütün kast unsurlarıyla birlikte hesap edilmiş şekilleri, sonuçları oradadırlar. Ve hayat filminizi gördüğünüz zaman neden iki tane hayat filmi seyrediyorum diye meraklanmayın. Bir tanesi düşünceleriniz. Neyi nasıl tasarladınız? İkinciler efaliniz. O tasarladığınız şeyleri nasıl gerçekleştirdiniz? Başınıza neler geldi? Biri hakikat platformunda, fizik platformda, diğeri imajiner platformda, düşünce standartlarında. Ama her ikisi de görüntü. Böylece hayatınızın hangi standartlarda, hangi düşüncenin ağırlığı altında, hangi ölçüde kasıtla, taammütle neler işlediğinizi ve bu sebeple o taammüt miktarına göre aldığınız negatif dereceler ve pozitif dereceler, yani nakıs ve zayıf dereceler, yani artı ve eksi dereceler hep orada her saniye görünmekte. O Allah-u Teala'nın sonsuz adaletini temsil eden elinizdeki mizanla karşılaştırdığınız zaman hayat biliminizdeki bütün rakamlar, bütün saniyelerde elinizdeki mizanla hep eşit. Anlarsınız ki size kıl kadar zulmedilmemiştir. Bütün Allah'ın irşat makamına tayin ettikleri dağ-ı sibideki mürşitlerin şahitleridir. Mürşitlerin hepsi kendilerine tabi olanların şahitleridir ve olmayanların da şahitleridir. Bütün Resuller Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşitlerin sahip, mürşitlerin şahididir ve devrin imamı da bütün kavimlerdeki Resullerin şahitleridir. Bütün zaman parçalarının temsilcileri oradadırlar. Bütün zaman parçalarındaki devrin imamları, bütün zaman parçalarındaki bütün ülkelerdeki Resuller, bütün zaman parçalarındaki bütün Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşitler, onun altındaki derece derece diğer mürşitler, ve nihayet kiramen katibi melekleri, bir sürücü, bir şahit, hepsi oradadırlar. Görüldüğü gibi devrin imamı bütün Resullerin şahididir. Kendi devresindeki bütün Resullerin şahididir. Bütün Resuller bütün mürşitlerin şahididir. Bütün mürşitler daha alt kademedeki mürşitlerin şahididir. Onlar da daha alt kademedeki mürşitlerin şahididir. Ve nihayet kiramen katibi meleklerinin şahidiyle birlikte 7 tane şuhud kademesi oluşur. Ne olur? Hayat filmlerimizi görürüz. Oradaki kaybettiğimiz ve kazandığımız derecelerin sonucuna göre, eğer kazandığımız dereceler fazlaysa
hayat filmimiz bize teslim edilir sağ tarafımızdan. Bunun manası cennete gidilecektir. Hayat filmlerimiz eğer kaybettiğimiz dereceleri fazlaysa sol tarafımızdan teslim edilecektir. Manası cehenneme gideceğizdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o gün herkes bir ayırıma tabi tutulacaktır kendi hayat filmleri gereğince ve ya cehennem ya da cennet söz konusu olacaktır. Bu vücut bulan olay Allah'ın da şahit olduğu bir mahkemedir. Mahkeme-i Kübra budur. Allah-u Teala buyuruyor ki Mahkeme-i Kübra için o gün ağızlarınızı mühürleyeceğiz diyor Allah-u Teala. Ve uzuvlarınız konuşacaklar. Yani yaptıklarını gösterecekler. O gün kimsenin kimseden bir gizlisi kalmayacaktır diyor Allah-u Teala.

O gün diyor Allah size yaptıklarınızı gösterecek diyor, haber verecek diyor. Doğumumuzdan ölümümüze kadar her saniyemiz orada yer almıştır. Üç boyutlu olarak etrafımızda kimler varsa onlar da hayat filmimizde beraber olarak yer alırlar. Biz de başkalarının hayat filmlerinde, onlara ait olan bölümlerde gene onlarla beraber yer alırız. Mahkeme-i Kübra bir yerde cereyan eder. Sadece indi ilahide. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu hayat filmleri indi ilahiden kıyamet günü tekrar geçmişe götürülecektir. Kimlerin hayat filmleri pozitif bakiye vermişse, onlar zemin kattan 7 kat yukarıda illiğinde, yani 7. gökkatının 1. alemi olan kader hücreleri bölümünde yerleştirilecektir. Altıgen bir kapıdan geçilerek girilen o sistemlerde bütün hayatınız mevcuttur. Herkes için ayrı bir hücre, ayrı bir sonuç. Ama zemin kattan 7 kat aşağıda cehennemin 7. katında da, esveli safiliğinde de, sicciğinde de cehenneme gideceklerin kader hücreleri vardır. Kıyamet günü sonuçlar belli olduğu için onlar geriye zamanın başına götürülürken ayrım kesin olarak yapılmıştır. Orada zemin kattan 7 kat aşağıda hayat filmleri olanlar, onlar füccardır. Şeytanın fücuruna tabi olanlar. Zemin kattan 7 kat yukarıda, 7. gök katında illiğinde kadercileri bulunanlar, onlar da ebrardır, birinin sahipleridir, cennete girecek olanlardır. Peki ne olur? Hayat filmlerimiz tamamlandı ve bize teslim edildi. İster cennetlik olsun insanlar, ister cehennemlik olsun, hepsi mutlaka evvela cehenneme girer. Cehennemin kapılarında farklı bir işlem söz konusudur. Kimin hayat filmi sağ tarafındaysa, o kişi cehenneme ulaştığı zaman cehennemin şeffaf kapılarından uçarak içeri girer. Kapılar onlara engel olmaz. Kapılardaki elektronik sistemler buna göre duyarlı kılınmıştır. Ama kimin hayat filmleri sol tarafından verildiyse, onlar cehennemin içine giremezler. Mutlaka kapı yukarı kaldırılacaktır. Ve cehennemde kalmak üzere girenler, yüzleri toprağa sürtülmek suretiyle zelil bir şekilde cehenneme gireceklerdir ve arkalarından kapı tekrar kapanacaktır. Ard arda gelen bütün cehennem mensupları, cehenneme hiçbirisi yürüyerek ayakta giremez. Hepsi mutlaka yerde sürünerek 30 santim veya daha biraz fazla açılan kapıdan geçebilmek için mutlaka burunları yere sürtünerek gireceklerdir. Kur'an'daki ifade aynen böyle. Ve herkes cehennemi görecektir. Cehennemde kalanlar ait oldukları cehennemlere dağıtılacaktır. Ama cehenneme gidenler
o cehennemdeki korkunç sahneleri gördükten sonra sonsuza kadar o insanların o işkenceleri çekeceğini düşünerek, Allah'a sonsuz hamdler ve şükürler ederek cehennemi terk ederler. Cehennem kapıları onların çıkmaları için de müsait bir zemindedir. Kapılar açılmaz ama kapının içinden, şeffaf kapının içinden uçarak çıkarlar cennete girecek olanlar ve oradan ait oldukları cennetlere uçarlar. Sevgili kardeşlerim, bu arada Sırat Köprüsü diye bir şeyden bahsedilir. Herkes bir Sırat Köprüsü'nden bahseder. İnsanlar onun üzerinden ya sürünerek geçerlermiş, ya yürüyerek geçerlermiş, ya koşarak geçerlermiş, ya da uçarak geçerlermiş. Ve kim o Sırat Köprüsü'nden aşağı düşerse, onlar cehenneme gideceklermiş. Cehennem aşağıdaymış, Sırat Köprüsü'nün altındaymış. Ama kim kurban kesmişse, o koçun boynuzuna yapıştı mı, Sırat Köprüsü'nü mutlaka aşarmış. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi masal. Bunların hiçbirisi hakikat değil. Bu konudaki hadis-i şerif de yok. Söylenenler uydurma hadisler. Çünkü Kur'an'a göre Sırat Köprüsü tatbikatı mümkün değil. Evvela Allah Teala Meryem Suresi'nin 73. ayet-i kerimesinde içinizden diyor kıyamet gününü cehenneme uğramayacak, cehenneme girmeyecek hiç kimse yoktur diyor. Cennete girecekleri ise biz oradan alıp cennete ulaştıracağız diyor. Ey sevgili kardeşlerim, madem ki herkes indi ilahiden cehenneme mutlaka ulaşacak, öyleyse indi ilahi ile cehennem arasında bir sırat köprüsünün bulunması mümkün değildir. Çünkü eksiklik yok. Bir tamam, bütün insanlar mutlaka cehenneme gidiyorlar, giriyorlar, yani uğruyorlar. Bir kısmı uğramış oluyor, bir kısmı ise kalmak için oraya gitmiş oluyorlar. Ama hepsi gidiyorlar. Meryem 73. Öyleyse indi ilahi ile cehennem arasında bir sırat köprüsünün bulunması mümkün değildir. Peki ya cennete girecekler? Onlar için de telafat yok. Onlar için de eksilme yok. Cehennemden o şeffaf kapılardan uçarak çıkan cennete gireceklerin hepsi de oradan çıkıp

Sırat yol demek. Sırat köprüsü, yol köprüsü. Akılcı bir tabir mi? Sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan yol demek. Kime istikametlenmiş? Allah'a istikametlenmiş. Allah Teala Kehf suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki, sırat-ı müstakim Allah'a istikametlenmiş yolun adıdır. Allah'a istikametlenmiş yol. İşte sevgili kardeşlerim, bu yoldan düşmek var. Bu yolu aşıp cennete değil, Allah'a ulaşmak var. Ama Allah'a ulaşanlar mutlaka cennete ulaşacaklarına göre gene cennete ulaşmak dolaylı bir şekilde sayılabilir. Öyleyse buradaki müesseseye dikkat edin. Burada o yoldan düşmek söz konusu. Nasıl? Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah ona söz vermiştir. O kişiyi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Yani sırat-ı müstakimi o kişi mutlaka geçecektir. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi. Ama o noktadan itibaren de şeytan kişiye şiddetli musallat olacaktır. Bütün gücüyle onu Allah'ın velayetinden düşürmeye çalışacaktır. Eğer bunu başarırsa, fısktayken, küfürdeyken, dalaletteyken Allah'a ulaşıp Allah'ın evliyası olan kişi evliyalıktan düşer, sırat-ı müstakimden de düşer. Sıfır noktasına geriye gelir. Allah verdiği her şeyi geriye alır, o kişi artık idrak de edemez. Allah onu idraksiz kılar. Çünkü ondan aldığı ekinleti tekrar kişinin kalbine koyacaktır. Ve kişi artık idrak edememeye başlayacaktır. Kulaklarına vakrayı tekrar koyacaktır. Kişi işitmemeye başlayacaktır. Gözlerine tekrar hicab-ı mestüre koyacaktır. Kişi irşat makamına artık mürşit olarak bakmayacaktır. İrşat makamından şüpheye düşmüş, onu defterden silmiştir. Ve o şartlara mutlaka geri döndürülecektir. Devrin imamının ruhu başından alınacak, kendi ruhu fizik vücuduna geri döndürülecektir. Kalbindeki iman kelimesi alınacak, küfür kelimesi konulacak ve tekrar kalp mühürlenecektir. Bütün şartlar geri döndüğü için kişi idraksiz olacaktır. İşte Allah Teala'nın Nahl suresinin Allah Teala diyor ki Nahl suresinde sizi Allah Teala hidayete erdirdikten sonra tekrar idraksiz bir hale getirebilir diyor. Sizin davranış biçimleriniz, sizin yanlışlarınız sebebiyle sizi Allah yarattı diyor. Sizi yine o öldürecek. İçinizden ömrün en reziline çevrilen vardır ki, idrak sahibi olduktan sonra tekrar idraksiz olurlar. İşte bu ayetle, Nahl Suresinin 70. ayet-i kerimesiyle Allah Teala onu anlatıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, İşte kıyamet olayı söylediğimiz standartlar içinde gerçekleşen bir olgudur ki kıyamet hepimiz için geçerlidir ve bir gün mutlaka kopacaktır. Çok da uzaklarda olmadığını düşünüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir akşam daha kıyamet konusundaki bir söyleşiden sonra İnşallah sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat ala mesalavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri birlikte kıldı. Biz yeni sohbetimizde birlikteyiz. Bizi yaratan Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Hepiniz Allah ile İsteseniz de istemeseniz de bir ilişkinin içindesiniz. O bizi yaratan Allah. Bize aklı veren Allah. Biz insanları kainatın en üstün mahluku kılan Allah-u Teala. Ruhundan biz insanlara üfürdüğü için. Bir insanın hayatı Allah-u Teala tarafından o kişi mutlu olsun diye kendisine verilmiştir, tevdi edilmiştir. Allah insana ruhundan öpülmüş ve insanı hayat adı verilen bir muhteva ile tamamlamıştır. Yaşamak, canlı olmak, sadece iki alternatif var. Biri yaşamak, ikincisi ölmek. Ölü olan bir insan, ruhu kendisinde iken de, ruhunu Allah'a ulaştırmış olduğu zaman da, her iki halde de ruhsuz kalacaktır. Çünkü ölüm mutlaka ruhun vücuttan ayrılmasını ifade eder. Neden? Çünkü ruh için ölen bir fizik vücut artık bir mekan olamaz. Bildiğiniz gibi nefsler için ve ruhlar için fizik vücut bir mekandır. Sevgili kardeşlerim, rüya gördüğünüz zaman iki şekilde rüya görebilirsiniz. Bir, çevrenizdeki her şey sizin için fiziktir. Yani bir odaya kapıyı açmadan, kolu çevirmeden, kapıyı açmadan giremezsiniz. Duvarların içinden geçemezsiniz. Şu anda fizik dünyamızda standartlar neyse onu yaşarsınız rüyanızda. Bunun manası o sırada berzah alemindesiniz. Yani nefslerinize ait olan bir alem var, berzah alemi. O alemde bizden evvel ölen herkes nefsleriyle yaşamlarını sürdürmektedirler. İşte orada, o alemde, bu dünyadakine çok benzeyen bir hayat yaşanır. Aramızdan ölerek ayrılmış olan herkes oradadır. Rüyanızda onlarla buluşursunuz, konuşursunuz, eski günleri yad edersiniz. O zaman onlara sizi inandıracak olan sualleri sorun. Aranızda mesela çok özel bir konuşma geçmiştir. Öyle bir olaydır ki, ölümün rahmetliyle
hayattayken o olayı yaşamışsınızdır. Onu sorun. Bu dünyadaki yaşantınızın bir gerçek olduğunu, orada da hayatın devam ettiğini ispat eder o size. Çünkü anlatacağı şeyler, konuştuğunuz şeyler, evvelce yaşadığınız şeylerdir. Ve hangi derinlikte sual sorarsanız sorun, aldığınız cevaplar hep sizi o ölmeden evvel onun yaşadığı devrede onunla beraber geçirdiğiniz, hadiseleri beraberce yaşadığınız, olayları onun da tam olarak yaşadığını idrak edeceksiniz. İstediğiniz kadar sual sorun, aldığınız bütün cevaplar konuştuğunuz kişinin o rahmetli olan olduğunu göreceksiniz. İşte buraya ulaştığınız zaman ölmenin aslında bir yok olma olmadığını, yaşantının berzah aleminde devam ettiğini ve aynı aileden olan rahmetli olanların bir arada yaşadıklarını göreceksiniz. Tıpkı bu dünyada onlar ölmeden evvelki hayat orada da devam ediyor. Buradaki gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu sadece biz bu dünyada yaşarken bizden evvel rahmetli olanlarla bir ilişkinin her zaman kurulabileceğini ifade etmek üzere sizlere anlatılıyor. Bunun ötesi bir insanın kıyametten sonra yaşayacağı hayat. Sadece iki tane alternatif var. Bir, cennette olmak. İki, cehennemde olmak. İblis, insanların başına korkunç bir tuzak kurmuş. İslam aleminin başına demek daha doğru. Ötekiler zaten daha evvelden hedeflerini kaybetmişler. İslam aleminin hedeflerini kaybetmesinin arkasında ne yatıyor? İblis'in bütün İslam alemine kabul ettirdiği bir korkunç tuzak. İslam'ın 5 şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunlar da insanların mutlaka cennete gireceği iddia ediliyor. Bu konudaki incelemeyi göstermiştir ki İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. 6. şart zikirdir. 7. şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusu değilse, o kişi için takva sahibi olmak mümkün değildir. Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala menibine ilahi ve yettekuhu diyor. Allah'a yönel ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve takva sahibi ol. Ve kum salat ve namaz kıl ve la tekune minel müşrikin ve müşriklerden olma. Ayet-i kerime devam ediyor. O müşriklerden olma ki
Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Demek ki fırkalara ayrılan insanlar bir bütün oluşturuyor. Fırkalara ayrılmış durumdalar. Bunların dışında bir tek fırka kalıyor. Allah'a ruhunu hayata ulaştırmayı dileyenlerin fırkası. İşte o fırka, fırkayı naciyedir. Necat bulan, neticede cennete girecek olan insanların fırkası. Allah Teala buyuruyor ki ve uzuvetül cenneti lil muttakine gari vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kaf suresi 31. ayet-i kerime. Görülüyor ki takva sahibi olmayanlar şirktedir. Takva sahibi olmayanların gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Sadece bir tek dilekle herkesin takva sahibi olması mümkün. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, bizi dinleyenler, bir din öğretimi gördünüz. Sizlere İslam'ın beş şartını öğrettiler. İslam'ın beş şartı da haktır, mutlaka yerine getirilmesi gereklidir. Onlar da öyle söylüyor, biz de öyle söylüyoruz. İslam'ın beş şartı haktır, mutlaka gerçekleşmelidir. Konumuz farklı. Yeter mi İslam'ın beş şartı bir insanı cennete ulaştırmaya? Hayır, yetmez. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler takva sahibi olamıyor. Ama cennette sadece takva sahiplerine ait. O zaman Allah'a mülaki olmayı dilemek altıncı şart olarak giriyor devreye. Şimdi bizi dinleyenlere soruyoruz. İslam'ın beş şartıyla hareket ediyorsunuz. Cennete gideceğinizi zannediyorsunuz. Ama gördünüz ki cennet sadece takva sahiplerine ait. Hala bunca alim biliyor da bilmiyor da sen mi biliyorsun mu diyeceksiniz. Bildiğiniz gibi hidayet insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Allah Teala buyuruyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmasıdır. İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, Allah'a ruhun ulaştırılması hüve, işte o el hüda, hidayettir. Öyleyse İnsanlar acaba neden hidayeti gizlemek durumunda kalmışlar? Onları korkutmuşlar. Demişler ki, ruh vücuttan çıkarsa hafızan Allah insan ölür.
Allah korusun, insan mutlaka ölür diyorlar. Ruh vücuttan ayrılınca insanın öleceğini zannediyorlar. Ve bu İslam'ın mahvolmasını sağlayan bir muhteva taşıyor. Sevgili kardeşlerim, bütün ilimlerin başlangıçtaki kaynağı İslam'dı. Bütün dünyaya İslam alemi fiziği, matematiği taşıdı.

Bir reisin haritasının esrarı hala çözülememiştir. Bugünün tekniğinin ulaşabildiği yeni yeni bulunan her şey Piri Reis'in ortasında mevcut. O zamanki ilimle Piri Reis'in böyle bir haritayı vücuda getirilmesi mümkün değil. Ama vücuda gelmiş harita. Herkes de var. Öyleyse farklı bir dizayn var. Yardım alma işlevi var. İşte insanlar Allah'a yedi kademeli bir mesafe içindedirler. Yedi tane kademe, Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci kademe yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Sonra mürşide tabiyet. Birinci kademe, üçüncü basamak. İkinci kademe, 14. basamak. Tabiyet olmasa ne olur? Tabiyet olmazsa ruh vücuttan ayrılamaz. Kim mürşidine tabi olursa onun ruhu mutlaka vücudundan ayrılır. O dergâhta ve o dergâhtan tabi olduğu yer her neresiyse oradan ayrılarak o ruh mutlaka devrin imamının dergahına ulaştırılır. Orada insan safları sol tarafta erkekler, sağ tarafta hanımlar olmak üzere iki ayrı grup oluşturur. Erkekse erkekler sırasına erkeklerin safları arasında ait olduğu yeri alır. Hanımsa hanımların safları arasında ait olduğu yeri alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yolculuk oradan başlar. O ruh başlangıçta dergâhta biraz ana dergâhta eğitim görecektir. Sonra Allah'a doğru Seyri Sülk isimli yolculuğa katılacaktır. Ve birinci kata kadar çıkabilecektir. Oradaki görevini tamamlayınca ikinci kata kadar çıkabilecektir. Ve bu görev tamamlamaların üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kattaki işlevleri de tamamlanacaktır. Bu arada o kişinin ruhu zikir hücrelerinde zikir devresini tamamladıktan sonra sitrekin müntahı oluşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsan ruhu biz istesek de İstemesek de Allah'a geri dönecektir. Eğer böyle bir imkandan haberimiz olmamışsa ki bu bize mümkün görünmüyor, mutlaka insanlar bu talebin farkına vardılar. Çünkü kıyamet günü cehennem bekçileri insanlara sorarlar. Sana Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Ve Allah'a ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennem demedi mi?
Oradaki cevap, evet, bize hidayetçiler geldiler ama biz onlara aldırmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Sevgili kardeşlerim, Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesi bu konuda çok açık bir gerçeği simgeliyor. Allah Teala elbette önceden zaman parçaları içerisinde ne olacağını biliyor. Allah'a göre zaman parçalarının hepsi yaşanmıştır, geçmiştir. Bizim yaşadığımız bu devre ve bundan sonraki kıyamete kadar geçen devredeki yaşantılar hepsi Allah'a göre geçmiş zamandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. İnsanlar Allah'a mülaki olmayı dilemek mecburiyetindedirler. Dilemezlerse gidecekleri yer şirkte kalacakları için cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam'ın beş şartının içinde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir husus mevcut değil. Bunun kadar önemli bir başka olay daha var. İslam'ın beş şartının içinde mevcut olmayan o zikirdir. Allah Teala veskür ismi Rabbike etebettilihi tebtila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön diyor. Demek ki zikir adlı bir müessese var. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya sessiz olarak veya dilinle kımıldatmadan iç dünyasında tekrar etmek. Bunların hepsi zikirdir. Ve Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ibadetin zikir olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ankebut 45'te.

Utlu uhiye minel kitabi. Onlara kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den oku. Ve kum salat ve namaz kıl. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz, münkerden ve fuhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber. Ve le muhakkak ki mutlaka zikrullah, Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek ekberdir diyor. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de münkerden ve fuhuştan men eden, namazdan da daha büyük bir ibadettir diyor Allah Teala namaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, en büyük ibadet olan zikir İslam'ın 5 şartı arasında yok. Zikir yoksa manevi tekamül yok. Manevi tekamül bir insanın ruhu Allah'a yöneldikten sonra, vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıktıktan sonra o kişinin nefsinin kalbindeki fazılların, nurların miktarına göre tayin eder. O nurlar her %7 fazıl birikimini gerçekleştirdiğinde nefsin kalbinde ruh Allah'a doğru yaptığı seyri sülük adlı yolculuğunda bir gök katı diğer ruhlarla beraber yükselir. Bu yükselenlerin hepsinin kalpleri en az o seviyeye müsaittir. Kişi birinci gök katına kadar olan birinci gök katına yükseliyorsa o onun nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru vardır başlangıçta giren. %7 de fazıl nuru vardır. İkinci defa %7 fazıl nuru oluştu. Ruh ikinci gök katına çıkar. İkinci gök katına kadar çıkabilir. Çıkabilir. Diğerleri daha üst kata çıkarlar. Üçüncü defa %7 fazıl birikimi. Ruh üçüncü gök katında. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi. Ruh yedinci gök katında 7 tane alem geçecektir. Son alem zikir hücreleridir. Orada zikrini tamamladığı zaman stil-i müntahaya ulaşacak. Zikir hücrelerinden ayrılarak oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Böyle olmadı, kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi, ruh da ondan ayrılmadı. Kişi öldüğü zaman artık o ruh için fizik vücut bir merce, bir sığınak değildir. Sadece bir görüntü olarak kalacaktır. Ruh içinde, nefs içinde fizik vücut onların sığınağı olmak yetkisini yitirmiştir, kaybetmiştir. Ruhta, nefste, ruh öldüğü, fizik vücut öldüğü andan itibaren artık onun içinde değillerdir. O sadece bir görüntüdür, mekan olmak vasfını kaybetmiştir. Sevgili kardeşlerim, işte bu noktada Azrail Aleyhisselam ve onun melekleri gelirler, ruhu alırlar,
Allah'a doğru onların yolculuğu başlar. Bu yolculuk dikey olarak 7 tane gök katını aşar. Sitedim İntihar'a kadar Azrail Aleyhisselam ve onun ekibi o ruhu götürür. Sitedim İntihar'dan sonra ruh, Allah'ın ruhu Allah'a geri döner. Eğer bu kişi Allah'a milaki olmayı dilememişse ruhu Allah'a ulaşır. Dilemişse ruhu gene Allah'a ulaşmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği için 7 tane gök katını zikir sayısının mürşidine tabi olunca ruh vücudundan ayrılmıştır. Seyri suluka girmiştir. 7 tane gök katını diğerleriyle beraber aşmıştır. 7. gök katının 7 tane alemini geçmiştir. Esitlerin mütahadan Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur. Ölümle de ruh Allah'a ulaşır. Nefs tezkiyesi yapıldığı zaman da ruh Allah'a ulaşır. Her halükarda bir insan cehennemlik de olsa, cennetlik de olsa ruhu mutlaka Allah'a geri döner. Ruh Allah'ın ruhudur. Ama fizik vücut ya cennete gidecektir ya da cehenneme gidecektir. İşte Allah'a milaki olmayı dilemeyen bir insan için gidilecek yer ne yazık ki cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bizi ilk defa dinleyenler, kendilerine öğretilen eksik ilim sebebiyle bu söylediklerimizden haberdar olmayan muhterem din adamları, sözlerimizi inceleyin. Bilgisayarın hafızasında binlerce saatlik konuşmamız var. Onları inceleyin. İncelemekten muradımız ne? İnceleyin demekten söylediğimiz ayetlere bakın. Kur'an-ı Kerim'de bu ayetler var mı? Ve ayetlerin gerçek çehresi yani batını acaba ne söylüyor? Sevgili kardeşlerim, muhterem din adamları, biliyoruz ki size ilim öğretildi. Fıkıh öğretildi, kelam öğretildi, hadis öğretildi. Belki tasavvufun öğretildi. İnsanlar da şu anda aranızda. Tasavvuf hocaları da ilim öğrendiler. Buradaki muhtevada eksik olan ne, yanlış olan ne? İslam'ın 5 şartının yeterli olduğunu, cennete girmek için yeterli olduğunu zannetmek. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeden kimse takva sahibi olamıyor.
takva sahibi olamazsa cehennemden kurtulması hiçbir şekilde mümkün değil. Çünkü cennet sadece takva sahiplerine açık. Gene görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler şirkte. Müşriklerin cennete girmesi mümkün değil. Ve bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sizleri şirkten kurtaracaksa, kurtaracağı kesin değil mi? Rum 31-32 açık ve kesin olarak söylüyor. Ve sizi takva sahibi kılacaksa, gene Rum 31-32 aynı şeyi söylüyor. Sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenler takva sahibi olabilir. Ve sadece onlar gizli şirkten kurtulabilir. Açık şirk zaten putlara tapmaktır. Onların kurtuluşunun olmadığını herkes bilir. Ama önemli olan insanların bilmediği, onlara yanlış öğretilmiş olan Kur'an hakikatleri. Şimdi dini bugünkü din öğretisinden alan bütün insanlar derler ki İslam'ın 5 şartı yeterlidir ve onu yaptık mı doğru cennete giremeyiz ama günahlarımız kadar Allah bizi cehenneminde hafif tertip kavurur, yakar, ondan sonra hop oradan çıkarız, cennete gideriz. Hayır sevgili kardeşlerim, gidemezsiniz. Cehenneme giren cehennemde kalır. 52 tane hatta 53 tane Kur'an-ı Kerim ayeti kerimesi cehenneme giren bir kişinin cezalandırılmak üzere cehenneme giren bir kişinin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını en açık şekilde söylüyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenlerin cehennemden çıkıp da cennete gireceklerine dair hiçbir ayet-i kerime mevcut değil. İnsanlar korkutulmuşlar. Aman Kur'an-ı Kerim'i incelemeyin. Çarpılırsınız ha. Allah Teala da bize sadece o çarpılırsınız dediği Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Biz Arapçayı doğru dürüst bilmeyen bir din öğreticisiyiz. Öyleyse nasıl oluyor da 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim yazabiliyoruz? Sekiz bin 536 sayfa. Nasıl oluyor da 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim'in sahibi oluyoruz? Ve bugüne kadar kimse bir ayetimizin yanlış olduğu konusunda bir ispata ulaşamadı. Tam aksine bizim yanlış olduğumuzu zanneden kişinin kendisine ait olan veya bir başkasına ait olan Kur'an-ı Kerim'de yanlışlarını ispat ettik onlara. Bir tane Kur'an-ı Kerim var. Onu Allah yazdırdı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ve bize de Kur'an-ı Kerim'in sırları onu Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme yazdıran Allah'ın öğretisidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Bir Allah'a ulaşmayı dilerseniz eğer, ne kaybedersiniz ki? Siz bizim karşımızda da olsanız kardeşimizsiniz. Bizimle beraber de olsanız kardeşimizsiniz. Biz size
düşman olamayız. Sizin karşınızda olamayız. Sadece bu anlattığımız hakikatleri bilmeyen insanları cehennemden kurtarmak için bir faaliyetin içindeyiz. Asırlardan beri yanlış bir öğreti olan, İslam'ın 5 şartından ibaret kılınan ve Kur'an'ın devre dışı bırakıldığı, insanların yazdığı kitaplara dayalı olan bir yanlış din öğretimi insanları, İslam alemini hem dünya ilminin çok gerisinde bırakmıştır hem de topyekun insanlar cehenneme doğru yürüyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemesini kişinin yeterli buluyor. Onları mürşitlerine dilerlerse Allah'a ulaştırıyor. Mutlaka ulaştırıyor. Tabiiyetlerini sağlıyor. Ondan sonra da Allah'a doğru yola çıkan ruhlarını sırat-ı müstakim üzerinden kendisine gene Allah ulaştırıyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği an Allah ondan haberdardır. Kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Tabiiyetini sağlayacaktır. Kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Bundan sonra Allah Teala o kişiyi cennetine üçüncü kat cennetine ulaştırmak istikametinde yardımını esirgemeyecektir. O kişinin ruhunu, mürşidine tabiiyette vücudundan ayrılmış olan ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırdığı zaman da o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Buraya kadarı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Bir insanın dünya mutluluğu ise nefsinin kalbindeki afetlerin seviyesine bağlıdır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Allah'a ulaşmayı diledi. Mürşidine tabi olduktan sonra nefsinin kalbini Allah-u Teala 7 kademede %51 nurla doldurdu. Böyle bir muhteva kişinin dünya mutluluğunun %51'e ulaşmasını sağlar. Bunu Allah gerçekleştirir. Ve kişinin nefsinin kalbindeki %51 nur birikimi onu dünya mutluluğunun %51'ine ulaştırır. Üçüncü kat cennet, dünya mutluluğunun yarısı Allah-u Teala tarafından bütün insanlara hibe edilir, karşılıksız verilir. İşte o Allah'tır ki insanları bu kadar çok sever. Onların sadece mutlu olmalarını sağlar. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Sahabe Kitap Evi'nden yepyeni bir kampanya. Sahabe gibi mutluluğu yaşamak isteyen herkes için Doktor Abdülcabbar Boran, Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı bir büyük ilmin kapılarını bizler için aralıyor. Birinci kitap, Hadislerle 28 Basamak İslam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacaktır. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz buyurmuştur. Nebiler Sultanı'nın hadisi şeriflerini Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bu kitapta bulacaksınız. İkinci kitap, Kur'an'ın şifresi Ahzab 40. Kur'an'da açık ve net olmasına rağmen asırlardır çözümsüz hale getirilen Nebi-Resul denklemi Kur'an'ın şifresi Ahzab 40'la çözülüyor. Üçüncü kitap, Bid'atler. Dine sonradan sokulmuş 19 temel hurafe, Kur'an ayetleriyle gözler önüne serilirken, iblisin asırlardır süre gelen korkunç tuzağının farkına varacaksınız. Dördüncü kitap, Hidayet Çağı. Allahu Teala'nın nurunu tamamlamak, 7 safha ve 4 teslimden oluşan Kur'an ahlakını tüm kainata hakim kılmak için vazifelendirdiği Mehdi Resul önderliğinde hidayet çağının nasıl yaşanacağına sizler de tanıklık edeceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, bir Kur'an tefsiri dersinde inşallah birlikteyiz. Kod numarası 3.2.12.30. Rum suresinin 26. ayet kerimesiyle inşallah giriyoruz konuya. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lehu men fis semavati vel ardi. Kullun lehu kanitun. Ve lehu ve onun men kimse kim fi içinde es semavati semalar gökler ve el arde ve arz yer. Kullun bütün hepsi lehu ona kanetun. Saygıyla duranlar. Allah'ın huzurunda namaz kılarken de namazdan sonra da saygıyla duran ve içinden bir şeylerin Allah'a yükseldiğini, Allah'a gittiğini, onunla beraber olduğunu, sonra da geri döndüğünü hissedebilen insanlar kanitun. Dışarıdan bakıldığı zaman Allah'ın huzurunda saygıyla duranlar olarak görünebilir. Ama aslında Allah-u Teala o sırada sıkı bir ilişki içindedirler. Allah'a ait bir şeyleri kendi içinden Allah'a gönderir kişi. Ve orada bir süre kaldıktan sonra tekrar kendisine geri gelmesi işlemi oluşur. Bu Allah ile sürekli bir ilişkiyi ifade eder. Bu kişi kanitun olmuş kişidir. Şöyle oluyor. Müessese, yani cümlenin yapısı, göklerde ve yerde bulunan herkes onundur. Hepsi ona kanitindir. Yani huzurunda saygıyla duranlardır. Kendileri Allah arasında manevi bir ilişkiyi kurabilenlerdir. Namaz boyunca ayaklarından başlayarak yukarı doğru çıkan, başlarından yükselerek Allah'a doğru ulaşan, Allah'ın manevi olarak onda kapladığı alanı Allah ile birlikte kılmak, sonra da tekrar kendisine döndürmek işlemidir. Kanitin olmak.

يبدأ الحق حلقة ثم يعوده وهو أهون عليه عليه وله المثل الأعلى على لا في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو وهو الذي هو كي هو يبدو ilk defa başlatır el halka yaratma ثم sonra يعيده onu iade eder ve hüve ve o ehveni daha kolay, çok kolay aleyhi onun üzerine ona ve lehu ve onun ona ait el meselu misal durum, özellik el ala yüce fi içinde de es semavati semalar gökler ve el ardı arz yeryüzü ve hüve ve o el azizi çok yüce üstün el hakimi hüküm ve hikmet sahibi. İlk yaratışı başlatan ve sonra onu iade eden, eski haline döndüren O'dur. Bu onun için çok kolaydır. Göklerde ve yerde yücelik sıfatı O'nundur, O'na aittir. Ve O azizdir, çok yücedir, hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir. Yaratmayı başlayan o Allah'tır. Altı yönde, üç asıl, üçte karşıt olmak üzere, onların karşıt olmak üzere, her şeyi zıddıyla kaim kılarak çift yaratan O'dur. O Allah'tır. Bu yarattığı statü kıyamete kadar geçmişten geleceğe doğru devam eden bir zaman parçasında gelişerek süre gelecektir. Kıyamet günü Allah'ın bütün gezegenlere verdiği kinetik enerji bitecek ve kainatın büyümesi duracaktır. Kinetik enerji bitiş enerjisi sona erdiği için. Bundan sonra gravitasyon başlayacaktır. Büyüme duracak. Ve sonra gravitasyon başlayacaktır. Büyük kütlelerin küçük kütleleri çekme özelliği. Çünkü hünnes ve künnes kanunları bozulacaktır. Bir merkez ve onun çevresinde dönenler sistemi bozulacaktır. Durma söz konusu olduğu için. Ve evvela güneş sistemlerinin etrafındaki gezegenler, eğer onların, o gezegenlerin de gezegenleri varsa, evvela gezegenler kendi pekleriyle birleşecektir. Yani dünya ayla birleşecektir. Sonra ikisi birden güneşle birleşecektir. Daha sonra güneşler birbirine birleşecektir. Daha sonra bir noktaya doğru bütün sistemlerin 2,5 milyar galaksiden bahsediliyor. Her galakside 2,5 milyar yıldız olduğundan bahsediliyor. Yani bir sonsuzluk sevgili kardeşlerim. İşte bu sistemlerin birleşerek bir tek noktaya geri dönmesi, onların başlangıç noktasına iade edilmesi, geri çevrilmesidir. Zamanda sıfıra kadar geri dönüyor. Ve aslında her şeyi Allah-u Teala iade etmiş oluyor. Tek noktada her şeyi birleştirmiş oluyor. İnsanlar ve cinler

cennet veya cehennemde olacaklardır. Allah Teala bu ayet-i kerimede ilk yaratıştan başlayan ve onu iade eden odur diyor. İadeden muradı işte bu anlattığımız standarttır. Zamanın gelecekte son noktaya ulaştıktan sonra durması ve geriye doğru çalışmaya başlayarak her şeyin geriye aslına iadesi, başlangıç noktasına geri dönmesi. Onun için her şey çok kolaydır. Neden? Çünkü Allah Teala ol der. Ol dediği her şey mutlaka olur. Göklerde ve yerde yücelik sıfatı onundur. Mesulül ala. Yücelik mesele, yücelik sıfatı. Onundur, ona aittir. Ve o azizdir. Çok yücedir. Hakimdir. Hikmet sahibidir. Allah Teala her şeyden evvel yaratandır. Rum Suresi'nin 28. ayet-i kerimesi. Darabe lekum meselen min enfusikum hel lekum min ma meleket eymanukum min şureka kâe fi ma rezaknâkum fe entum fihi sevaun. Tehafunehum ke hifetikum enfusekum keza like nüfasilul ayati li kavmin yakilun. Darabe örnek verdi. Lekum size mesela misal. Minden enfusikum sizin nefsleriniz, kendi nefsleriniz hel var mı mı lekum sizin mindan ma şey meleket malik oldu, sahip oldu emanikum sahipleriniz mindan şürekaya ortaklar fi içinde ma şeyler rezekna kum size rızık verdik, rızalandırdık. Ve artık böylece entümsiz fihi orada onda sevaün eşit tehafunehum bunlardan korkarsanız, çekinirseniz ki gibi hifetikum sizin korkmanız, çekinmeniz enfesekum sizin kendiniz birbiriniz. Kezalike işte böyle bunun gibi nüfasülü açıklıyoruz. El ayati ayetler. Likavmin, kavim için yakılıyor. Akıl ediyorlar, akıl ederler. Allah size kendi nefslerinizden örnek verdi. Sizi rızıklandırdığımız şeylerde sizin elinizin altında bulunan yani sahip olduğunuz kölelerinizden ortaklarınız var mı ki o putlarda Allah'a ortak olsun? Böylece onlarla eşit olasınız. Onları birbirinizi saydığınız gibi sayasınız. Akıl eden bir kavim için ayetleri işte böyle açıklıyoruz.

Allah Teala örnekler veriyor. Kendi nefslerinizden, sizin aranızdan örnekler diyor Allah Teala. Sizi rızıklandırdığınız şeylerde, sizin elinizin altında bulunan sahip olduğunuz kölelerinizden ortaklar var mı? Yani kendinizle eşit seviyede tuttuğunuz, eşit anlamda paylaştığınız köleleriniz var mı? Nasıl onlar yoksa putların da, nasıl onlar sizin sahip olduğunuz şeylerin ortağı değilse, sahibi sizseniz, onlara lütfedip veriyorsanız, Allah Teala için de ortak yoktur. Allah'tan başka ilah hiç olmamıştır. Akıl eden bir kavim için ayetleri işte böyle açıklıyoruz diyor Allah Teala. Ve Rum Suresi 29. ayet-i kerime. Belittebe ellezine zalemu ehvaehum. Gayri ilmin. Femen yehdi men edal lallahu ve ma lehum min nasir. Nasirin. Kelimeler bel, hayır. İttebe al lezire İttebe'a tabi oldu. Ellezine onlar. Zalemu zulmettiler. Ehvaehum onların hevaları, hevesleri bir gayri başka olmadan olmaksızın ilmin ilim ve artık bundan sonra ben kim kimse yehdi hidayete erdirir. Ben kim edellu Allah'ı Allah velayette bıraktı ve ma yoktur lehum onlar için onların min den nasirin yardımcılar. Kelime yapısı bununla manaya geliyoruz. Hayır, zalimler ilim sahibi olmaksızın heveslerine tabi oldular. Bundan sonra Allah'ın dalalette bıraktığını kim hidayete erdirebilir? Ve onların yardımcıları da yoktur. Rum suresinin bu 29. ayet-i kerimesi Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle paralel bir ilişki içerisinde. Orada Allah Teala diyordu ki Habibim o hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri ilim üzere dalalette bırakır. Onların ilimleri olmasına rağmen dalalette bırakır. Onların kendi ilimleri vardır. Allah'ın ilmi söz konusu değildir. Onlar kendilerini ilim sahibi zannetmektedirler.
Ama aslında Allah'ın ilmini bilmedikleri için ilim sahibi değillerdir. Kur'an'ı unuttukları için ilim sahibi değillerdir. Kur'an'ı bir tarafa bırakarak insanların yazdığı kitaplardan yeni bir din oluşturmuşlar. İşte böyle bir dizaynda Allah onları, onların ilimleri üzere dalalete bırakıyor. Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Allah Teala ondan sonra onların gözlerinin görmediğini, kulaklarının işitmediğini, kalplerinin idrak etmediğini de söylüyor. Câsiye 23'te onların dalalette olduğunu da söylüyor. İlim üzere dalalette kaldıklarını. Burada zalimler ilim sahibi olmaksızın heveslerine tabi oldular diyor Allah Teala. Aslında ilim sahipleri ama bir faydasız ilmin sahipleri. Heveslerine tabi oluyorlar.

Allah'ın dalalette bıraktığını kim hidayete erdirebilir diyor Allah Teala. Bu insanların müşterek özelliği hevalarına tabi olmaları, Allah'a ulaşmayı dilememeleri. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa o insanlar dalalette kalmışlardır. Kim gelirse gelsin, onlar için ne yaparsa yapsın, onları hidayete ulaştıramaz. Hidayete ulaştır, başkalarının o kişiyi hidayete ulaştırması mümkün değildir. Hidayet üzere olması için mutlaka o kişinin kendisinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazımdır. Dilemezse hiçbir zaman o hedefe ulaşamayacaktır. Ve dalalette kalacaktır. Hiç kimse o kişiyi hidayete erdiremez. Kendisi hidayette, dalaletten hidayete ulaştıramaz. Hidayet üzere kılamaz. Hidayet ermeyi bir tarafa bırakalım. Hidayet üzere de değil insanlar. Onların bir yardımcıları da yoktur diyor Allah Teala. Ne olacaktı eğer Allah'a ulaşmayı dilemiş olsalardı? 14. basamakta Allah Teala onları 12 tane insanla mürşitlerine ulaştıracaktı. Ve mürşitlerine ulaştıkları zaman tabi olacaklardı. Artık bir yardımcıları olacaktı. Kendilerine yardım edecek olan birisi olacaktı. İşte o mürşitleri olacaktı. Onlardan üzere de devrin imamı onlara yardımcı olacaktı. Yardımcılar deyince Allah Teala çoğul kullanmış. Her kişi için yardımcının birden fazla olduğunu söylüyor. Evi mürşide tabi olmuşsa ilk yardımcısı mürşide, ama aynı zamanda başının üzerine gelip yalışan devrin imamı da yardımcısı. Bunlar zaten Allah Teala zalimler diyor. Zalim kişi kendi nefsine zulmeden kişidir. Allah'ın yoluna girmediği için kendi nefsine zulmetmiştir. Bu açıdan da Nisa 167'ye benziyor olay. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪ينِ اللّٰهِ Onlar kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Burada da hevaslarına tabi olan insanlar, Allah'ın dalalette bıraktığı insanlar ve hiçbir zaman dalalette kaldıkları süre mürşide ulaşmayacakları için hiçbir zaman yardımcıları olmayacak insanlar. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Fe ekim ve çeke liddini hanifa. Fıtratallahillezi leti fataran nase. Aleyha la tebdile li halkillahi zaliket dinül kayyimu velakinne ekseren nasi la yalemu. Fe ekim ve çeke dini hanifa. Ve çini hanif olarak dine doğrult tarzında olay başlıyor. Kelimelere bakıyoruz. Fe artık öyleyse ekim ikame et, kıyamda tut ve çeke ve çini yani senin ve çini le dini dine din için hanifen hanif olarak fıtratallahilleti fıtratallahi Allah'ın fıtratı elleti ki o fatara yarattı ennase insanlar aleyha onun üzerine la tebdile değişiklik olmaz li halkullahi Allah'ın yaratmasında zalike işte bu din din el kayyum kayyum olan ezelden ebede devam edecek olan velakin ne velakin fakat eksere
daha çok çoğu ennası insanlar la yalemun, bilmezler. Öyleyse ve Çin'i hanif olarak dine, dinin kayyum olmasına ikame et. Allah'ın o fıtratıyla bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. Allah'ın yaratmasında ne dinde ne de hanif fıtratında bir değişiklik olmaz. Velakin insanların çoğu bilmezler.

İşte bu kayyum olan ezelden ebede kadar kıyamda kalacak. Yani devam edecek dindir. Lakin insanların çoğu bilmezler. Allah Teala burada diyor ki ve cini fizik vücudunu hanif olarak dine ikame et.

İkame et demek, kıyamda tut, ayakta tut. Yani sen dini, Hanif dinini ayakta tutmak için, kıyamda tutmak için sen kıyamda ol. Hanif olarak dine veçhini ikame et, zatını ayakta tutarak dini hay kılmakta gayretli ol. Dini hayatta tutmakta, kıyamda tutmakta. Allah'ın o Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı. Yani sen de bütün insanlar gibi Hanif fıtratıyla yaratıldın. Bütün insanlar da Hanif fıtratıyla yaratıldı. Hanif bir, tek Allah'a inanan vahdet akidesi. İki, tek Allah'a inananların oluşturduğu tek bir fırka. Fırkalara ayrılmayanlar, Allah'a, tek Allah'a ulaşır inanıp da Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırkanın sahipleri Hanif'tir. Ve üçüncü faktör, bu insanlar Allah'a teslim olacak olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemelerinin arkasında ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleri yer alır. Öyleyse buradaki muhteva

Allah'ın yaratmasında değişiklik olmaz diyor Allah Teala. Yani evvela din, kıyamda olan din, kıyamete kadar hep var olmakta devam edecek olan din. Sonra insanlar hanif fıtratıyla yaratılmış. Yani bu hanif dinini yaşayabilecek özellikte yaratılmış. Ne insanların hanif fıtratıyla yaratılması değişir, ne de hanif fıtratıyla yaratılan insanların yaşayabilecekleri, hayatlarına tatbik edebilecekleri yegane din, hanif dini değişir. Din, hanif dini, insanlar da bu hanif dinini yaşayabilecek olan fıtratla yaratılmışlar. Ve bu fıtrat değişmez diyor Allah Teala. Allah dinini kıyamete kadar hep hanif dini olarak sürdürecektir. Başka bir dini hiç vücuda getirmeyecektir. Bir. İkincisi, bütün insanları da gene kıyamete kadar hanif fıtratıyla yaratacaktır. Ne dini değiştirir, ne de insanların o dini yaşayabilecek olan özellikleri ni değiştirir. İşte o özellikler hanif fıtratını oluşturur. Öyleyse Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi Kur'an'ın sayılı önemli ayetlerinden birisidir. Kainatın tek dinini söylüyor Allah Teala. Dinlerin birleştirmesinde önemli bir yeri olan bir ayet ve tek bir din oluşmuş. Ezelden ebede kadar bu tek din devam edecek. Değişme asla tahakkuk etmeyecek. Öyleyse dinler olması mümkün değil. Tek bir din hiç değişmeyecek. O din var olacak sadece. Allah'ın dini nitekim sadece hanif dini vardır. Ama insanlar 72 tane bölüme ayrılmışlar, 72 tane inanç grubuna ayrılmışlar şu anda. 21. yüzyılda insanlar böyle bir dizaynın içindeler. 72 tane fırkaya ayrılmış durumdalar. Ama gene şu anda her milletin içinde mutlaka Allah'ın bir Resulü var ve Hanif dininin esaslarını onlar anlatıyor insanlara. Öyleyse Allah Teala kıyamete kadar dinini değiştirmez, tek bir din hüküm sürecektir. Yetmez, sadece bu dini yaşayabilecek olan özellikle yarattığı insanları da başka bir dini yaşayabilecek olan bir özellikle yaratmaz. Hep aynı standartlarda yaratır. Bütün insanlar kıyamete kadar hanif fıtratını yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılacaklardır. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve vettekuhu.

ve ekumus salate ve la tekunu minel müşrikin. Müşrikin. Mü'minine yönelin. İleyhi ona.

yönelin ileyhi ona vettekuhu ve ona karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a karşı ve kumu ikame et. İkame değil, ikame et. Kıyamda tut. Es-salatı, salat, namaz. Ve la tekunu ve olmayın minel müşrikin, müşriklerden. Ona, Allah'a yönelin ve ona ulaşmayı dileyin. Yani Allah'a yönelin, yani ona, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin. İkame değil, ikame edin. Namaz kılın ve müşriklerden olmayın. Burada Allah Teala çok önemli bir olaydan bahsediyor. Allah'a yönelin diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve diliyorsanız takva sahibi olursunuz. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olun. Birinci takva. 7 tane takvadan, 7 kademeli takvadan birincisi bu. Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun. Birinci takva. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takvası. Ve namazı ikame edin. Namazınızı kılın. Ve Allah'a yönelen sizler müşriklerden, böylece müşriklerden olmayın.

Öyleyse Allah'a yönelenler söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyenler söz konusu. Ve böylece takva sahibi olanlar söz konusu. Allah Teala bir farz emir veriyor. Allah'a yönelin. Üzerimize farz. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve kim Allah Teala'ya ulaşmayı dilerse o takva sahibi olur. Birinci takvanın sahibi olur. Birinci takvanı Allah'a ulaşmayı dileyin ve birinci takvanın sahibi olun, takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin. Bu namaz hacet namazıdır. Allah Teala furkanları verdikten sonra 7 tane furkanı, o kişiyi gören, işiten, idrak eder hale getirdikten sonra kişinin hacet namazını kılması ve mürşidini huşuya ulaşarak Allah'tan talep etmesi lazım. Onu yapın diyor, o namazı ikame edin. Ve böylece müşriklerden olmayın. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o mutlaka şirktedir. 32. ayet-i kerime o şirki anlatıyor. Bu Allah'a ulaşmayı dileyenler Hanif fıtratının tek fırkasını oluşturuyor. Hanif dininin üç esasından bahsettik. Tevhid, vahdetle başlıyor. Vahdet, tevhid, teslim. Öyleyse evvela vahdet var. Allah'ın tekliği söz konusu. İkincisi, bütün insanların Allah'a ulaşmayı dileyerek tek bir fırkayı oluşturması, müminleri oluşturması söz konusu. Üçüncüsü de sırasıyla Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim etmeleri söz konusu. Rum 32'de Bismillahirrahmanirrahim Allah Teala buyuruyor. Minellezine ferraku dinehum ve kanu şiyaa kullu hizbin bima ledeyhim ferihun. Mindan ellezine, o kimseler onlar, ferraku fırkalara ayrıldılar. Dinehum onların dini ve kâni oldular. Şeyan grup, kullu bütün hepsi, hizbin hizip grup, bima şeyi, ledeyhim onların yanında, ferihun sevinirler. O müşriklerden olmayın ki diyor Allah Teala. Onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar. Grup grup oldular. Bütün gruplar kendilerinde olanla dinlerinde fırkalar ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar kendilerinde olanla ferahlanırlar. Şimdi burada Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler takva sahipleri olarak ifade ediliyor ve bir de müşrikler ifade ediliyor. Allah'a yönelenler tek bir fırkayı, müminleri oluşturuyor. Dinde fırkalara ayrılansa Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar geriye kalan bütün fırkaları oluşturuyorlar, bütün inanç gruplarını oluşturuyorlar. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, takva sahibi olmazlarsa,
Onlar için Allah Teala onlar müşriktir diyor. İfade Rum 31 ve 32'de net olarak ortaya çıkıyor. Ya insanlar müşriktir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar fırka fırka oluşmuştur. Bugün 72 tane fırkadan bahsediliyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 72 fırkası. Ama aynı fırkaların içinde küçük birer azınlık hepsinin içinde mevcut. Onlar da Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Onlar fırkalara ayrılmayanlar, takva sahipleri. Dilemeyenlerse hepsi fırkalara ayrılanlar. Takva sahibi olmaları mümkün olmayanlar ve şirkte olanlar. Bu sebeple şirkte oldukları için gidecekleri yer cehennem olanlar. Öyleyse neden bahsediyor Allah-u Teala? Sadece iki grup var diyor. Birisi Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahipleri onlar. İkincisi dilemeyenler, onlar da fırkalara ayrılanlar. Takva sahibi değiller, dalaletteler, aynı zamanda küfürdeler. Çünkü bu Allah'a ulaşmayı dileyip de tek bir fırkada olanları, fırkalara ayrılmayanları, müşriklerden olmayanları Allah Teala Sebe Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde açıklamış. Kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirdi diyor. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Şirkte bu ayette şirkte olanlar olarak vasıflandırılanlar fırkalara ayrılmış olanlar ve fırkalara ayrıldıkları da burada belli. Fırkalara ayrılmayanlar, şirkte olmayanlar sadece Allah'a yönelerek Allah'a ulaşmayı dilemiş olduklarını ispat edenler, Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar. Kim Allah'a yönelirse o Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a yönelmekle Allah'a ulaşmayı dilemek aynı şeydir. Burada Allah Teala bu ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor. Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala ellezine amenu ve kanu yettekun diyor. Onlar amen oldular ve takva sahibi oldular diyor. Her ikisi de birinci takvayı ifade ediyor. Amen olanlar eşittir Allah'a yönelenler, münip olanlar. Allah razı olsun. 33. ayet-i kerimesinin Rum suresinin Bismillahirrahmanirrahim ve izâ messennâse durrun de'av rabbehum münibine ileyhi sümme ezakahum münib minhu rahmeten iza ferikun minhum bi rabbihim yüşrikun ve izâ messen ve dokunduğu zaman ennâse insan durun zarar deav dua ettiler rabbehum rablerine münibine yönelenler ileyhi ona sümme sonra izâ ezekâhum onlara tattırdığı zaman minhu ondan rahmeten rahmet felikun olduğu zaman olunca izâ olduğu zaman olunca felikun bir grup minhum onlardan bir Rabbihim Rablerine yüşrikun, şirk koşanlar. Ve insanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dönerek ona yönelirler.
Yani zarar insanların Allah'a ulaşmayı dileme vesilesi oluyor diyor Allah Teala. Sonra onlara kendisinden rahmet tattırdığı zaman, yani rahim esmasıyla hidayete erdirdiği zaman, onları rahim esmasıyla hidayet üzere kıldığı zaman, onlardan bir kısmı Rablerine şirk ortak koşarlar. Yani hidayetteyken talayete düşerler. Rahim esmasıyla

Ahí me smells ile onları hidayette kaldığı zaman hidayette kaldığı zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk koşarlar. Yani hidayetten dalalete düşerler. Allah'a ulaşmayı dilerken ansızın o dilekten vazgeçerler. Allah Teala'nın rahmeti gelip de onlara 7 tane furkan verip Allah'a ulaşma dileğinin daha güçlü olmasını Allah Teala temin ettiği zaman, günahlarını örttüğü zaman onlar mutlaka Allah Teala tarafından hidayete erdirileceklerdir. Ama bu kişiler hidayete erdikten sonra tekrar dalalete düşerler, tekrar Rablerine şirk koşarlar, başa dönerler. Ve 34. ayet-i kerime li yekfuru bima ateynahum fe temetteu fe sevfe ta'lemun. Li yekfuru inkar etsinler bima şeyler ateynahum onlara verdik fe böylece temetteu metalansınlar ve bundan sonra sevfe yakında talemun bileceksiniz. Onlara verdiklerimizi inkar etsinler. Böylece metalansınlar yakında bilecekler. Yani bu insanların bir evvelki ayet-i kerimede şirki koşmalarının sebebi onlara Allah-u Teala'nın verdiklerini inkar etsinler diye Allah-u Teala onları hidayete erdirir. O nankörler hidayete erdikten sonra tekrar dalalete düşerler. Öyleyse burada Allah'ın rahmetinin gelişi açık bir şekilde mevcut olduğuna göre mutlaka Allah'ın rahim esmasında tecellisi var. Bu tecelli o kişiyi mutlaka Allah'a ulaşma dileğine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de tecelli eder Allah'ın rahmeti, rahim esması ve mutlaka hidayete erdirir. Ama hidayete erdikten sonra aslında Rahim esması ile

hidayete erdirdikten erdirdiği zaman onların bir kısmı Rablerine şirk ortak koşarlar. Yani hidayetteyken velayete düşerler bir evvelki ayet-i kerime. Burada da Allah'ın kendilerine verdiği nimeti inkar etsinler diye. Nimete küfranda bulunsunlar diye bu olay tahakkuk eder. Nimete küfranı nimet ederler. Dünya hayatı onları yeniden cezbeder, metalanırlar ve manevi hayatı unuturlar. Ve hidayete erdikten sonra geri dönen insanlardan bahsediyor. 35. ayet-i kerime em enzelna aleyhim sultanen fe huve yetekellemu bima kanu bihi yushrikun. Em yoksa enzelna biz indirdik aleyhim onlara sultanen sultan denir kitap ve o zaman böylece huve o yetekellemu söylüyor söyler bima şey kanu oldular bihi ona yushrikun şirk koşuyorlar. Yoksa onlara bir sultan delil kitap indirdik de böylece o ona Allah'a şirk koşmalarını mı söylüyor? O yani kitap onlara ona yani Allah'a şirk koşmalarını mı söylüyor? Nasıl şirk koşuyorlar? Hidayetten tekrar dalalete düşerek. Dalalete düştükleri anda gene o bütün fırkaların, fırkalara ayrılan insanların içine giriyorlar. Tek fırkanın dışına çıkıyorlar. Tek fırkada olmak sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkasında olmak demek. Eğer şu veya bu sebeple bu fırkanın dışına çıkarsa birisi mutlaka bütün diğer fırkaların içinde olacak. Fırkalara ayrılmışların içinde olacak. O zaman da Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre 32. ayet-i kerimesine göre Allah'a şirk koşmuş olacak. Ve 36. ayet-i kerime ve izâ ezaknen nâse rahmeten ferihû bihâ ve in tusibhum seyyiatun bima kaddemet eydihim izahum yaknetun. Ve izâ ezakna ve tattırdığımız zaman ennâse insana insan rahmeten bir rahmet ferihû sevinirler. Biha ona onunla ve in eğer tusibhun onlara isabet ederse seyyiatun kötülük bima şey sebebiyle takdim etti eydihim onların elleri. İzâ o zaman hum onlar yaknetun ümitsizliğe düşerler. Ve insanlara rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlarlar, şımarırlar. Ve eğer elleriyle takdim ettiklerinden dolayı onlara bir kötülük isabet ederse, o zaman onlar ümitsizliğe düşerler, diyor Allah-u Teala. Yani her şey Allah'ın dizaynı içerisinde buluşmuş. Ya insanlar hidayette ya da delalette. İşte böyle bir dizaynda insanlar için söz konusu olan hidayette olmanın standartları. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir Kur'an tefsiri konusu böylece inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşlarıyla geziyor. İnternete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfrelen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Nusra Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade, yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah-u Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye, yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri, kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen, şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerif şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah-u Teala da bu talebi onların kalbinde görürse, o zaman istisnasız Allah-u Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah-u Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa, dünyayı da Allah-u Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz, kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah-u Teala dilerseniz, niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse, Allah-u Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah-u Teala ahireti vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse
Hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun.

0: devam eder. Günümüzde de kim 7 sabah 4 testini yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Fatiha ma's salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, stres, depresyon, kötü alışkanlıklarından kurtularak Kur'an ayetleri ışığında sahabe gibi asr-ı saadeti yaşamak konulu panelimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Hayatın tek gayesi Rabbimizin Kur'an'da insanoğluna hedef gösterdiği mutluluk. 14 asır evine gidecek olursak, cahiliye döneminde yaşayan bedeviler alabildiğine birbiri arasında kavga halinde, her türlü cahiliyane adetlerin yaşandığı, kız çocukların diri diri gömüldüğü bir dönemden 23 senelik kısa zaman dilim içerisinde asr-ı saadete ulaştılar. Ne ile ulaştılar? İki kaynak. Allah'ın Nebile Sultan-ı Peygamber'imize indirdiği Kur'an ve bu Kur'an'ı sahabenin hayatına öğreten, tatbik eden, yaşattıran Nebile Sultan-ı Peygamber Efendimiz. Şu anda mucize-i baki Kur'an elimizde. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar dünya hayatına gelebilecek olan tüm insanlar için Allah'ın hedef değiştirmesi söz konusu değil. Hedef mutluluk. Davut hocamızın ifade ettiği gibi sevgi, sevgi mutluluğun anahtarı. Yani hedef mutluluk, asr-ı saadeti yaşayabilmek. Konferansımızın adından da anlaşıldığı gibi insanoğlunun iki tane yanı var. Negatif yanı ve pozitif yanı. Bunları size anlatabilmem için evvela Kur'an ayetleriyle Rabbimizin bizleri nelerden müteşekkil yarattığına bakmamız lazım. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bu zahiri alemi yaşayabilmemiz için bir fizik bedenimiz var. Doktorların ihtisas alanı. Zaman kısıtlı olduğu için detaylara girmek istemiyorum. Ama bu fizik beden içerisinde iki vücudumuz daha var. Nefsimiz. وَالنَّفْسِنْ وَمَا سَوَّهَا Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde dikkat çekiliyor ve hayatı bize zehir eden, belki birbirimize kavgamıza sebep olan, şeytana bizi teslim eden, adından da ifade edildiği gibi stres, depresyon ve her türlü kötü alışkanın arkasında olan iblisle bir hayatı bize yaşattıran işte bu nefs. Çünkü nefsimizin manevi kalbinde Kur'an ayetleriyle Rabbimizin işaret buyurduğu 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat. Allah'ın istemediği her türlü negativite bu nefsin içerisinde. 14 asır evvel Nebile Sultan-ı Peygamber Efendimiz'in dış düşmanlarla yaptığı bir savaştan dönünce küçük cihatlar bitti, büyük cihada başlıyoruz. Ey Allah'ın Resulü, ne menim bir şeymiş bu? Bizden daha büyük cihat mı olur? Evet diyor, kişinin nefsiyle karşı cihadı, cihad-ı ekber. Davut hocamızın ifade buyurduğu çok güzel bir nokta. Fıtrat bizi pozitife, Allah'a doğru götürüyor. Çünkü Kur'an'ı incelediğiniz an başlangıç noktasında şeytanın bütün kapıları %100 açık. Ama Allah'ın bütün kapıları kapalı. İşte marifet kendisine irade verilen, serbest irade verilen insanın Rabbinin emrine uyarak iradesiyle Allah'a meyletmesi, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini öğrenmesi, yaşaması ve Allah'ın ahlakıyla ahlaklanması ve

0: En üst noktada insanı kamil olması. Tek gaye bu dünya hayatı bunun içindir. Allah Teala bizleri nefsi emmareden alarak insanı kamil kılmak istiyor. Kendisine dost kılmak istiyor. En üst zirve noktada zaten sevgisine mazhar, ifade buyurulduğu gibi milyarlarca mahlukatın içerisinde halifem diye diğer varlıklara tanıttığı varlık o insan. İnsan alede bir varlık değil. Allah'ın ruhunu taşıyor. Üçüncü vücudumuz da bu. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde سُمَّ سَوَّهَا وَنَفَهَا فِيهِ مِنْ رُوحِ Biz insana ruhumuzdan üfürdük. İşte serbest irade sahibi insan dünya hayatını yaşarken Allah'ın katından mutlaka davetçiler geliyor. Bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın davetinin kendisine ulaşmadığı hiç kimse yok. Davet kime yapılır? En çok sevdiği varlığa. Ve Kur'an-ı Kerim'de baktığınız zaman hangi dönemde yaşarsanız yaşayın, mutlaka ama mutlaka Allah'ın bir davetçisi size ulaşır. İşte Enfal 24. Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. İşte Yusuf 108. Ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'a davet ediyoruz. İşte Yunus 25. Allah teslim yurdu olan zatına davet ediyor. İşte Nahl 125. Hikmetle Allah'ın davetine icabet edin. Hac 67, Kasas 87 ve son noktayı koyuyor Fusilet 33. Men ahsana kavlen mimmen daa ila Allah ve amile salihan. Çünkü buradaki bu davet insan-ı kamilin sesidir. Allah yetiştirmiştir. Sahabe gibi 7 safayı yaşamıştır. 7 safayı yaşayan kişi sen okuldan mezun oldun artık git evinde otur tatil yap demiyor. O güne kadar kendi nefsiyle mücadele eden o Allah'ın dostu en zirve noktada artık Allah için oluyor. Her şeyle. Neyle? Ruhunuyla, fizik vücuduyla, nefsiyle, iradesiyle. Tıpkı Hazreti İbrahim gibi teslimi külliyle Allah'a teslim olmuştur. Çünkü dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. O zaman nereden başlayalım? Çok basit, çok kolay. Sevgiden başlayacağız. İki tür duygu vardır. Korkmak ve sevmek. Korkan korktuğundan kaçıyor. Seven sevdiğine yaklaşıyor. İşte Saniyus Hazretleri'nin ifadesiyle Allah dostu hepimiz yakından tanıyoruz, biliyoruz. Faniyim fani olanı istemem. Acizim aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim gayri istemem. İşte de bu. O zaman dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmakta. Teslimiyet nereden başlıyor? Ruhu Rahman'a teslim etmek. Engel olan kim? Engel olan nefsimiz, engel olan iblis. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. 114 surenin başında Allah Teala'nın önem verdiği bir formül var. Mutluluk formülü diyorum ona. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Öyleyse mutluluk hedefimize ulaşabilmemiz için evvel emirde Kur'an ayetleri ışığında iblisi hayatımızdan çıkartmamız lazım. Düşman olan iblis var olduğu süre içerisinde nefsimizin 19 afetine %100 tesir edip azgınlaştırdığı süre içerisinde bizim için ne yazık ki gün yüzü yok, mutluluk yok, huzur yok. Zor mu? Hayır. Dinde zorluk yok. Kaldı ki insanoğlu kafasında nasıl engel düşünse düşünsün, Hazreti İsa'nın ifadesiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. O zaman her zaman en güçlü bizimle beraber. Ne zaman? Onu vekil tayin ettiğimiz zaman. Ona tevekkül ettiğimiz zaman. Zor mu kolay mı? Her noktada Bakara 186 imdadımıza geçiyor. Allah Teala formülü vermiş. İza se'alake ibadi anni. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. İnsanla Allah arasındaki ilişki, Rabbi ile kulu arasındaki ilişki dua üzerinedir. Hatta şunu da ifade edebilirim. Kainat dua üzerine kurulmuştur. Biraz şimdi ben asıl branşıma gireceğim. Kuantum mekaniğine veya fiziğe gireceğim. baktığınız zaman tek noktadan başlayan yaratılış zinciri, altı tane alem, çünkü Allah Teala arşa istiva etti ve kainatı altı günde yarattı. Sonra bütün varlıkları tek noktadan yaratan Rabbimiz, bugün de aynı o tek noktadan kainatı besliyor. Yani yarattım, ne haliniz varsa görün demiyor. Tam tersi, o gün hangi sevgiyle bizi yaratmışsa, ki bu sevgi, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hayran olmamak mümkün değil. Bakara 129'da "Huvellezî halâka lekum mâ fil ardî cemîan." İşte bu bizim dünya diye tabir ettiğimiz bu gezegende neyi yarattıysam ey insanoğlu sizin için yarattım. Dünya gezegeni kainat dizaynı içinde bir toz bir zerresi bile değil. Bütün kainat Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde "Vesahara lekum mâ fis semâvâti vel ardî cemîan." Sevgili kardeşlerim, halk arasında bir söz var. Bir kahvenin 40 yıl hatırı var derler. Sevgiyi ifade et babında. Şimdi düşünün, o kadar astrofiziklerin tespitinde 100 milyar galaksi, her galakside 100 milyar yıldız, güneşimiz o yıldızlardan bir tanesi ve bütün bu kainatı, 6 tane alemin 6'sını da sizin için yaratmış. Sizi seviyor mu, sevmiyor mu Allah Teala? Yani kelimeler sığdırmak mümkün değil. Tarifi gayrimümkünsüz bir sevgiyle bizi seviyor. O zaman biz de bütün varlıkların içerisinde bizi bu kadar seven, ruhunu hiç kimseye vermemesine rağmen bize üfüren, emaneti bize teslim eden Rabbimize biz de ne yapacağız? Seveceğiz, şükredeceğiz, çok seveceğiz. Çünkü gerçekten hayatın sırrı sevgi. Sevgi yoksa hiçbir şey yok. Çünkü bakarsanız Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Sevgiyle yaşattırıyor. Ve sevgiyi öğrenmemizi istiyor, sevgiyi yaşamamızı istiyor ve sevgiyi öğretmemizi istiyor. İşte Almanya'da bir konferanstaydım. Bir papaz geldi, dedi sen sevgiden çok bahsediyorsun falan ama Kur'an'da hiç öyle bir sevgi yok deyince biz de ayetleri tek tek gösterdik. 7 safa sevgi ve mutluluk ve özellikle bu ayetlerin en önde olanı Alimen 119. Siz müminler böylesiniz. Siz sizi sevmeyenleri de seversiniz çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. O zaman gelin insan hayatına biz bu sevgiyi nasıl dahil edeceğiz? İşte birbirimizden nefret eden duygularımız da var. İşte kin ve nefret bu nefsin afetlerinden bir tanesi. Ve insan sosyal bir varlık. Başka insanlarla birlikte yaşıyor. Hatta çıksan zaman zaman sevgiyle, aşkla birbirine evlenen iki çift bir müddet sonra vaktinde kahvaltısını hazırlamadığı için biri diğerine ben senden nefret ediyorum diyor. Nasıl oldu da bu kadar hemen birdenbire? O güzel havayı kışa çevirdik. Demek ki iki duygu da içimizde. O zaman hedefimiz ne olması lazım? Biz mutluluğu, huzuru birlikte yaşamak istiyorsak, birbirimize dost, herkesle el ele gönül gönül bir hayat yaşamak istiyorsak, bunun yolu Kur'an'dan geçer. Kur'an bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, Kur'an bütün insanlar için bir mutluluk reçetesi ve Kur'an bütün insanlar için bir mutluluk garantisi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in ifadesi şöyle. Kul Rabbi ile hasta ve doktor ilişkisi içerisinde. Hastanın menfaati doktorun verdiği reçeteyi hayatına tatbikinde. İşte biz hastayız. Hangi açıdan hasta? Nefsimiz hasta. 19 hastalıkla mağluyuz. Ayet-i kerime gayet açık. Yunus 57. Ya eyyühen nasu kad cavkum a'uzetin min rabbikum ve şifan lima fisuduri. Rabbinizden öğüt ve kalplerinizdeki hastalara şifa geldi. Öyleyse hedef bu hastalıklara meyletmeden Rabbimize doğru yol almak. İşte Sanim Usta Hazretleri hedef tayini yapmış. Ruhumu Rahman'a teslim edelim gayri istemem. O zaman biz bu emaneti, ruhu nasıl Allah'a teslim edeceğiz? Zor mu, kolay mı? Çok kolay muhterem misafirler. O kadar kolay ki Resulullah'ın ifadesiyle mutu kablete mutu. Ölmeden evvel ölünüz. Ölseydik ne olacaktı? Bir gün Yani herkesin çok korktuğu ölüm aslında hiç de öyle korkulacak bir şey değil. Siz burada her gece farkında olsanız her gece ölüyorsunuz. Nasıl ölüyorsunuz diyeceksiniz. Zümer suresinin 42. ayet-i kerimesine bakacak olursanız fizik vücut elektron ve karşıt elektronlarından oluşuyor. Elektronların devir sayısı ile karşıt elektronun devir sayısı farklı. Yarım ağırlıklar kanunu gereğince. Başınızı yastığın üzerine koyduğunuz an uykuya geçer geçmez rölantide çalışan bir araba gibi fizik vücut elektronlar devir sayısı düşüyor. Buna karşıt elektron devir sayısı yükseliyor. İkisi eşitlendiği zaman ışık duvarı üzerinden bir kara delikle öbür alemlere, rüya alemine gidiyorsunuz. Kainatın her tarafını dolaşıyorsunuz. Ama sabahleyin de başka bir kara delikle tekrar vücudunuzu Allah-u Teala otomatik sistemlerle alıyor ve sanki hiçbir şey olmamış gibi hayata başlıyorsunuz. Allah'ın hatırlamasına müsaade ettiği rüyalar var, etmediği rüyalar var. Üç çeşit rüya. Ona girmeyeceğim, zamanımız kısa olduğu için. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz an Rabbimiz Allah emrediyor. Neyi emrediyor? Tüm insanların mutluluğu için yerine getirmesi gereken hedef emirleri vardır. Nedir bu? Bunlardan bir tanesi ruhun teslimi. İkincisi fizik vücut teslimi. Üçüncüsü nefsin teslimi. Dördüncüsü iradenin teslimi. Allah teslimi külliyle ona teslim olmamızı istiyor. Sevgili kardeşlerim aslında idrak edebilirsek gerçekten hemen anında teslim yolunu tutmamız lazım. Çünkü neden? Biz insanlar aciz varlıklarız. Allah'ın bize verdiği serbest irade akıl 10 kilometre ötesini göremiyoruz. Ama Allah bütün kainatı görüyor. 100 metre ötedeki sesi işitemiyoruz misal diyelim. Ama Allah bütün sesleri işitiyor. Ve dikkat edin, bana teslim olun demekle bize olan sevgisinin zirve noktada olmasını istiyor. Yani siz benimle olun, benim dostum olun ki ben mi size verdiklerim çok daha ötesini size vereyim. Yani siz ruhunuzu teslim ettiğiniz an Allah Teala bekadaki bir ruhu yani huzur-i ilahide, huzur namazına iştirak eden, devamlı Rabbinin cemalini gören bir ruhu size nasip kılıyor. Ne diyordu devamında Sayın Nursi Hazretleri? İsterim bir yâri bâki isterim. Zerreyim bir şems-i ebed isterim. Hiç ender hiçim ama birden bütün mevcudatı birden isterim. İşte insanın sırrı bu. Eğer siz sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşarsanız ki çoklarına zor geliyor ama o kadar kolay ki tarifi gayri mümkünsüz bir dilek. Bu dilek ne? Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi Kur'an'ı didik didik ettik. Sadece Kur'an'ı değil, Tevrat'ı da, İncil'i de, tüm kutsal kitapları. Çünkü neden? Baktığınız zaman gerçekten değişmez evrensel kanunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de. Özellikle bu yola girişimin sebebi Almanya'ya gittiğim zaman yalnız odadayım ve bir takım çağrışımlar oluştu bende. Türkiye'deyken bize ne lanse ediliyordu? Oraya gidip yalnız kaldığımız zaman neyle karşılaştık? Ve orada Kur'an-ı Kerim'e dönmeme sebep oldu, eğilmeme sebep oldu ve incelemeye başladığım zaman itiraf ediyorum, bu kitabı anlayabilecek kapasitede bir insan değilim. Ve ben kapattım acziyetimi ifade etmek için. Ama Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin de bir kitabını almıştım. Orada bir tasavvuf eğitiminden bahsediyordu. Bir ustaza bir mürşide ihtiyaç diye ifade ediliyordu. Ve ben ona ulaşmadan bu Kur'an-ı Kerim'i anlayamayacağımı idrak ettim. Şimdi bu incelemeler bizi nereye götürdü? Kur'an-ı Kerim'in A'dan Z'ye kadar farz emirlerine. 7 tane hedef emir var. Sahabenin hepsinin Resulullah'la birlikte yaşadığı 7 tane hedef emir. Nedir o? Ayetleri de gösterelim inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim de ifade etmiştim. Evvela siz mutluluğu yaşamak istiyorsanız hayatınızdan iblisi çıkartmanız lazım. O düşman. Ve sahabe aynı şeyi yapmış. Bakın Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Onlar ki tağuta, tağut kim? İnsan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar. Neden bu kadar önemli? Çünkü Arap suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki şeytan ve avanesi sizi görürler, sizin onları göremeyeceğiniz yerden. Öyleyse düşman radara yakalanmıyor. O zaman biz gerçekten bu radara yakalanan düşmandan kurtulmak istiyorsak, bizim gerçekten öte yandan bizi koruyan bir koruyucuya, Allah'ın gönderdiği bir ehliyetli kişiye ihtiyacımız var. Ve Zübeyr 17'de onlar ki tağutta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar neyle? Kalben Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. İşte sır bu. Bu dileğin sahibi olduğunuz an Allah Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması. Davut hocamız çok güzel ifade etti. Özellikle 3 tane isim: Allah, Rahman ve Rahim. Eğer bütün kainatı gözden geçirirseniz kainatın fizik tarafı Rahman esmasının tecellisidir. Eğer kainatın bütününü incelerseniz ki şu anda bilim adamlarının ulaştığı kara madde, kara enerji. Biz şu anda bu odada, bu salonda bulunuyoruz. Bu salonda görünen yüzünü görüyorsunuz. Ama bu salonun görünmeyen daha 500'ü daha var. Bu salonun nelerini görmüyorsunuz? Kaşı zalihanını görmüyorsunuz. Gayb alemini görmüyorsunuz. Kaşı gayb alemini görmüyorsunuz. Emre alemini görmüyorsunuz. Kaş denlerini görmüyorsunuz. Beş duyu organıyla bunlar görülmüyor. Allah-u Teala yaratmış. Biz göremez miyiz? O liyakata ulaşırsan, kalp gözünü Allah-u Teala açarsa, bunları tek tek sana gösterebilir. Ama Allah'ın en üst seviyede bir kanunu var. Liyakat ve mükafat kanunu. Ateş ehline verilir. Ehli olmayan verirseniz o ateşle ne yapar? Kendisini yakar. Dolayısıyla neye layıksanız Allah-u Teala onu size teslim eder. O zaman tekrar sahabenin Resulullah'la birlikte yaşadığı 7 sefer teslime bakacak olursak, birinci nokta şeytandan, tağuttan kurtularak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim'i incelediğim zaman bu konuda 7 tane ayet var. Yani bu 7 ayette Allah'a yönelmemizi, Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyorum. İkinci ayet, Mümtehin 12'de olduğu gibi, eğer sahabe, muhacirin ve ensar, A'dan Z'ye kadar Resulullah'a biat etmiş, tabi olmuşlarsa ki, Davud hocamız çok güzel bir ayete işaret buyurdu, Al-İmran 31, اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللّٰهَ Allah'ı seviyorsanız, فَتَبِعُونِ O zaman hepimizin sahabe gibi Resulullah'a biat etmesi, itaat etmesi, tabi olması gerekir. Bu tabiyet neyledir? Sevgiyledir. Allah'ı sevmezseniz ona tabi olamazsınız. Dinden tabi olabilirsiniz. Ben her şeyi yaparım diyebilirsiniz ama Rabbimiz soyunuza bakmıyor, şeklinize bakmıyor, zahire bakmıyor. Allah'ın 24 saat kalpte izlediği neresidir? Kim söyleyecek? Kalp. Ne soya, ne mala, ne zenginliğe, ne güzelliğe hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Devamlı Rabbimizin izlediği, kontrol ettiği, duymak istediği yer kalp, kalp, kalp. Ama günümüz eğitim sisteminde bu kalpte yer yok, bu kalbe yer yok. Buna gönül de diyebilirsiniz. Yer yok. Ama Allah Resulü asr-ı saadette sahabeyi ulaştırırken eğitiminde bu var mıydı? Vardı tabii. Bakara 151. Allah Teala Resulullah'ın görevlerini ifade ediyor. Kemâ ersennâ fîküm resûlen minküm. Allah sizin içinizden size bir resul gönderdi. Yetlu aleyküm ayâtuna. Birinci görev, o size ayetleri tilavet ediyor. İkinci görev, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Gönül kalbinizdeki afetleri o bir bir dışarıya alıyor. Nefs tezkiyesini olmasa olmaz, Allah'ın ahlakı mümkün değil. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsak, mutlaka başarmamız gereken bu nefs tezkiyesini yapmamız lazım. Zor zannetmeyin muhterem misafirler. Kur'an-ı Kerim'e incelerseniz o kadar Allah güzellikler veriyor ki ya din bu kadar mı kolay diyebilirsiniz. Onun için Haç suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَجَاهَدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِ Bir hakkın cihatte cihat edin. هُوَشْتَبَاكُمْ Allah sizi seçti. Ama dinde size bir zorluk kılmadı. Demek ki dinde zorluk yok. Dinde kolaylık var. Ve din kolaylıktır. Bu kolaylık öyle bir kolaylıktır ki sadece bir dilek. Siz dileyeceksiniz. Rabbiniz bu kainatı nasıl gıyabınızda size ihsan buyurduysa, aynı şeyleri sizin için vekiliniz olarak bir bir gerçekleştirmeye kadirdir. Rabbimizle aramızdaki ilişki sevgi üzerine kurulur. Eğer biz kalpten ulaşmayı diliyorsak, Allah bu talebi kalbimizde görürse, o zaman mutluluk formülündeki Rahim esması devreye gidiyor. Rahim esmasıyla Allah bize tecelli ediyor. Ben her zaman şunu ifade ediyorum. Biz insanlar üzerinde işlem yapılanlarız. Ne demek istiyorum? Hasta doktora gittiği zaman bir takım tetkiklerden sonra doktor teşhis koyar. Ameliyat olması lazım. Ama izni kimden alıyor? Yine hastadan alıyor, öyle değil mi? Diyor ki yaptığımız incelemeler mutlaka ameliyat olman gerekiyor diye teşhis koyduk. Sen ne diyorsun? O da karar verince o zaman doktor işleme başlıyor. Ne demiştim Allah Resulü hadisinde ne diyordu? İnsanla Allah arasındaki ilişki hasta doktor ilişkisidir. Hastanın menfaati doktorun verdiği reçeteyi tatbikindedir. O zaman biz mutlaka neşteri kendimize vurmalıyız. Nedir bu? Kalpten ulaşmayı dilediğimiz an Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor. İki ayet Rahim esmasının tecellisi yoksa insanoğlu bu fizik alemde yatar kalkar Rabbine iman ettiğini, kul olduğunu zanneder ama vakti boşa geçirmiştir. Çünkü kalbi açılmamıştır. Kalbi açacak anahtar Allah'ın Rahim esmasında. Rahman esması herkes içindir. Şu kainatta kafir, putperest, mecusi, firavun da Rahman esmasından faydalandı. Firavun'un rızkını da gönderen kimdi? Allah ateşi hiçbir zaman rızkını kesmedi. Ama Rahim esması sadece ve sadece ve sadece müminleredir. Onun için Rahim esmasının size tecelli olmasını istiyorsanız Yusuf 53. Ne diyor Yusuf 53'te? وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ اِنَّ نَفْسَ لَاَمَارَةٍ بِسُوِي Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötü emreder. O zaman eğer siz nefsinizi dizginlemezseniz, hayat boyu ben dini yaşıyorum dersiniz ama yaşamadığınızı göreceksiniz. İşte sahabeye asr-ı saadeti yaşattıran olay bu nefs tezkiyesi ve tasfiyesi. Hiç unutmayın, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Dolayısıyla birinci görevi ayetlerin tilaveti bir nevi tabir caizse eğer bu üniversiteye geldik kabul edelim ki bu üniversitede eğitim yabancı dil. Bir hazırlık dönemini geçirmesi lazım mı talebenin? Evet. Bizimle Allah arasındaki ilişki de böyle. Rabbimizin lisanı vahiy. Kur'an vahiy lisanıyla indirilmiştir. Bilmiyoruz. Adeta Allah Teala ayetlerin tilavetiyle bizi o döneme hazırlıyor. Ama peşinden hazırlık döneminden sonra gaye ne? Gaye tüm insanlar için nefs tezkiyesi ve tasfiyesi. Nefsiniz tezkiye ve tasfiye olmadıkça Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak mümkün değil. Nice insanlar var o kadar hani çocuk babası demiş ki evladım sen adam olamazsın. O da gitmiş okumuş vali olmuş. Vali olur olmaz babasını çağırmış anne demiş ki bak sen bana adam olamazsın dedi. Ben şimdi bu şehrin valisiyim. Ne diyorsun? Evladım demiş. Ben sana vali olamazsın demedim. Ben sana adam olamazsın dedim. İşte adam olmak için Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak, nefs tezkiyesini yapmaktan geçiyor. Bu da bir dilektir. Öyle şu anda anlattıklarım gibi karmaşık şeyler belki ilk etapta size gelebilir ama o kadar kolay ki sadece bir dilek. Mesela bu gece yeni katılan kardeşlerimiz, başınızı secdeye koyun. Ve Rabbinizle konuşun, söyleyin. Ya Rabbim ben sana kavuşmayı, ben sana dost olmayı diliyorum. Çünkü sen Kur'an'da bunu farz kılıyorsun. Ben de sana dost olmak istiyorum. Eğer bu dilek şu anda kalbimde yoksa, bu dileği sen kalbime indir ya Rabbim. Devamlı yalvararak, hatta ağlayarak gerekirse, o talep kalbinize girdiği zaman, o zaman göreceksiniz ki Rahim esması Allah size tecelli eder ve bir bir hedeflerinize sizi ulaştırır. Şimdi neden Allah'a ulaşmayı dilemek? Çünkü sevgili kardeşlerim, Şu kainat dizayni içerisinde en kıymetli, en şerefli, en üstün varlık insan. Çünkü Allah'ın ruhunu taşıyor. Ve Allah'ın ruhunu taşıyan insandan Allah-u Teala kesinlikle emanetini geri istiyor. İşte Nisa 58. اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri sahip olan Allah'a iade etmenizi emreder. Şimdi 7 ayet-i kerimeye bakalım beraberce. Kim ki Allah'a ulaşmayı dilemezse, Yunus 7, neyi diliyor o zaman? Dünya hayatını. Allah dünya hayatını veriyor ama o dünya hayatıyla mutlu olamaz. Devam ediyoruz. Yunus 11, ulaşmayı dilemeyenlerin nefsini şaşkınlığı içinde bırakırız. Yunus 15, ulaşmayı dilemeyenler başka bir Kur'an getir derler. Yunus 45, ulaşmayı dilemeyenler hüsranda olanlardır. Furkan 21, ulaşmayı dilemeyenler nefslerine kibirlendiler. Rum 8, ulaşmayı dilemeyenler inkar edenlerdir. Secde 10, öyle. Şimdi Sayın Musa Hazretleri'nin ifadesiyle ayetler arasındaki nurani rabıtalar, ayetler birbirine bağlı. Şimdi bu noktada 7 ayet kelimesi dilemezseniz akıbetiniz ne? Akıbetiniz Araf 186. Allah sizi delalete bırakıyor, sizin için hidayetçi yok. Rad 27 delalete kalıyor, hidayetçi yok. Kef 17 delalete kalıyor, hidayetçi yok. Yok oğlu yok. Şimdi tam tersi 7 tane ayet-i kerime Allah-u Teala adeta bize reçeteyi veriyor, suali soruyor ve cevabını da bize veriyor, kopyayı veriyor. Bakara 46, Bakara 249, Enam 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebut 5 ve İnşikak 6. Burada temel sır şu, Allah garanti veriyor. Neyin garantisi? Men kâne yercu lika rabbi. Kim Rabbinin likasını isterse, fennâ celâlillâh. Mutlaka Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Bakın biz diliyoruz ama o dileğimizi hayata geçiren, ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah'tır. O zaman Sayın Yusuf Hazretleri'nin ne demek istediğini, ruhumu Rahman'a teslim edeyim, gayri istemem demesinin arkasında bu olay var, bu kolaylık. O kadar kolay ki siz dileyeceksiniz, geri kalanını Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli edecek. Belki içinizden hocam ben kainat kadar günahım var, benden de adam olur mu? Evet sevgili kardeşim, çünkü kulun günahı ne kadar olsa olsun Allah'ın affı hepsini kuşatmıştır. Yani Allah-u Teala ilim ve rahmetiyle bütün kainatı kuşatmıştır. Hiçbir kulun işlediği günah Allah'ın affından büyük olamaz. Ve Allah-u Teala Enfal Suresi 29. ayet-i kerimesinde eğer siz takva sahibi olursanız ki takva sahibi olmak bu dileğin sahibi olmaktır. Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesi. O zaman Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve o güne kadar işlediğiniz bütün günahları örtüyor. Günahın örtülmesi demek ne demek? Günahın örtülmesi o günah miktarı kadar sevabın size verilmesi demektir. O zaman hayatınızın üzerinden bir yük kaldırıyor Allah-u Teala ve o güne kadar artık benden ne köy ne kasaba olur, sıkıntı içinde şeytanın da gülünç haline gelen bir kişi birdenbire rotasını kime çeviriyor? Rabbine. Rabbine çeviriyor ve Allah-u Teala o kişi için beyaz bir sayfa açıyor. Yani biz insanlar gibi değil. Biz de eğer Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsak, ola ki biriyle hüsmet içerisindeyiz, her an Resulullah'ın davranışını sergileyerek, ya Rabbim onlar bilmiyorlar, bilselerdi bunu yapmazlardı, affedersek onun ahlakıyla ahlaklanır, onu örnek alırız ve o zaman biz de bunu hayatımıza yaşarız, tatbik edebiliriz. O zaman demek ki olmazsa olmaz şart bir kalbi dilek. Şimdi 3 tane vücudumuzu saydım, bilmiyorum dikkatinizi çektim. 1. Bu dünyaya ait olan fizik vücut, Allah'a ulaşmaz. Fizik kanunlar buna müsait değil. Nefsimiz Allah'a ulaşmaz. Zemin kattan yukarı çıkması mümkün değil. Ama Allah'a ulaşan ruhumuz, çünkü ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüş. Hatta siz de çokça biliyorsunuz. Haydan geldik. Nereye gidiyoruz? Huya gidiyoruz. İşte ruh itibariyle haydan gelmişiz Allah'tan. Üfürülmüş bize ruh. Tekrar sahibi olan Allah'a iade edilmesi, teslim edilmesi lazım. Bu dileği kalbinize gördüğünüz an Allah bütün günahlarınızı örtüyor. Yetmez. Sizi mutlaka ama mutlaka bir Allah dostuna ulaştırıyor. Resulullah'ın Kudüs hadiste ifade ettiği gibi. Ne diyordu hadiste? Allah, ben falan kulunu sevdim. Ey Cebrail, sen de onu sev. Cebrail aleyhisselam kulu seviyor ama meleklere bildiriyor. Ey melekler, Allah falanı seviyor, sevdiği iki cihan severi Peygamber Efendimiz. Cebrail aleyhisselam, ben de seviyorum, siz de sevin. Melekler yer halkına bildiriyor. Ey yer halkı, siz de falanı sevin. İşte kalbimizde Allah sevgisinin oluşabilmesi bu dileğe bağlı. Yani Allah bizden kendisine ulaşmayı dilememizi istiyor. Allah bizden kendisinin davetini kabul etmemizi istiyor. Allah bizden teslimi külliyle kendisine teslim olmamızı istiyor. Dinimizin adı ne? İslam. İslam, Allah'a teslim olmak. Neyim var diye düşünebilirsiniz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde emanetin ruh olduğunu ve bu emanet olan ruhu hayattayken sahibine iade edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Ölürsek yine bu ruh emanet sahibine gider mi? Evet, gider. Ama Allah Resulü şöyle buyuruyor hadisinde. Şirkli Allah'a ulaşana cehennem, şirksiz Allah'a ulaşana cennet. O zaman dileğinizin mutlaka ne olması lazım? Kalpten ulaşmayı dileyerek hayattayken emaneti sahibine ulaştırmanı dilemeniz lazım. Diledikten sonra artık siz yoksunuz. Siz üzerinde işlem yapılan, işlemi yapan kim? Allah. Neyle yapıyor? Rahim esmasıyla. Rahim esmasıyla sizi 12 tane ihsanla mutlaka o sizin için tayin ettiği. Resulullah'ın ifadesinde eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun dediği. Sizin için de bugün bir Resulullah'ın varisi var. Alelade değil. Siz ona ulaşmak isterseniz evvela Allah'a ulaşmayı kalben dilemek ve daha sonra ki Resulullah'ın ifadesi gayet açık. Benden sonra nübüvvet yoktu, mübeşşirat vardır. Nedir mübeşşirat ya Resulullah? O salih rüya. O zaman siz de haccet namazıyla mürşidinizi Allah'tan isteyeceksiniz. Size ait olanı o tayin eder. Mürşidin seçimi insanın kendisine ait değildir. Birileri bir sayı toplamasına gider. Hayır, o doğru değil. Allah Teala Maide 35'te ya eyyühellezine amenu takullaha vebtegu ileyhi vesilete. Siz vesileyi, sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. İsterseniz gösterdiği takdirde gidip tabi olmanız lazım. Kim gibi? Sahabenin Resulullah'a tabi olduğu gibi. Siz nasıl sahabe Resulullah'a tabi olduysa siz de bugün onun varisine tabi olmakla vazifelisiniz. Resulullah'ın açıkça ifade ettiği her devirde beni temsilen bir kişi var. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı temsilen 3 kişi var. Hazreti İbrahim Musa'yı temsilen 7 kişi, İbrahim Aleyhisselam'ı temsilen 40 kişi. Binlercesi var. Ama onlar ermiş evliya düzeyinde. Yeter ki siz bu dileği kalbinize yerleştirin. Şimdi gelelim asıl noktaya. Tabiyetiniz gerçekleştiği an nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülheme, nefsi mutmaine, nefsi raziye, nefsi marziye, nefsi teskiye. Bu 7 kademedeki nefsin her birisi bir ayetle. Nefsi emmare Yusuf 53. Nefsi levvame Kıyame 2. Nefsi mülheme Şems 8. Nefsi mutmaine Fecir 27. 28. Ve daha ötesi. Nefsi teskiye Fatır 18. Evet, şu anda ekrana geldi inşallah. Görüyorsunuz ki İblis denen düşman nefsimizin afetlerini tesir etmek suretiyle engel oluyor ruhumuzun Allah'a ulaşmasına. Hangi ayet? Araf 16-17. Ne diyor İblis? Senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Demek ki sırat-ı müstakim denen bir yol var. Bu yol insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Allah Teala En'am suresinin 87-88. ayet-i kerimesinde aynen şöyle buyuruyor. وَمِنْ آبَاهُمْ وَزُرْيَتُهُمْ وَاَخْوَانُهُمْ وَاَشْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلَى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik. Onları ne yaptık? Sırat-ı müstakime ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayet yoludur. Allah dilediğini bu yolla hidayete erdirir. O zaman tabiyet içerisinde ne yapıyoruz? Zikir dersini alıyoruz. Zikir, kainatın bir şifresi. Ben bir fizikçiyim. Fizik dersinde özellikle Maxwell denilen bir fizikçi atomları ifade ederken ya diyor, bu atomların etrafında devamlı elektronlar dönüyor. Ama fizikte bir kanun var. Bir şeyin hareket halinde aşağıdan şu anda bu şey, burada bulunduğunuz kuvvet tatbik etmezsen hareket etmez. Ama kuvvet tatbik ettiğin zaman hareket eder ve devam bu elektronlar dönüyor fırıl fırıl. Bunları hareket ettiren kuvvet nerede? İşte onların bilemediği kuvvet İsra suresinin 44. ayet-i kerimesinde. Yedi kat gökler ve yerler Allah'ı tesbih ediyor. Her şeyin aslı tek noktadan başlayan yaratır zinciri. Enerjiyle kainatı yaratmış Allah-u Teala. Alemleri enerjiyi maddeye dönüştürerek yaratmış. En küçük atom hidrojen atomu, merkezinde bir proton, etrafında elektron ve devamlı olarak o elektronun o çekirdek etrafında tam bir devir yapabilmesi için iki kere Allah ismini tekrar etmesi lazım. Elektron düşünebilirsiniz nasıl Allah'ın ismi tekrar eder? Külli iradeyle. İlahi irade her şeyi yoktan var eden sahibimiz olan Allah'ın iradesidir. Ama bu kainatı dikkat edin, külli iradeyle idare ediyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, inşaat halinde yeni bir eve taşınacaksınız. Karar verdiniz ama taşınmadınız. 3 ay, 5 ay, 6 ay için girmeyin. O eve girin oturamazsınız. Ne demek istiyorum? Kainat milyarlarca seneden beri kurulmuş. Acaba bunun tamirini kim yapıyor? Bunun temizliğini kim yapıyor? Bunu yapan derdiğiniz an aslında bu kainatın sahipsiz olmadığı, tıpkı bir ev sahibinin her gün o evde yaşayabilmesi için mutlaka temizlik yapması nasıl gerekiyorsa, bu kainatın her zerresiyle meşgul. Her zerresiyle meşgul. O zaman düşündüğünüz an zaten Allah'a hayran oluyorsunuz. Ve bütün bu kainatı sizin emrinize vermiş. Ve sizden istediği yine sizin için. Yani biz namaz kılsak, biz oruç tutsak, biz ibadet yapsak, zikir yapsak Allah'a bir faydamız olmaz. Çünkü Allah Teala zamandan, mekandan münezzeh. Yoklukta var olan zat-ı hakikattir ve sadece bunları bizim için, bizim mutluluğumuz için. Mesela şu anda sorsam size ve bütün 8 milyar 250 bin insana sorsam, mutlu olmak ister misiniz? Evet, kim istemez ki? Tıpkı Resulullah'ın ifade buyurduğu gibi, isteyen cennete gider, istemeyen gitmez. Kim gitmez istemez ya Resulullah? Beni istemeyen onu istememiştir diyor. O zaman sevgili kardeşlerim, biz aslında hayattan beklentimiz Rabbimize kavuşmak. Rabbimizin reçetesiyle biz hedefimize ulaşabiliriz. İblis bizi kandırıyor. Ev sahibi olursan mutlu olursun. Ev sahibi olursan mutluluk yok. Makam sahibi olursan mutlu olursun. Onu oluyoruz, mutluluk yok. Yani neye sahip olursak sadece iblis bizi Yahudilerin Allah'ın emrine ihsan etmesi sebebiyle 40 yıl Tin sahrasında dolaştığı gibi devamlı bu dünya hayatı bizi dolaştırıyor ve ölüme kadar tekmeyi vuruyor. Hadi git bakalım diyor şu anda. Halbuki biz insanız. Meleklerden üstün, cinlerden üstün, bütün varlıklardan üstün olan bu güzel mahluk Rabbinin emrine itaat ederse Rabbinin en üst seviyedeki dostu olur, insanı kamil olur ve Rabbimiz ona o kadar güzellikler bahşeder ki tarifi gayri mümkünsüz. O zaman yapılması gereken şey ne? Mürşide tabiyet ve arkasından ne yapmak? Arkasından ruhu Allah'a teslim etmek. Biz mi yapıyoruz? Hayır. Biz sadece diliyoruz. Davut hocamız ifade etti. Niyet insan hayatında çok önemli. Niyet hedef belirler. Hedefi belli olmayan bir gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. Niyetiniz yoksa Allah'tan yardım alamazsınız. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi. وَاَن۪يبُ لَا رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ Rabbinize yönelin ve ona teslim olun. Azap gelmeden evvel sonra yardım olunmazsınız. O zaman Rabbinizden yardım alıp hedefinize ulaşmak istiyorsanız tam yeri burası. Ulaşmayı dileyeceksiniz ve Rabbinizden el açıp ya Rabbim ben de senin dostun olmak istiyorum. Ben de senin evliyalarının biri olmak istiyorum. Bu dileği kalbime yerleştir diyerek Rabbimize münacatta bulunacağız. Ve hatta bu dileği de Resulullah'ın ifadede buyurduğu gibi duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. O zaman hayatımızda gönlünüze yer vereceksiniz. Tabii ki Eğitimi ben de az buçuk biliyorum. Ama eğitim sistemimizde devamlı akla hitap vardır. Eğitim sistemimizde ruha hitap yok, ruh öğretilmiyor. Eğitim sistemimizde gönüle hitap yok, gönül öğretilmiyor. Eğitim sistemimizde serbest iradeden bahsedilmiyor. Eğitim sistemimizde aklın, iblisin oyuncağı olabileceği söylenmiyor. Ama bütün bunlar Kur'an-ı Kerim söylüyor. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i Kerimesi. Cehennemlikler cehennemin kapılarına girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilim içerisinde size nezir gelmedi mi? Sizi uyarmadı mı? Uyardı diyorlar ama biz onları yalanladık. Ve itiraf ediyorlar bu cehennemlikler. قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَوْا اَوْ نَاقِلُوا Eğer işitseydik ve akleseydik bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse Kur'an'da, mucize-i baki Kur'an'da her şeyi bize vermiş Allah Teala. Yeter ki biz bu kitabı ders edinelim. İşte Resulullah'ın bir hadisi, saadetli insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, arşın gölgesinde olmak isteyen, delaletten kurtulup hidayete ermek isteyen kişi bu kitabı ders alsın. Bu kitap Rahman'ın kelamıdır, alelade söz değil. Bu kitap insanı şeytana karşı koruyan bir kalkandır. Bu kitap amel terazisini ağırlaştırandır. O zaman diğer kitaplar değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmiydi. O 23 senede az saadete ulaştıysa, sahabeyi götürdüyse, okuma yazması olmayan bir Allah Resulü, demek ki farklı bir sırrın sahibiydi. Kur'an-ı Kerim'i 23 sene okudu. Nereden okudu? Satırdan değil, sadırdan okudu, kalbinden okudu. Onun için Mürşidi Cebrail aleyhisselam, Şuara suresinin 193. ayet-i kerimesinde, nezele bir ruhle min ala kalbike. Senin zihnine indirdi demiyor. Senin kalbine indirdi diyor Allah Teala. O zaman biz de Kur'an-ı Kerim'i nereye indirmemiz lazım? Evet. Kalbimize indirmemiz lazım. Kalbimize download etmemiz lazım. Kalbinize Kur'an'ı indirmek istiyor musunuz? Bunun şifresi zikir. Allah'a deyin bakalım. Evet. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve bütün kutsal kitaplarda Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar insanoğluna Allah'ın bahşettiği en zirve noktadaki ibadet zikir. Zikirden daha üst seviyede bir ibadet yok. Onun için Müzzemmil 8 وَاسْكُرُ اِسْمِ رَبِّكَ Rabbinin ismini zikret. Bu zikir az bir zikir, 3 saatlik bir zikir. Asap 41 Rabbinin ismini çok zikret. Bu 18 saat zikre kalan bir zikir sayısı. O da yetmiyor. Rabbinin ismini daimi zikret. Nisa 103. Feiza kadeytum salate feskunallaha qiyamen qu'udan ve ala junubim. O zaman neden Allah daimi zikri bize farz kılmış acaba anlayabildik mi? Düşmanımız şeytan. Ve Allah Resulü diyor ki şeytanın kapısını neyle kilitleyiniz? Zikirle kilitleyiniz. Siz hayatınızdan şeytanı çıkartmak istiyor musunuz? O zaman zikredeceksiniz. Belki diyeceksin ki ya hocam bu kadar dünya meşgalesi arasında ben nasıl bu kadar zikredebilirim diye düşünebilirsiniz. Şunu hiç düşünün. Kullar için imkansız. Kim için kolay? Allah için kolay. İşte böyle yese düştüğünüz noktada kimden imdat isteyeceksiniz? Rabbinizden, Allah'tan. Her zaman her hayatınızı onunla beraber yaşayacaksınız. Bu salona gelirken Rabbim kolaylaştır diyeceksiniz. Elbette. Yemek yerken bu yemeği bana yani her şeyi Rabbimizden isteyeceğiz. Kolaylaştırmamızı talep edeceğiz. Ve Rabbimizin her zaman bizimle beraber olduğunu zaten bize yardım etmek istediğini kendisi Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, ruhun teslimi 7-8 aylık süre içerisinde zor değil, çok kolay. Kalben ulaşmayı dileyeceksiniz. Rahim esmasıyla Allah'ın tecelli etmesi ve sizi mutlaka üstaza mürşidinize ulaştırması ki ifade gayet açık ortada. Sanyusi Hazretleri'ne şu mahalle ediliyor, onu da biliyorum. Dönem tarikat dönemi değil, iman kurtarma dönemi. Ama aynı Allah dostu şunu da söylüyor. Yan yana getirin bakalım nereye ulaşacaksınız. İman intisaptır diyor. Aynı Allah dostu şunu da söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de bizim size devamlı zikirle sizin kalbinize gelen rahmet, fazıl rahmet ve selavata Sadnus Hazretleri iman bir nurdur, bir kuvvettir. hem nurdur hem kuvvettir. İşte o Allah'ın katından gelen nurların kalbinize dolmasını ifade ediyor. Yani Sanuni Hazretleri'nin eğitim sistemi o en zirve noktaya ulaşmasının arkasında bu güzellikler var. Ve hayatını tamamen Allah'a adamış. Dolayısıyla Allah'a adanmak zor değil, çok kolay. Ama getirisi o kadar sonsuz ki tarifi gayri mümkünsüz. O zaman pencereni açacaksınız. Ya hayat bu kadar mı güzel? Ya insanlar bu kadar mı sevimli? O zaman işte sır ortaya çıkıyor. Sizi sevmeyenleri de seversiniz. Neden seversiniz? Çünkü siz Kur'an'ın bütününe tabisiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe tabisiniz. Ruhunuzu teslim ettiniz. Yetmez. Ötesine geçiyorsunuz. Fizik gücü teslimi yaptınız. 18 saat zikir. Nefsinizi teslim ettiniz. Daimi zikir. Ve o zaman Rabbiniz iradenizin teslimine de sizi davet ediyor. Neden? İrade nefsin afetlerine karşı koyan güç. Nefsiniz 19 faziletle bezendi. Afetler kalmadı. Şeytanı hayatınızdan çıkarttınız. O zaman bu dünya hepinize cennet oldu. O zaman sahabenin yaşadığı asr-ı saadeti yaşıyor musunuz? Herkes bunu yaparsa yaşar mı? Öyleyse onlar nasıl yaşadılarsa biz de bugün yaşayabiliriz kolay şekilde. Ben galiba önümde bir saat vardı, o da kayboldu. Şimdi genel manadan şu bir slaytımız var, onu tarif edeyim. Dikkat ederseniz Fatiha Kur'an'ın bütünüdür. Hep ehdine sırat-ı müstakim, ehdine sırat-ı müstakim, ehdine sırat-ı müstakim diyoruz. Sırat-ı müstakim üzerinden ruhumuzun teslimi, sırat-ı müstakim üzerinden fizik vücut teslimi, sırat-ı müstakim üzerinden nefsimizin teslimi ve sırat-ı müstakim üzerinden irademizin teslimi. Nasıl yapacağız? İmtihan olan bu dünyadan vazgeçerek. Siz vazgeçtiğiniz zaman belki diyeceksiniz ben aç mı kalırım? Tam tersi, Allah'ın kanunu şu, deneyin. Neden vazgeçerseniz Allah onu size verir. Neden vazgeçerseniz? Bundan emin olun, hayatınızdan vazgeçirseniz Allah Teala size öyle bir hayat bahşeder ki tarifi gayrimümkünsüz. Çünkü siz onun için bunu yapıyorsunuz. O zaman insan-ı kamil olmak, teslim-i külliyle teslim olmak, Allah'a göre pozitif dönüş, kendinizi dönüştürerek en zirve noktada bir sevgili olmak istiyorsanız yapmanız gereken bir dilek, arkasından mutlaka tabiyeti, tövbeyi gerçekleştirmek ve arkasından zikir, çok zikir, daimi zikir, külli zikir ve tesbihe ulaşarak hedefinize ulaşmak. Ben uykuda nasıl zikrederim derseniz o gayreti gösterdiğiniz an Allah o cehdi ve azmi size gördüğü an bir gün o size teslim edecek. Yani sevgili kardeşlerim, o kadar güzel bir hayat ki tarifi gayrimümkünsüz. Yeter ki Kur'an sınırları içerisinde kalalım. Yeter ki dini Kur'an'dan öğrenelim. Yeter ki mucize-i baki hayatımıza tatbik edelim. Ve bu kitapla biz devreye girdiğimiz zaman daima, daima öndeyiz. Bugün herkes İslam ülkelerini geri zannediyor. Ama eğer Kur'an'la biz eğitim sistemimizi yürütebilseydik, biz onlardan çok daha ileriyiz. Mesela şu anda onlar yarım ağırlıklar kanunu bilmiyorlar. Fizik ötesini bilmiyorlar. Bilebildikleri, ulaştıkları yer sadece kara madde, kara enerji. Ama ötesi, ötesi hepsi Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala bir bir taşları döşemiş, ayetlerde belirtmiş. Bize düşen o ayetleri öğrenip hayatımıza tatbik etmek ve diğer insanların istifadesine sunmak. Bir gün onların da hakikaten İslam'dan ders alarak dinini öğrendiklerini göreceğiz. O zaman hidayet çağı gerçekleşecek. Çünkü Kur'an hidayet rehberidir. Ruhun hidayeti, fizik vücudu hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayetiyle bu dünya bir kere daha asr-ı saadeti yaşayacak. Hiç unutmayın, Allah Kur'an'da bunu garanti altına almış. Hangi ayetle? Enfal 73 ve Zuruf 33 ile ben noktayı bitireyim. Allah nurunu tamamlayacak. Bu iki ayet dinlerin birleşeceğini göreceksiniz. Ve Allah bizi uyarıyor, diyor ki eğer o kafirler birbirine dost oldukları gibi siz müminler birbirinize dost olmazsanız yeryüzünde çok büyük bir fitne ve fesat vuku bulur. İşte o fitne ve fesadın önüne geçmek istiyorsak kendimize düşeni yapmalıyız. Nasıl yapacağım hocam? Kalben ulaşmayı dileyerek, tövbenizi gerçekleştirerek ve zikredecek Allah'ın kapısından ayrılmayarak. Zamanınızı fazla aldım. Evet, özür diliyorum. Hatta çok daha aşmış vaziyetteyim. Af diliyorum ve sözlerimi tamamlıyorum. Bu güzelliklerin hepinize daim olmasını, sahip olmasını, en zirve noktaları sizi mutluluklara ulaştırmasını Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Evet, Allah razı olsun.
1: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
2: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyenlerden misiniz? Yoksa dilemeyenlerden misiniz? Allah'a ulaşmayı dilemek size bir şey ifade ediyor mu? Yoksa etmiyor mu? Şu anda bizi ilk defa dinleyenlere sesleniyorum. Bilin ki hayatınızın en önemli konuşmasını izliyorsunuz. Bu konuşma sizin ya kurtuluşunuza neden olacak ya da ebediyen cehennemde kalmanıza. Ya oradaki dersi alırsınız, Allah'a ulaşmayı dilersiniz. O zaman mutlak olarak kurtulanlar arasındasınız. Ya da benim bugüne kadar öğrendiğim bilgiler bana yeter dersiniz ve sınıfta kalırsınız. Gideceğiniz yerde cehennem olur. Sevgili kardeşler, uzun lafın kısası, bu konuşmayı dikkatle dinleyin, izleyin, ne yapacağınıza karar verin. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, o zaman bu konuda gerekli hüviyetin sahibi olursunuz. Dilemezseniz, işte o zaman kendinize yazık edenlerden olursunuz. Konuşmamız sizin için, özellikle bizi ilk defa dinleyenler için hayati bir konuşmadır. Geleceğiniz bu bir saatlik zaman dilimi içerisinde size verilecek olan bilgiyi alabilmenize veya alamamanıza bağlıdır. Ya mutluluk ve cennet, dünya mutluluğu ve cennet veya dünyada da mutsuzluk ve cehennem. Bu kadar kesin mi? Evet, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu kadar kesin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın olmazsa olmaz şartıdır. Biliniz ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı üzerine 12 defa farz kılınan bir farizeyi gerçekleştirmemek konusunda bir niyetin sahibi ise, Allah'a ulaşmayı dilemezse, niyeti Allah'a ulaşmak değilse, o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Öyleyse elinize Allah-u Teala cennetin anahtarını teslim ediyor. Ben cennete ulaşmak istiyorum deme diyor. Ben Allah'a ulaşmak istiyorum de diyor, al diyor cennetin anahtarını. Peki ama demezse ne olur? Demezse, Allah'a ulaşmayı dilemezse kişi, o kişinin gideceği yer cehennem. İşte ayetler. Allah-u Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde öyle söylüyor. Diyor ki, اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Öyle bir niyetleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatındaki başarıları.

dünya hayatında kazandıkları para, dünya hayatında kazandıkları şan, şöhret, onlar mutlu eder onları diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. اَلَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina gafilun. اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Kazandıkları dereceler itibariyle onların gideceği yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, ayet-i kerime kesin olarak söylüyor, onların gideceği yer cehennemdir, ateştir diyor. Kazandıkları dereceler itibariyle gideceği yer. Öyleyse hadi bakalım. Kimin kazandığı dereceler itibariyle gideceği yer cehennem? Allah Teala açıklama getiriyor. Müminin 102'de diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gideceği yer cennettir. Ebediyen orada kalacaklardır. Müminin 103. Kimin de sevapları günahlarından azsa, sevap tartıları hafifse, o zaman onlar hüsranda olanlardır. Onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanların gidecekleri yer cehennem. Kim bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlar ve onların gideceği yer cehennem. Şimdi bakıyoruz Yunus 8'e. Ülaike mevahümün naru bima kânu yeksibûn. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. İktisap ettikleri dereceler itibariyle diyor Allah-u Teala. Sebebiyle diyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, dilemeyen kişi hüsrandadır. Hüsranda olan kişi, dereceler itibariyle cehenneme gidecek olan kişidir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için bu bir vakadır. Allah'a ulaşmayı dilemedikten sonra o kişi ne yaparsa yapsın neticeyi değiştiremez. Allah'a ulaşmayı dilememek cehennemin anahtarını eline almak demektir. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarını eline almak demektir. Öyleyse gerçekten öyle mi? Bakalım. Evvela bu Yunus 7'nin zıttı olan ayet-i kerimeyi araştıralım. Kur'an-ı Kerim'de buluyoruz. Ankebut suresi 5. ayet-i kerime. Ne diyordu Allah Teala Yunus 7'de? Ellezine la yercune likaina. Onlar bize, yani Allah'a, Allah kendisine diyor, ulaşmayı dilemezler. Ellezine la yercune likaina. Bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Ankebut 5 ne diyor? Men kânû yercû likâ Allâhe. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse. İkisinde de yercû geçiyor, dilemek. Likâ Allâhe ikisinde de geçiyor. Birinde likâina, birinde likâ Allâhe. Ama biri diğerinin zıttı. Feinne ecelallahu ilahat. O zaman muhakkak ki diyor Allah Teala, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka muhakkak ki gelecektir.
Yani o kişinin ruhunu, bize ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu biz mutlaka kendimize ulaştıracağız diyor Allah Teala. O gün mutlaka gelecektir. Peki hangi standartlar içinde nasıl cevap geliyor Şura suresi 13. ayet-i kerimeden? Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Onun için Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor. Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu söz konusu olan Şura 13'te ulaştıranın kişinin kendisi olmadığı, Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağı kesinlik kazanıyor. Allah'a ulaşma nikâe fiiliyle anlatılıyor. 19 fiilden bir tanesi nikâe. İlka, mülaki, likae, hepsi aynı kökten geliyor. Peki Allah'a ulaşmayı dileyip de amin olanların durumu ne olur? Onlar Allah'a mülaki olurlar. İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime Hazreti Nuh kavmine söylüyor. Ey kavmim, ben bu yanımda olan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a, muhakkak Allah'a mülaki olacaklardır diyor. Buradaki enne kelimesinin Allah Teala tarafından söylenmesinin muradine, çünkü ulaştıracak olan kişi kendi ruhunu Allah'a ulaştıracak olan değil, Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak ve Allah verdiği sözü mutlaka yerine getireceğinden emin. O Allah, onun için engel söz konusu olamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Kim Allah'ın dostuysa Allah onun için engelleri kaldırır. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'a dostluğun başlangıç noktasıdır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen demek ki Allah'a mülaki oluyor. Ruhunu Allah'a, Allah ulaştırıyor. Böylece ne oluyor kişi? Böylece kişi Allah'a verdiği misaki yerine getiriyor. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim Allah'a verdiği misakini ve yeminini gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah Teala. Yani kim ruhunu Allah'a ulaştıramazsa onların ahirette bir nasibi yoktur. 77'de diyor ki ama kim ahd-i misakini gerçekleştirirse Allah takva sahiplerini sever diyor. Takva sahiplerinin durumuna bakıyoruz. Gene Âl-i İmrân suresi 15. ayet-i kerime takva sahiplerinin yerinin altlarından ırmaklar akan cennetler olduğunu söylüyor. Gene Âl-i İmrân suresi 198. ayet-i kerime
bütün sahabe 198. ayet-i kerimesinde Ali İmran suresinin takva sahiplerinin mekanının cennet olduğunu söylüyor ve Kaf suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur buyuruyor. Yani işte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani cennet size yaklaştırıldı. Buyurun girin cennetinize diyor Allah Teala. Kimlere diyor? Takva sahiplerine. Öyleyse kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişi için cennet kesinlik kazanıyor. Ama burada son derece önemli bir konu var. Kişi ulaştırmayacak ruhunu Allah-u Teala'ya. O sadece ulaştırmayı dileyecek. Şura 13'te Allah-u Teala kesin olarak anlattığı gibi o kişinin ruhunu Allah'a ulaştıracak olan Allah'tır. Öyleyse 28 basamaklık bir skala içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamakta oluşur. Allah'ın ard arda olan tecellileri 10. basamakta tamamlanır. 14. basamakta kişi irşat makamına ulaşıp tabi olur. 21. basamakta Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Buradaki zincire, olaylar zincirine dikkatle bakın ki o zinciri kırmak kimsenin harcı değildir. Şeytan da dahil olmak üzere. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunun Allah'a Allah tarafından ulaştırılmasına hiçbir şekilde mani olamaz. O kişi ister sağ olsun ister ölsün ama ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişi ölmüş, ruhu Allah'a ulaşmadan ölmüş olmuyor. Ölmüşse kişi ruhu nasıl olsa Azrail Aleyhisselam tarafından alınacak, gene Allah'a ulaştırılacaktır. Eğer o kişi yaşasaydı, kendisi 21. basamağa kadar yaşasaydı, ruhu Allah'a ulaşacaktı ama sağ iken ulaşacaktı. Sağ iken ulaşırsa o kişi 3. kat cennetin, dünya saadetinin yarısından fazlasının mutlaka sahibi olur. Mürşidine ulaştıktan sonra o kişi ölmüşse, 2. kat cennetin sahibi olur ve yolun neresindeyse o kadar dünya saatinde yaşamış olarak ölür. Ölünce de ruhu gene Allah'a ulaşır. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş de bir gün sonra ölmüşse o kişinin gene 1. kat cennet hakkıdır. O kişi mümin standartları içinde kabul edilir. O kişi Allah-u Teala tarafından kurtuluşa ehil görülen ve bu ehil görülen kişinin de hedefine ulaşmış olması söz konusu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu bir anahtardır. Cennetin anahtarı. İslam'da niyet amelden üstündür. Bunun için üstündür. İki kişi düşünün. Birisi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onu işitmiş, bilmiş ve görmüştür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hep kalplere bakın Allah Teala anında o kişinin kalbindeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Bizimle aynı anda işitir. Aynı anda bilir, aynı anda görür. Her an bizimle beraber olan Allah'ın rahmeti ve ilmi her zaman bizden haberdardır. İşte böyle bir dizaynda kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde ne olur? Kişi Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin Kur'an'daki adı
aminudur. Kimdir amin olan? Amini olmanın 7 tane safhası vardır. 3. basamakta amini olunur 1. defa. 14. basamakta mürşide tabiyetle 2. defa amini olunur. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaştırdığı zaman kişi 3. defa amini olur. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 4. defa amini olur. Her bir defa yeniden amini olmak cennet katlarının sayısını o kadar yükseltir. Daha üst cennetlerin sahibi olur. 27. basamakta nefsini Allah'a teslim eden kişi 5. defa amini olur. 5. kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetinde %100'ünün sahibi olur. 28. basamağın 4. kademesinde kişi irşada ulaşır. 6. kat cennetin sahibi olur. 5. kademesinde irşat makamına tayin edilir. İradesini de Allah'a teslim eder. Ve adın cennetlerinden birincisine girmek hakkını kazanır. Adın cennetleri 7. kat cennetlerdir. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, kat kat her şey değişim gösteriyor. Öyleyse basit bir mukayese, bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, ertesi gün ölmüş. Allah Teala mutlaka ona verdiği ihsanlarla o kişiye öyle dereceler ihsan eder ki onun günahlarını örter. Sonra mı ne olur? Aynı zamanda o kişiyi irşat makamına ulaştığı zaman ona 2 kat rahmet vermeye başlar. Aynı zamanda kalbine imanı yazar. 14. basamakta bu olay tahakkuk eder. Allah onun günahlarını sevaba çevirir. O sonraki işlem. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onun gözündeki icab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinleti alır, yerine ihbat koyar, kalbine ulaşır, nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. Bunların hepsi 5-6 dakika içinde tahakkuk eder. Ve bu süreç içerisinde Allah Teala o kişiye verdiği derecelerle kişinin günahlarını örter. Kişinin günahları burada örtülür. Öyleyse kişinin günahlarının örtülmesi noktasındayız. Ne olur kişinin günahları örtülürse? Örtülürse o kişinin daha evvel işlediği sevaplar sebebiyle mutlaka sevapları günahlarından fazla olur. Ne zaman? Allah'a ulaşmayı diler dilemez 5-6 dakika içinde. Ard arda Allah'ın verdiği bu ihsanlar sebebiyle bu rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor. Gözlerdeki icab-ı mestureyi alıyor, kulaklardaki vakrayı alıyor, kalpteki ekinleti alıyor, yerine ihbat koyuyor, kalbe ulaşıp kalp kapısını Allah'a çeviriyor ve o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Tam 7 tane işlev. Bu 7 işlevle Allah-u Teala o kişiye öyle dereceler verir ki onun bütün günahlarına denk gelir verdiği dereceler. Kişinin derece, günahlarının derecesi ne olursa olsun ve o kişi hiç sevap işlememesi mümkün değil. Mutlaka sevapları vardır. Sevap hiç işlememiş bir insan hiç yaşamamıştır. Mutlaka ne yaparsa yapsın bir şeyler derecat kazanacak olan az çok bir şeyler yapmıştır. O kazandığı dereceler bir derecede olsa, 10 derecede olsa o kişi sevapları
günahlarından fazla olan kişidir. Çünkü bütün günahlarını Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilediği zaman örtüyor. Bu işlevleri yaptığı zaman. Örtüyor mu? Evet, örtüyor. Peki nereden biliyoruz? İki grup ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Birincisi Vel Asr suresinin 1 ve 2. ayetleri. Ne diyor Allah Teala? Vel Asr. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç. Amin olanlar hüsranda değiller. Öyleyse kim bu hüsranda olanlar? Müminin yüzü işte söylüyor Allah Teala. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onlar hüsrandadırlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, hayır. Onlar hüsranda olanlar değillerdir diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlar değildirler. Öyleyse kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla değil. Tam tersi kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten 5-6 dakika sonra o kişinin günahları sevaplarının gerisinde kaldı. Günahların Allah-u Teala örttüğü için sevapları hakim oldu duruma. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada Allah-u Teala'nın çok açık bir dizaynı söz konusu. Öyleyse nasıl bir dizayndan bahsediyoruz? Son derece basit. Madem ki bir insan Allah'a ulaşmayı dileyince Allah onu kendi zatına ulaştıracağını garanti ediyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiyle. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi 21. basamağa ulaştırmayı Allah garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o dileği işittiği, bildiği ve gördüğü anda o kişi 21. basamakta sayılır. Allah'a göre olay budur. O kişi yaşasa da yaşamasa da onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ama ona verdiği hayat eksikse asgari standartlarda borcunu mutlaka ödeyecektir Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi benim cennetime girer diyor. Mutlaka bir defa onu cennetine alacak. Neyle? Allah'a ulaşmayı diler dilemez yaptığı işlevlerle o kişiyi Allah'ın cennetine layık kılacak. Yani o kişinin kazandığı dereceler kaybettiği dereceleri aşacak. Gördük ki kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşanlar müminin 102'ye göre Allah'ın cennetine girecek ve ebediyen orada kalacaklar. Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetleri de aynı şeyi söylüyor. Allah-u Teala diyor ki cehennemin kapılarına geldikleri zaman diyor cehenneme girecekler. Onlara cehennem bekçileri derler ki sizlere sizden olan nezirler gelip de gideceğiniz yer cehennem diyerek buraya geleceğinizi, cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Bununla sizi uyarmadılar mı? Cehennemdekilerin hepsi için bu söz. Hepsi de aynı şeyi söylüyor. Evet, uyardılar. Geldiler, uyardılar. Şimdi Mülk suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri bu açıdan son derece önemli. Çünkü diyor ki o kişi madde 1
geldiler bizi uyardılar. Ama biz dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Madde bir. Yani Allah'ın indirdiklerine inanmıyor adam bir defa. Film buradan kopuk. Allah'ın indirdiklerine inanmıyor. Böyle bir kişi var diyelim. Birinci özellik Allah'ın indirdiklerine, kitaplarına inanmamak. Sonra madde 2, muhakkak ki ben seni dalalette görüyorum diyor. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik biz onlara diyor. Ve arkadan dedi ki sen muhakkak ki dalalettesin. Onu dalalette kabul ettiğine göre Resul'e inanmıyor. Allah'ın bir şeyler indirdiğine inanmıyor, Resul'e inanmıyor kişi arkasından da. Resul'ü dalaletli birisi olarak kabul ediyor.

Ve diyor ki aynı kişi, eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Eğer Allah Teala bizim kulaklarımızdaki vakrayı alsaydı biz işitecektik. Ama sadece Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerindeki ekinleti alıyor ve o kişiler idrak ediyorlar, yani akıl ediyorlar. Öyleyse bunu söyleyen kişi cehennemde, zaten cehennemdekilerin hepsi aynı durumda. Evvela gözlerinde hicab-ı mestüre var. İrşat makamını irşat makamı olarak görmüyor. Herhangi bir kişi olarak görüyor, hatta daha da ileri gidiyor, dalalete bir kişi olarak görüyor. Kulakları sağır. İrşat makamının söylediklerinden Allah'a ve onun kitaplarına ait olan kesimde kesinlikle duyarsız. Ve bu duyarsızlık onu Allah'ın kitaplarını redde götürüyor. Çünkü işitmiyor. Kulaklarında vakra var. Ve kalbinde ekinlet olduğu için de idrak edemiyor, yani akıl edemiyor. Öyleyse kimin gözlerinde hicab-ı mestire varsa, irşat makamını irşat makamı olarak değil de dalalette birisi olarak görüyorsa, ki böyle söyleyen bir insan dalaletin ne olduğunu bilmiyor demektir zaten. İlmi de yok. Kulaklarında vakra olduğu için irşat makamını işitemiyorsa kişi, kalbinde ekinlet olduğu için idrak edemiyorsa söylediklerini, bu kişinin gideceği yer cehennem. Ama eğer gözlerinde hicab-ı mestüre olmasaydı, açılmış olsaydı, o zaman irşat makamını irşat makamı olarak görmüş olacaktı. Sen dalalettesin demeyecekti. Allah'ın kitabına inanacaktı. Allah hiçbir şey indirmemiştir demeyecekti. Eğer kulaklarındaki vakayı almış olsaydı, o zaman irşat makamının sözlerini işitecekti. Allah Teala kalbindeki ekinleti almış olsaydı, o zaman idrak edecekti, akıl edecekti. İşitmek manasına varmak, akıl etmekse idrak etmek, kendisine mal etmek. Kişi bunların hiçbirisine sahip değil. Yani basit bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Öyleyse o cehennemdeki herhangi bir insandan bir tanesi ve çözümü de içeriyor Mülk Suresinin 8-9. Ayetleri. Eğer işitmiş ve akıl etmiş olsaydı aynı kişi, burada cehennemde mi olurduk diyor. Allah'ın cennetinde olacaktı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın rahim esması ve tecellisi üzerine gözlerindeki hicab-ı mestürü alındığı için irşat makamına baktığı zaman irşat makamını irşat makamı olarak görüyor. Ona baktığı zaman Allah Teala diyor ki onların sana baktığını görürsün. Seni gördüklerini zannedersin. Oysa ki onlar görmezler, sadece bakarlar diyor. Sen ölülerin gözlerini açamazsın diyor. Sen ölülere işittiremezsin diyor. Onları ölü kabul ediyor Allah Teala ve ölülerin gideceği yer cehennemdir diyor. Kimin Allah Teala baş gözlerindeki hicab-ı mestureyi almamışsa, kör bırakmışsa onu, kimin kulaklarındaki vakrayı almamışsa, sağ bırakmışsa, kimin kalbindeki ekinleti almamışsa, idraksiz bırakmışsa kişiyi,
Onların hepsinin gideceği yer cehennem. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek müessesesine dikkat edin. Dilemenin ön şartı Allah-u Teala'nın seçmesidir. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Ve her sene 2-3 defa musibetlerle imtihan eder Allah-u Teala. Bu imtihanlarda ne yaptığımıza bakar. Allah-u Teala'nın bizi dalalette bırakması söz konusuysa bunun sadece bir tek sebebi vardır. Bizim hidayete ulaşmamak konusundaki kesin tavrımız. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah-u Teala o kişiyi seçer kendisine. Ama bir Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi kalbinde zevk varsa ve Allah'ın ayetlerini kendisine göre yorumlayıp kendisi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine ve Allah'a ulaşmasına mani oluyorsa, kalbinde maraz varsa, hastalık varsa ve başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engel oluyorsa, Allah'ın ayetlerini yalanlayıp başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engel oluyorsa, Allah'ın ayetlerini inkar edip başka insanların Allah'ın yoluna girmesine mani oluyorsa, Allah'ın ayetlerini nakz edip başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engel oluyorsa ve Allah'ın ayetlerini ketmedip, gizleyip başka insanların Allah'ın yoluna girmesine mani oluyorsa, o zaman bu kişi hem kafirdir hem de zalimdir. Allah'a ulaşmayı dilemediği kesindir ve uzak bir dalalet içindedir ve Allah'ın yolundan uzakta bir insandır. Nisa 167, 168, 169'da Allah Teala diyor ki: İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi kad dallu dalalen baida. İnnellezine keferu ve zalemu. Diyor ki onlar kafirdirler. Muhakkak ki onlar kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan, Allah'ın sebilinden men ederler. Sevgili kardeşlerim, başlangıçta herkes dalalette. Hiç istisna yok. Kim dünyaya gelmişse herkes dalalette başlangıçta. Bu başlangıçta olan, dalalette olan insanlar ancak Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde dalaletten kurtulacaklar. Allah'a ulaşmayı bütün dilemeyen insanlar dalalette, ama bunlardan başka insanların da Allah'ın yoluna, kendileri Allah'ın yolunda olmayıp da başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini engelleyenler, onları Allah'ın yoluna girmekten men edenler, onlar hem kafir hem uzak bir dalalet içinde hem de zalim. Başka insanları da Allah'ın yolunda men ederler diyor. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler diyor Allah-u Teala. Niçin zalimdirler? Başka insanları da Allah'ın yolunda men ettikleri için. İşte bunları Allah-u Teala seçmiyor. Bu saydığım kesimlerin hiçbirisi seçilmez. Ama onun dinin dışında kalan, gene Allah-u Teala'yı ya ulaşmayı dilemeyen, herkes başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemez. Herkes seçilir. İnsanların büyük kısmı seçilir. Seçilmeyenler kasıtlı olarak Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemeyip de
başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani olanlar, yeryüzünde fesat çıkaranlar, Allah'a olan misaklerine rağmen, Rad 25, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi keserler, Allah'a ulaştırmazlar. Başka insanların da hidayetine mani olurlar ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. O insanlar da seçilmezler. Öyleyse muhteva açık ve kesin. Sadece açık ve kesin bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bütün tavırlarıyla bunu ortaya koyan insanlar, onlar seçilmezler. Her olayda kimliklerini bir defa daha ispat ederler Allah Teala'ya ve bu insanlar asla seçilmezler. Geri kalan herkes seçilecektir. O seçilenlerden de bir kısmı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. İşte seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehil olur. Seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi seçilmesine rağmen Allah'ın cennetine giremez. Seçilmesi Allah'ın iznidir. Seçilmesi Allah'ın ona bir saha, bir imkan açmasıdır. Seçilmesi o kişiye dalaletten kurtulmak için kapıyı Allah'ın aralamasıdır. Kapının açılması kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle tahakkuk eder. Dilemezse kapı kapanır. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan 5-6 dakika sonra o kişi Allah'ın cennetine ehil olur. Onun günahlarından daha çok sevabı olur. Günahları örtüldüğü için. Ve bir saat sonra ölse o kişi gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Hiç ibadet yapamadan ölse gideceği yer gene Allah'ın cennetidir. Kesin. Öbür taraftan 80 yaşında ölen bir insan 15 yaşında idrak etmiş sorumluluklarını, 15 yaşından itibaren namaz kılmaya başlamış. Namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet hepsi var adamda. Ve 65 yıl bunları yapmış ama başka bir şey yapmamış. Yani Allah'a ulaşmayı dilememiş. Aranızdan birçok kişi diyecektir ki bu insan da artık Allah'ın cennetine girer yani. Ama girmez yani. Ne yazık ki girmez yani. Allah Teala kesin hükümlerini koymuş. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksin ya da dilemeyeceksin. Eğer dilersen gideceğin yer cennettir. Hükümleri koymuş ard arda. Kesin hükümler. Dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Hükümleri koymuş. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetleri iki tarafı da açıklıyor. Ya kişinin gözlerinde hicab-ı mestura var, kulaklarında bakra var, kalbinde ekinnet var. Gideceği yer cehennem. Ya da bunların hepsi alınmış. O zaman kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Çünkü o zaman işitmiş ve akıl etmiş olacak. Cehennemde o kişinin işi yok. Ne diyor Allah Teala? İsra 45-46'da Habibim sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim kıraat ettiğin zaman onlarla senin aranda o ahirete ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır diyor. Yani sana bakarlar, göremezler. Seni herhangi bir insandan ayırt edemezler diyor. Seninle onların arasında hicab-ı mestüre vardır. Onların gözlerinde hicab-ı mestüre vardır diyor. Onların gözleri kördür diyor. Seni görmezler diyor.
Araf 179'da Allah Teala bu gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlü olan insanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Diyor ki Araf 179'da biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık, hazırladık. Onların kalpleri vardır ama o kalple fıkıh edemezler. Yani idrak edemezler, yani akl edemezler. Onların gözleri vardır. Aynları vardır diyor Allah Teala. Ama onlarla göremezler. Onların azanihim diyor. Kulakları vardır. Ama onlarla işitemezler. Onlar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor Allah Teala. Açık bir şekilde cehennemin onlar için hazırlandığını söylüyor. Ne varmış? Gözleri varmış adamların. Ama kör. Kulakları varmış, sağır. Kalpleri varmış, idrakten yoksun. Gözlerinde hicab-ı mestüre, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinnet. Ve insanlar ölü. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi bir ölüdür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse söylediğimiz gibi 80 sene boyunca 15 yaşında sorumluluğu başlamışsa o günden itibaren 65 yıl o kişi namaz kılsa, oruç tutsa, zekat verse, İslam'ın 5 tane şartını yerine getirse o kişinin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Öyleyse İslam'da neden niyet üstünmüş? İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, bir saat sonra ölmüş ama gideceği yer Allah'ın cenneti. Allah görmüş, işitmiş, bilmiş kalbindekileri. Rahim esmasıyla tecelli başlamış, başladığı anda derhal 5-6 dakika içinde işlemler tamamdır. O kişinin günahları örtülmüştür, sevapları günahlarından fazla hale gelmiştir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an bunu bütün boyutlarıyla en açık bir şekilde ortaya koymuş. Ama ne var ki 14 asırda insanlar bu güzelliklerin hepsini unutmuşlar. Unutmuşlar Allah'ın güzelliklerini. Allah'ın farzlarını unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa 14 asır geçmiş. 14 asırda bugünkü konumuz Allah'a ulaşmayı dinlemek. Her şeyi bir tarafa bırakalım. Onlar unutulmuş başka da. Ama Kur'an'daki en önemli faktör unutulmuş. Allah'a ulaşmayı dinlemek. Düşünün ki bu Allah'a ulaşmayı dinlemek. 12 defa Allah'a ulaşmak 12 defa üzerinize farz ve dilemekle başlar. Dilediğiniz zaman da siz Allah'a ulaşmazsınız. Allah sizi kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala'nın dizaynı son derece kolay ve basit. Diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için sadece kolaylık diler diyor. Ve şimdi sormaz mıyız? Daha kolay ne var ki? Bir insan sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ev dilek üzerine Allah onu kendisine ulaştıracak. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Rahim esmasıyla tecelli, gözlerdeki hicab-ı mestürenin, kulaklardaki vakranın, kalplerindeki ekinin alınması, ihbat konması, kalbe ulaşması, Allah Teala'nın kalbin kapısını Allah'a çevirmesi, göğsünden kalbine nur yolu açması, kişiyi zikre başlatıp %2 nur, %1-2 huşuya ulaştırması, mürşidini göstermesi, hepsini yapan Allah. Biz ne yapmışız? Allah'a ulaşmayı dilemişiz, bu kadar.
bir adım atmışız, Allah'a ulaşmayı dilemişiz, 10 tane ihsan vermiş bize. Yeter mi? Hayır, yetmez. İkinci adımı bekliyor. 1'e 10 tamamlandı. Şimdi bizde sıra, Allah göstermiş mürşidimizi, ona ulaşacağız, tabi olacağız. Tabi olunca bize düşen görevi gene yaptık biz. Bir adım attık, Allah'a ulaşmayı diledik, Allah 10 katını verdi. İrşat makamına ulaştık, 10 tane de nimet veriyor. İrşat devrin imamının ruhunu başımızın üzerine gelip yerleştiriyor. Kalbimizin mührünü açıyor. Küfür kelimesini alıyor kalbimizden. Kalbimizin içine iman kelimesini yazıyor. Bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Ruhumuzu vücudumuzdan ayırıyor, Allah'a doğru yola çıkarıyor. Nefs tezkiyesine başlatıyor bizi. Fizik vücudumuz şeytanı kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. İrademiz, nefsimizin afetleri azaldıkça daha güçlü, daha güçlü oluyor. Ve hiç irademize ihtiyacımızın kalmayacağı bir noktaya doğru yürüyoruz. Ve Allah Teala o güne kadar bize 1'e 10 verirken, 1'e 10'u da 10 katına çıkarıyor. Allah'ın 10. nimeti. 1'e 100 yapıyor ve 1'e 100'den 1'e 700'e kadar derecelerimizi arttırıyor. Sevgili kardeşlerim, daha ne yapsın? Daha kolay ne var ki? Allah'a ulaşmayı dilemekten ve cenneti bir hiç karşılığı, sadece bir niyet karşılığı almaktan daha kolay ne olabilir? Kim Allah'a yalanla iftira ederse, onlar bunları inkar ederler. Hayır derler, böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Bu söylediğimiz ayetler Kur'an'dan değil mi yoksa? Bir itirazı olan mı var? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri sizi bekliyor. Bir tek dilekle hidayete adım atarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci hidayettesiniz. Mürşidinize ulaştığınız an ikinci hidayette, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman beşinci, irşada ulaştığınız zaman altıncı, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci hidayet kademesindesiniz. Ve Allah'ın irşat makamına tayin olundunuz. Adın cennetlerinin sahibi oldunuz. %100 dünya mutluluğuyla dolu bir hayat geçirirsiniz. Sevgili kardeşlerim, şu Allah Teala'nın sizlere nasip kıldığı bu nimetlere dikkatle bakın. Bir hiç karşılığı, bir tek bir dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın size verdiği cennete yakından bakın. Daha kolay ne var ki? Bir dilek ve cennetin birinci katı, ikinci katı, üçüncü katı. Eğer Allah Teala kendisine ulaşmayı dileyen bir kişiye 6 ay ömür verdiyse, o kişi mutlak olarak ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak, Allah'ın evliyası olacaktır. Allah ermiş olmanızı garanti ediyor. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasını nurlarla doldurmayı garanti ediyor. Ruhunuzu Allah'a erdirerek ermiş olmanızı garanti ediyor. Üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Dünya saadetinin yarısından fazlasını garanti ediyor. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafınızdaki insanlara da bunları anlatın ki herkesin Allah'ın güzelliklerinden faydalanmasını temin edin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an birinci kat cenneti hak eder. Bütün cennetler sizlerle beraber olsun. Hepinizin sadece birinci kat cenneti değil, hepinizin yedinci kat cennete sahip olmasını, hepinizin dünya saadetinin tamamına sahip olmasını, hepinizin ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edip de irşat makamının sahipleri olmasını
Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. Ya kendin istahine. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde inşallah birlikteyiz. Allah Teala hepinizin ama hepinizin mutlu olmasını ister sadece sevgili kardeşlerim. Allah'ın sizlerden, sizlerin mutluluğunun dışında bir talebi yoktur. Yalnız o kadar, sizlerin, hepinizin mutluluğu. İşte mutlu olmak insanlar için çok yanlış anlaşılan bir kavram. İnsanlar herhangi bir zevki yaşarlar. Ondan sonra o zevk biter, gene mutsuz dünyalarına geri dönerler. Ve ara sıra böyle bir takım zevkleri yaşadıkları için de ben zaten mutluyum derler. Sevgili kardeşlerim, hepimiz şunu hiç unutmamalıyız. Hepimiz ama hepimiz sadece birer mahlukuz. Yani Halık'ın, Allah Teala'nın yarattığı bir yaratık. O kadar sevgili kardeşlerim. Hepimiz birer yaratıkız. O bizi yaratmış. Allah bizleri yaratmış. Bu yaratma dizaynına baktığımız zaman Allah'ın yarattığı

Melekler insan için yaratılmışlar. Aslında melekler de cinler de insan için yaratılmış. Ama melekler, insanlar ve cinler düşünebilen ve rasyonel bir dizayn içerisinde hareket edebilen varlıklar. Hayvanlar için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Onlar hizmet ehli olarak var edilmiş. Suda yüzen balıklar, havada uçan kuşlar, yerler, gökler hep insan için yaratıldığı için içinde yaşayan bütün mahlukat da, göklerdeki kuşlar da, yerlerdeki, yerin içinde yaşayan mahluk da, yerin içinde yaşayan hayvanlar, mesela çoğunlukla yerin içinde kalan mesela yılanlar, bitkilerle geçinen toprak altı mahlukatı, hepsi bütün sebzeler, bütün meyveler, bütün ağaçlar, her şey sevgili kardeşlerim, göz alabildiğine uzanan şu ufukların bütün muhtevasını aldığı her şey insan için yaratılmış. Yani sizler için yaratılmış. Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizin mutluluğunuzdan başka sizlerden hiçbir şey istemiyor. Belki şimdi bana, peki bizden Allah Teala hiçbir şey istemiyor da bu namaz neyin nesi? Zekat neyin nesi? Bir de zikir diyorsun. Zikir, Allah Teala namaz kılmamızı da emretmiş, zikir yapmamızı da emretmiş, hacca gitmemizi de emretmiş. Öyleyse namaz kılmak bir angarya değil mi? Hayır değil sevgili kardeşlerim. Eğer bir gün Allah'ın yolunda olursanız, yani Allah'ın Kur'an'daki temel emrini yerine getirirseniz de Allah'a ulaşmayı dilerseniz, işte bu dileğinizin var olduğu noktadan itibaren Allah Teala'nın size mutluluğu yaşatmaya başladığını göreceksiniz. Bu mutluluğu anlatmak her seferinde bizim için ayrı bir zevk. Daha çok insanın mutluluğu öğrenmesi için, daha çok insanın mutluluğu yaşayabilmesi için sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne biçim bir şey bu mutluluk? Şimdi size, hepinize soruyorum, mutlu musunuz? Çoğunuz şöyle bakacaksınız. Hayır, ben mutluluk ölçülerine herhalde ulaşamam. Genellikle huzursuz, sıkıntılı bir insanım. Böyle diyenler var aranızda. Bir de gerçekte mutsuz oldukları halde başka insanların kendilerinden çok daha fakir, çok daha kötü şartlar altında olduğunu görerek, biraz dünyalık sahibi olduklarını düşünerek biz mutluyuz diyenler de olabilir. Bu kendilerini başkalarıyla mukayese edip de onların evlerinde yiyecek ekmekleri bile yok. Ama bizim var. Öyleyse biz mutluyuz. Her ne kadar Allah-u Teala'nın emirlerini hiç yerine getirmiyorsak da, yasaklarını da her zaman çiğniyorsak da, belki de bu yasakları çiğnemek sebebiyle mutluyuz. Yani Allah'ın yasak ettiği içki içmek gibi bir takım yasak hüviyetteki şeyleri işleyerek mutlu olduklarını zanneden insanlar var.

Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir müessesesine bakalım beraberce. Nedir mutluluk? Mutluluk, bir insanın uyum halinde olması durumunu ifade eder. İç dünyasında bir uyumu sağlaması lazım kişinin. Nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmesi gerek. Dış aleminde bir uyum halinde olması lazım. Başka insanlarla arasındaki kavgayı bitirmesi gerek. Allah ile olan ilişkilerinde bir uyum içerisinde olması lazım. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyette olması gerek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde konuya dikkatle bakalım. Ne görüyoruz? Allah ile olan ilişkilerimizde emirler cephesi var konunun. Namaz kılacağız, oruç tutacağız, zekat vereceğiz, hacca gideceğiz, kelime-i şehadet getireceğiz. Hacca gitmek bir para işi. İmkanı müsait olan gidecek elbette. Ama diğerleri üzerimize farz. Hani sen demiştin ki diyebilirler bize bir kısım insanlar. Allah bizden başka bir şey istemiyormuş. Sadece mutluluğumuzu istiyormuş. Öyleyse bunlar ne? Bu namaz ne? Zikir ne? Oruç ne? Doğrusunu istersen bize bunlar biraz zor geliyor diyen kardeşlerimize sesleniyorum. Sevgili kardeşlerim, bizler yaratıkız. Yaratıcının bizlere mutluluğu sağlayacak olan emirlerini dikkate almadığımız sürece o zaman biz mutluluğu yaşayamayız. Allah ile olan ilişkilerde emirler ve nehiler. Emirler cephesine bakıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve özellikle zikir yapmak. Bir de bunun ötesinde Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu kadar. Allah'ın bu 7 tane emrinin dışında konunun başlangıcı sadedinde bir şey yok. Emirler. İşte böyle bir dizayn. Emirlerin yerine getirilmesi ya da getirilmemesi söz konusu olan şey bu. Sevgili kardeşlerim, bana doğrusunu isterseniz namaz kılmak zor geliyor diyor birisi. Acaba o zor gelen şeyi Allah Teala sizin için neden farz emir olarak indiriyor, hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Bir gün Allah'a ulaşmayı dilerseniz namaz kılmak sizin için zor bir husus olmaktan çıkacak, bir zevk haline gelecek. Acaba anlatabildim mi? Sadece ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştırmayı dileyenler için namaz kılmak bir zevktir. Allah onlar için namazı zevk haline getirir. Namaz kılarken hep
Allah'ı düşünerek namaz kılarlar. Yani iblisin, yani şeytanların o anda namaz kıldıkları sürece onların kafasına negatif bir şeyler ulaştırarak onları sıkıntıya sokmalarını Allah engeller. Ne yapar? O insanla şeytanın arasına bir zırh koyar. Şeytanla insanın arasına Allah-u Teala'nın böyle bir zırh koyması olayı, bir engel koyması olayı hangi sebebe vabestedir? Hangi sebebe istinad eder? Allah'ın muradı, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutluluğu. Mutluluğumuzu kim engelliyor? Mutluluğumuzu engelleyen şeytandır. Şeytanlardır. Ve herkesin çevresinde mutlaka bir şeytan mevcuttur. Öyleyse bu şeytanın yapacağı bir tek şey vardır. O kişiyi mutsuz etmek. Öyleyse böyle bir mutsuzluk müessesesine dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Kişinin mutsuz olmasının arkasında iblisin ona yaptığı negatif telkinler vardır. Hem de bunlar o kişiye söz geçirebilecek hüviyettedir. Bu telkinler daima negatiftir. Yani kişiyi o davranışı yaptıktan sonra mutlaka mutsuzluğa, huzursuzluğa götürür. Kişi yanlış yaptığı için bizler azabı çeker. Allah-u Teala tarafından ayrıca her hatasından sonra azap edilir. Her hatadan sonra azap mutlaka gelen bir müessesedir. Kişinin duyduğu pişmanlık da bu azapla paralel bir yapı gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevaya dikkatle bakın ki kişi şeytandan devamlı telkin alır. Aslında bu telkin bir emir hüviyetindedir. Neden? Çünkü başlangıçta bütün insanlar nefslerinde %100 afetler olarak doğarlar. Bu afetleri kontrol altına almadıkça, bir başkayı faydalı yok etmedikçe, yerine Allah'ın nurlarını ikame etmedikçe, yerine koymadıkça, onların yerini Allah'ın nurları almadıkça, o kişi şöyle bir yapının içindedir. Nefsi %100 afetlerle doludur ve bu afetler Allah neyi emretmişse mutlak olarak o emre karşı çıkarlar, o emri yapmak istemezler. Allah neyi yasaklamışsa gene bu afetler mutlak olarak Allah'ın yasak ettiği fiile de işlemek isterler. Böyle bir yapınız var nefsinizde. Ruhunuz ise %100 hasletlerle donatılmıştır. Bu hasletler de Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmak isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemek istemezler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte nefsinizin yapısı Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkacak bir özelliği ihata ettiği için, Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir hüviyet taşıdığı için, şeytan neyi emrederse nefsin talebi zaten odur. Yani Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamak, şeytan da onu emreder. Veya Allah'ın yasak ettiği bir şeyi yapmak, şeytan da onu emreder. Nefsinizin bütün afetleri de bu istikamete dizayn edilmiştir. Şeytanla, şeytanın talepleriyle nefsinizin talepleri aynı paraleldedir. Allah'ın talepleriyle ruhunuzun talepleri aynı paraleldedir. Ruhunuz ve nefsiniz iki düşman kardeş olarak sizinle beraberdir.
Ama Allah-u Teala'nın denge unsuru, ruhunuz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidinize ulaştığınızda 14. basamakta sizden ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Burada nefsinizin kalbinde bu noktadan sonra Allah'ın nurları gelip yerleşmeye başlayacaktır. Rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları kalbinize gelecektir. Bunlardan fazıllar nefsinizin kalbinde yerleşmeye başlayacaktır. Başlangıçta %2 rahmetten sonra nefsinizin daimi zikre ulaştığı noktaya kadar nefsinizin kalbinde devamlı olarak fazıllar yerleşecektir. %98 fazıl, %2 rahmetten oluşan bir bütünlüğe kavuşmanız Allah'ın hedefidir. Nefsinizin kalbine bu nurlar gelmeye başladığı zaman %2 rahmet geldiğinde ruhunuz sizinle beraber. Ama 14. basamakta mürşidinize ulaşıp da Allah'ın size gösterdiği, sizin için tayin ettiği mürşidinize, hacet namazını kılıp sorarak ulaştığınız mürşide sordukları zaman da zaten bütün bilmeceler çözülecek. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu, Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen bir hüviyet. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir hüviyette. Öyleyse bir denge var ortalıkta. Nefsiniz %100 afetlerle dolu, ruhunuz %100 hasletlerle dolu. Öyleyse eşit bir seviye üzerinde tartışacaklar ve bir tanesine karar verecek aklınız. Nefsin talebi ayrı olacak, ruhun talebi ayrı olacak ama aklınız bir tanesine karar verecek. Aklınız, yani size kumanda eden akıl, hangi alemde, hangi ortamda şuur kazanmışsa, o ortamın standartlarına uygun emirler verecektir. İşte sokaklarından çirkef akan bir dünya üzerinde Allah'ın bütün emirleri yasaklanmışsa, yasakların hepsine kapılar açılmışsa, o zaman aklınızın kabul ettiği talep elbette nefsin talepleri olacaktır. Ruhunuzun varlığına rağmen. Şimdi bu denge ne zamana kadar devam eder? Yani aslında nefsinizle ruhunuz dengede olarak yaratılmıştır. İkisi de %100 negatif ve pozitif olmak üzere %100 doludur. Aralarındaki çatışmanın neticesinde bir karar söz konusu olacaktır. Bu karar da genellikle nefsin istikametinde verilecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların davranışlarında nefsani konunun üstünlüğü bu sebebe dayalıdır. Aklın şuur kazandığı çevre, ortam, muhit, eğer yasakların herkes tarafından işlendiği, Allah'ın emirlerinin yapılmadığı bir ortamsa, akıl da normal standartlarda nefse dayalı emirler verecektir. Nefsin dediklerini kabul eder istikamette emirler verecektir. Buna rağmen bu bir dengedir. Yani aslında Allah'ın koyduğu güçler birbirine eşit kuvvettedir. Ama aklın taraf tutması söz konusudur. Ne zaman ki o kişi Allah'a ulaşmayı diler, ondan sonra da mürşidine ulaşır, tabi olur, o zaman ruh vücudundan ayrılacaktır. Ama o kişinin mutluluğu ruhunun vücudundan ayrıldığı noktada başlamayacaktır.
Allah'a ulaşmayı dilediği noktada başlayacaktır. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah derhal o kişinin üzerinde tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin görmeyen gözlerinin, mürşidi tanımayan gözlerinin mürşidi tanımasını ifade eder. İrşat makamını irşat makamı olarak tanımaya başlar kişi. Onun söylediklerini hiç işitmeyen kulakları işitmeye, onun söylediklerinin manasına varmaya başlar. Onun söylediklerini kalbine indiren kişi, kalbinde onun söylediklerini değerlendirerek idrak eder. Görme, işitme ve idrak kasaları çalışmaya başlar kişinin pozitif istikamette. Artık irşat makamı onun için bir kıymettir. Ve de tabiyet gerçekleşir. Gören, işiten ve idrak eden bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için tebligat mutlaka herkese yapılır. Bu dileğin sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala ona 7 tane furkan verir ve o kişi irşat makamını görmeyen, onu irşat makamı olarak görmeyen, söylediklerini hiç anlamayan ve idrak edemeyen bir kişiyken onu irşat makamı olarak görür, söylediklerini işitmeye, yani manasına varmaya ve kalbine indirdiği zaman da idrak etmeye başlar. Burası 7. basamaktır. Bu noktadan sonra kişi artık mutluluğa mutlak olarak adım atmıştır. Neden? Çünkü bu noktaya kadar şeytan devamlı o kişiye negatif şeyleri işlemesini telkin etmekteydi. Ve de o kişi de bu negatif şeyleri yapmaktaydı. Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emredilir. Yani Allah'ın söylediklerini inkar etmekle, Allah'ı inkar etmekle ve nefsinin hevasına, yani ahbetlerine tabi olmakla emrolunur. Ama kimler? Şeytanın adımlarına tabi olanlar. İşte bir insanın şeytanın adımlarına tabi olduğu hüviyetten kurtulması nerede tecelli eder? Allah'a ulaşmayı dilediği noktada tecelli eder. Çünkü o noktada o kişi tağutun kuluyken insanların ve cin şeytanların, şeytan şeytanların ve insan şeytanların emrindeyken, onların tesirindeyken bir gün Allah'a ulaşmayı diler kişi. Allah'a ulaşmayı dileyince şeytanın kulu olmaktan kurtulur ve Allah'ın kulu olur. Şura suresinin, affedersiniz, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Onlar şeytanlara, tağuta kul olmaktan kurtuldular. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı diyor Allah Teala, benim kullarımı diyor, müjdele. Ne oldu? Sahabe tağuta kulken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a kul olmuşlar. İşte kim başlangıçta tağutun kuluysa, henüz Allah'a kul olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilememişse, o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Ama kim Allah'ın kulu olmuşsa, Allah onun karşısına bir zırh çeker ve şeytan artık o kişiye hiçbir telkinde bulunamaz. Men eder Allah Teala bunu. Ve kişi nefsinin kalbindeki ruh ve nefs dengesi sebebiyle
Yani nefs ve ruhun %50 %50 paylaştığı bir ortamda yaşadığı için ve Allah şeytanın nefs üzerindeki telkinlerini durdurduğu için ruhunun istikametinde davranmaya başlar ve artık mutluluğu yaşar kişi. Bu mutluluk 14. basamağa kadar böyle gider. Kişinin kalbine Allah ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişi zikir yaptığında Allah-u Teala'dan rahmet nurları gelir, kişinin kalbine girer. %2, o noktada kişi huşuya ulaşır ve mürşidini talep eder Allah-u Teala'dan. Allah mutlaka ona mürşidini gösterir ve o kişi tabiyetini gerçekleştirir. Tabiyetini gerçekleştirince ne olur? Nefsin karşısında bir kale gibi duran ruh, Allah'a ulaşmayı dedikten sonra üstelik de hüküm ferma olan ruh, vücuttan ayrılmıştır. Ayrıldığı için denge bozulmuştur. Nefsin afetlerinin hakimiyeti çok açık bir şekilde kendini gösterecektir. Ama nefse tesir edip de onu kötü şeyler yaptırmaya yönlendiren iblis olduğu için Allah Teala iblisin tesirini önlüyor. Önleyince nefsinize negatif bir talep dizaynı artık şeytandan gelemez oluyor. Gelemez olunca nefsinizdeki afetler söz konusu olmasına rağmen bu afetler hiçbir zaman size hükümran olamıyor. Ve Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlememeye çalışan, çok büyük ölçüde bunu başarabilen bir insan oluyorsunuz. Nefsinizin kalbinde henüz mürşidinize ulaştıktan sonra rahmet nurları %2 oluşmuştur. Fazıllar hiç yoktur. Tabiyetten sonra zikir yapıyorsunuz ve zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kalbinize ulaşıyor ve iman kelimesinin etrafında fazıllar yerleşmeye başlıyor. Fazıllar sizi faziletli insan kılacak olan, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiili işlemek istemeyen bir hüviyet taşır. Nefsinizin kalbinde bu fazıllar olmasa da zaten şeytan size münkerle ve fuhuşla emredemeyeceği için zaten davranış biçimleriniz etrafınıza karşı güzel. Siz de iç dünyanızda huzurlusunuz. İçinizde bir savaş yok. Nefsle ruh arasındaki savaş yok. Çünkü ruhunuz yok. Ama Allah-u Teala'nın sizlere verdiği iç huzuru, Allah'ın yardımı sizin mutlu bir insan olarak hayatınızı devam ettirmenizi, idame ettirmenizi sağlar. İdame etmesini sağlar hayatınızın. Ve Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri çok büyük ölçüde işlemeyen bir insan olursunuz. Allah'ın yardımı üzerinizde olduğu için, sizi dengeye getirecek olan ruhunuz sizden ayrıldığı için, bu Allah'ın yardımı, şeytanın size müdahale edememesi sebebiyle sizin mutluluğu yaşayabilmeniz ne zamana kadar devam eder? Nefsinizin kalbinde ilk %7 nur birikimi, fazla birikimi tahakkuk ettiği zaman %2 rahmetten sonra ruhunuz birinci kata çıkacaktır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri sizi yedinci gök katına ulaştıracaktır. Ruhunuzu, sizden ayrılan ruhunuz, ana dergahta bir eğitim devresi geçirdikten sonra Allah'ın katına, neticede de 7 tane aleme geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ruhunuz Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah size verdiği sözü yerine getirmiştir. Nefsinizin kalbinde bu noktada başlangıçtaki %2 rahmetten sonra 7 defa %7 fazıl birikimi gerçekleşmiştir.
Yani nefsinizin kalbi %51 nurla dolmuştur. %100 olan karanlıklar %49'a düşmüştür. Şeytanın nefsinizin üzerindeki hakimiyeti de %100'den %49'a düşmüştür. Artık Allah-u Teala'nın sizi desteklemesi gerekmiyor. Çünkü denge artık iç dünyanızda kurulmuştur. Bu sebeple koruyucu kalkan, koruyucu faktör kalkar. İşte bu noktadan sonra şeytan insanların üzerine çok büyük bir şiddetle çullanır, fena halde içerlemiştir. O kişi kendisinin kuluyken Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği için onun kulluğundan kurtulması, küfürden kurtulması, dalaletten kurtulması, hüsrandan kurtulması, şirkten kurtulması, şeytanın özellikle kulu olmaktan kurtulması şeytanı dile eder. Bunu hazmedemez. Ve de o kişiyi tekrar tuzağına düşürmek üzere etrafında fır döner. Bütün gayretiyle o kişiyi Allah'ın yolundan yeniden uzaklaştırmak için oyunlar, dümenler kurar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir nokta yeni bir denge noktasıdır. Artık ruhunuz Allah'tadır ama iç dünyanızda denge yeniden kurulmuştur. Nefsiniz artık vücudunuza yön verecektir. Nefsinizin kalbinde de başlangıçtaki denge, ruhunuzla nefsiniz arasında nasıl bir denge varsa onun %1 fazlasıyla aynı denge bir defa daha kurulmuştur. Bu noktadan sonra Allah'a doğru ruhunuzun yaptığı yolculuk sona ermiştir. Ama sizin nefsinizin teskiyesi olayı giderek daha çok zikirle artacaktır. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den ötede artacaktır, artacaktır, artacaktır fazıllar. Ve siz evvela ilk makamı geçeceksiniz. Velayetin ilk makamı olan fenafillah makamı. Sonra bekabillaha geçeceksiniz. Sonra züht makamını geçeceksiniz. Ve neticede nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman siz o zamana kadar daimi zikre ulaşmış bir insan olacaksınız. Ne zaman ki zikriniz günün yarısını geçer, o noktada nefsinizin kalbindeki nurlar %71'e kadar çıkacaktır. %71'de ne zaman siz günün yarısından daha fazla zikre başladıysanız, nefsinizin kalbindeki nurlar mutlaka %71'e ulaşmıştır. %71'e ulaşmış ama siz günün yarısına fazla zikredemiyorsunuz. Bu rakam hiçbir zaman %71'i aşmaz. Siz hiçbir zaman zahit olamazsınız. Ne zaman ki zikriniz günün yarısını aşar, o zaman %71'den öteye geçer. Bu nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman fizik vücudunuz, nefsinizin kalbinde %19 afetler mevcut olmasına rağmen onları hiçe sayar, yok farz eder, dikkate almaz, kale almaz nefsinizin afetlerini ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri işlememeye başlar. İşte bu sizin için kurtuluş noktasıdır. Şeytanın hilelerinden, vesvesesinden kurtulduğunuz nokta. Ama bunun daha ötesi var. Daimi zikir. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin artık olaylar mutsuz olmasına sebebiyet veremez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dünyada yaşıyorsunuz ki şeytan her tarafta kol geziyor. Osmanlı devrindeyken dünyadaki en az suç işlenen ülke olan Osmanlı ülkeleri, Osmanlı yok edildikten sonra 28 tane ülke yetim kaldı. Osmanlı onların hakimleriydi, sahipleriydi ve onlara asla bir zarar gelmesine
Osmanlı müsaade etmezdi. Ve Osmanlı'nın inkirazından sonra, çökmesinden sonra, yok edilmesinden sonra demek daha doğru, onlar yetim kaldılar. İşte sevgili kardeşlerim, Osmanlı'ya baktığımız zaman bu söylediğim daimi zikre ulaşma olayı, ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra daimi zikre mutlaka ulaşacaksınız. Bir gün ulaştığınız o daimi zikirde nefsinizin kalbi artık %100, %80, %98 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %100 nurlarla dolacaktır. Ve Allah'ın bütün emirlerini severek, isteyerek yerine getireceksiniz. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemeyeceksiniz o noktadan sonra. Bu sizin için kesintisiz bir mutluluktur. İç dünyanızda mutluluktur. Çünkü nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavga sıfırlanmıştır. Çünkü artık nefsiniz yok. Nefsinizin kalbi %100 fazıllarla ve rahmetle dolduğu için, hasletlerin paraleli olan bu nesneler, bu nurlar, nefsinizin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek için can attığı, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği bir ortama sizi ulaştıracaktır. Burada kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. İç dünyanızda mutluluğu yaşayacaksınız. Neden? Çünkü iç dünyanızdaki kavga tamamen sona ermiştir. Artık bir kavga yoktur. İç dünyanızın tamamı Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi istiyor. Yaptığınızda zaten bu oluyor. Bütün emirleri yerine getiriyorsunuz, yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Hem de hem bütün emirleri yerine getirirken hem de yasakları işlemediğiniz her noktada duyduğunuz şey sadece mutluluk oluyor, mutluluk oluyor, mutluluk oluyor. Böylece iç dünyanızda mutlusunuz. Neden mutlusunuz? Çünkü kavga bitti. Başlangıçta nefsiniz vardı, ruhunuz vardı. Biri pozitifleri, biri negatifleri ihata ediyordu. Ve aralarında devamlı olarak kavga vardı. Nefs, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacağı için, afetleri bunu icap ettirdiği için, yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek istediği için, daima bunu yapmak isteyecekti. Ama bunun karşılığında, aynı vücutta bir başka varlık daha var, ruh. O da Allah'ın bütün emirlerini yapmak istiyor, yasak ettiklerini hiç işlemek istemiyor. Bu sebeple ruh Allah'tan aldığı emirler gereği emirlerinin yapılmasını ister. Nefse şeytanın aldığı emirler gereği, her ikisi de yapıları sebebiyle buna müsait olduğu cihetle birbirinin zıt şeyleri isteyeceklerdir. Bu sebeple aralarındaki kavga bitmek tükenmek bilmeyen bir kavga olacaktır. Kesintisiz bir kavga hali. Bunun manası iç dünyanızda kavga varsa, kaos varsa orada mutluluk yoktur sevgili kardeşlerim. Orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. İşte bütün sıkıntıların, huzursuzlukların bittiği bir noktaya vardınız. İç dünyanızdaki kavga bitti. Nefsiniz ve ruhunuz artık birbiriyle savaş vermiyor. Ulu'l-Elbab makamındasınız. Nefsinizin bütün afetleri yok olmuş. Neden? Çünkü daimi zikirdesiniz. Daimi zikirde olunca Rabbani kapı apaçık, Allah'tan nur gelmesi de kesintisiz bir şekilde geliyor. Çünkü nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve rahmetini, salavatını davet eden şey Allah'ın ismidir. Allah Teala veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila buyuruyor Müzemmil 8'de. Rabbinin ismiyle zikret. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikret diyor Allah Teala. Ve sonra da diyor ki ve Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, nefsinizin dizaynı Allah Teala'ya
ulaşmak istikametindeki ruhunuzun gayretleriyle ters bir formda sizi daimi zikre kadar götüren bir yol takip etmenizin gereği çıkıyor ortaya. Bu yol Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmekle noktalanan bir mutluluk yoludur. Erenler yolu deyin, mutluluk yolu deyin, huzur yolu deyin. Bütün güzellikler Allah ile sizi yaratanla ilişki kurmanıza bağlı sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Daimi zikre ulaşan bir insanın durumuna dikkatle bakın. Bir, bu kişi daimi zikirdedir. Birinci özellik. İki, daimi zikirde olduğu için nefsinin kalbinde afet yerleşmesi mümkün değildir. Daimi zikir sebebiyle daima Allah'ın katından rahmetle fazla rahmetle salavat o kalbe akacak. Kalpte hiçbir karanlık bırakmayacaktır. Nefsin kalbinin içindeki iman kelimesinin etrafı bütün kalbi saracak kadar fazıllarla ve %2 rahmetle tamamen nefsin kalbini doldurmuştur. Bu şartlar altında bu kalbin bir daha kararması mümkün değildir. Daimi zikre ulaşan kişi ihlasa ulaştığı noktadan itibaren muhlisin olduğu noktadan itibaren bir kişi ise muhlis olduğu noktadan itibaren onun kalbinin yeniden kararması mümkün değildir. İblis de bunu açıkça söylüyor. Onların hepsini kendi kendime bağlayacağım. Pek azı hariç diyen iblis diyor ki senin muhlis kulların hariç diyor. Nefslerinin kalbini tamamen arındırmış olan ve böylece daimi zikrin sahibi birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş. İkinci özellik. Allah mutlaka kalp gözünü açmış. Üçüncü özellik. Mutlaka kalp kulağını açmış. Dördüncü özellik. Bu kişi ehli tezekkür olmuş. Allah ile daima konuşuyor. Konuşma imkanı var. İşte Allah Teala bize böyle bir imkan bahşettiği için ona sonsuz hamd ve şükrederiz ki daima bizimle her noktada tezekkür ettiği için bize yapmamız lazım gelen her şeyi o yaptırdığı için biz ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Bu kadar büyük bir saadetin içine bizi yönlendirdiği için, ulaştırdığı için ömrü boyunca hamdimiz ve şükrümüz artarak devam edecektir. Biz ona hayranız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onun azatsız kölesiyiz. Şu kainat üzerinde Allah'a en çok köle olan kimdir diye sorarsanız o biziz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onun o en üst seviyedeki azatsız köleliği bu dünyadaki kainattaki en büyük mazhariyettir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. İşte bu noktada o kişi daimi zikirde olacaktır muhakkak. Yani nefsini de Allah'a teslim ettiği noktada daimi zikirde olacaktır. Zikir yapmak Allah-u Teala'dan devamlı rahmet, fazl ve salavat gelmesine sebebiyet verecektir. Bir insanın kalbine rahmet, fazl ve salavat gelirken onun yaptığı işlem, zikir işlemi ona derecat kazandırır. Her saniye bir derecat değil, 700 derecat kazanır bu kişi.
devamlı kazandığı için bunu o kişi ehli tezekkürden sonra ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı hayır kazanır. Sonra bir de bir başka özelliği de vardır. Hikmet sahibidir. Ayetlere baktığında 28 basamaklık bir dizaynda o ayetin nereyi işaret ettiğini bir bakışta görür. Ve bir başka tarafı da vardır. Hakemlik veya hakimlik ettiği zaman Allah'tan sorarak kararlarını vermek mecburiyetinde olduğu için Allah'ın takdiriyle hükmeder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi aranızdan her kim diyorsa ki acaba benden daha çok mutsuz bir insan var mı bu dünyada? Ben onlara sesleniyorum. Ey benim can kardeşlerim, canım kardeşlerim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? O kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz size? Diyoruz ki lütfen diyoruz Allah'a ulaşmayı dileyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutsuzluktan mutluluğa mutlaka çıkaracaktır. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ruhunu ulaştırmayı dilerse o ruhunu bana ulaştırmaz diyor. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Bakınız ayet-i kerime ne kadar açık. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Bu seçim insanların %90'ından fazlasını ihtiva eder. Ama diyor, ama onlardan her kim bana ulaşmayı dilerse ben sadece onları kendime ulaştırırım, hem de mutlaka ulaştırırım diyor. Öyleyse bunun zorluğu nerede? Var mı bir zor tarafı? Var mı bunun başka bir izah tarzı? Kim olduğunu hatırlayacaksınız bu sözlerin sahibinin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Başka sizden hiçbir talebi yoktur. Kendi mutluluğunuz sizin gayretinize bağlıdır. Siz kendi mutluluğunuzun mimarısınız. Dilerseniz ve bunun bedelini Allah-u Teala'ya öderseniz bir tek dilek bedel ödemenizde. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Ama buradan sadece dilinizle değil. Bu talep kalbinizden gelecek. Sakın oturanlar gibi olmayın. Ne demek istiyoruz? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında o sefere çıkarken beraberinde onunla beraber olanlar arasında bir kısmı sahabeydi. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardı. Bir kısmı da tabi olmuş görünenlerdi. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıktığında onlar iştirak etmediler. Ve zaferle geri döndüğünde de dediler ki biz aslında sefere çıkmayı çok istiyorduk. Ama buradaki meşgalelerimiz bizi oyaladı. Seninle beraber savaşa gelemedik. Ama bundan sonraki savaşlara mutlaka biz de iştirak edeceğiz. Mutlaka seninle beraber savaşa biz de katılacağız. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlar diyor sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar diyor. Kalplerinde seninle beraber sefere katılmak arzusu yok diyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşma dileğiniz buradan kalbinizden olmadıkça Allah'ın indinde makbul değildir, kabule şayan değildir. Çünkü kalbinizde öyle bir dilek yoksa dilinizin ya Rabbi ben sana mutlaka ulaşmak istiyorum demesi, 100 defa demesi, 1000 defa demesi Allah'a hiçbir şey ifade etmez. Ama kalbinizde o dilek varsa,
diliniz de o dileği tasdik ediyorsa, o dileği Allah-u Teala'ya kelime olarak ifade ediyorsa, bu Allah için geçerli olan tek sonuçtur. Kalbinizin tek başına Allah'a ulaşmayı dilemesi de yeter. Ama zaten böyle bir dileğin sahibi olan kişi mutlaka diliyle de bunu söyleyecektir. İşte ne zaman kalbinizdeki dilekle dilinizin sözü paralel bir hüviyet gösterirse sevgili kardeşlerim, o zaman her şeyin en güzeli sizin olur. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilediğiniz andan itibaren de ruhunuz Allah'a ulaşacaktır bir gün. Bu süre 5-6 aylık bir süredir. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı güne kadar dünya mutluluğunuz da garanti, cennet mutluluğunuz da garanti. Allah'a ulaşmayı dilerseniz birinci cenneti hak ettiniz. Birinci kat. 14. basamakta mürşidinize ulaştınız ama Allah'a ulaşmayı dilemeniz şart. Diledikten sonra 14. basamağa ulaşabilirsiniz zaten. Tabi oldunuz. İkinci kat cennet sizin. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Allah'ta ruhunuz yok oldu. 3. kat cennet sizin. Bu noktada nefsinizin kalbindeki nurlar %50'yi geçeceği için dünya mutluluğunun da yarısı sizin. Yaptığınız davranış biçimlerinin yarısı %51'i hatta pozitif olacak. %49'u da ne yazık ki negatif olacak. İşte böyle bir noktada dünya mutluluğunun yarısı, cennet saadetinin 3. katı Allah-u Teala tarafından size hibe ediliyor. Bedava veriliyor, karşılıksız veriliyor. Hiçbir şey yapmıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Namazsa Allah namazı sevdiriyor. Zikirse Allah zikir sevdiriyor. Oruçsa Allah açlık hissettirmiyor. Haçsa hem parayı veriyor hem de sizi hacca mukavim kılıyor. Kelime-i şehadet getirmekse bundan büyük zevk alıyorsunuz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demekten. Ve en büyük zevkiniz de bu 5 şartın arasına girmeyen zikir. Dünya kainatın en büyük görevi, en büyük ibadeti zikir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam'ın 7. şartı da Allah'a ulaşmayı dilemek. Sakın Allah'a ulaşmayı dilememezlik etmeyin. Dileyin ve mutluluğun gelip sizi nasıl sardığını, nasıl Allah'a doğru yücelttiğini yaşayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz bu noktada inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sakın unutmayın. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل. الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Konumuz Allah'a köle olmak. Kul olmanın ötesine geçmek. İradeyi Allah'a teslim etmek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir gün Allah'a köle olacaksınız. O zaman mutluluğunuz çok üst boyutlara ulaşacak. Allah'ın iradesi komutlar zinciriyle sizi kendisine bağlayacak. Her an sadece Allah'ın söylediklerini yapacaksınız. Öyleyse o müstesna güne hepinizin ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimize başlayalım inşallah. Sevgili kardeşlerim, bilirsiniz ki İslam, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani kainatın tek dini, ...28 tane basamaktan oluşuyor. Dört tane, yedi basamak. Bu 28 basamak, yedi tane safa içeriyor. Ve bunun yedinci safhası konumuz. Her safhada ayrı bir olay tahakkuk ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, yeni bir konu, yeni bir gün, yeni bir akşam. Her şey çok güzel. Yedi safhadan evvela bahsedelim. İslam yedi safhadan ibarettir. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek var. İkinci safhada mürşide 10 tane ihsanla, Allah'ın verdiği 10 ihsanla mürşide ulaşıp tabi olmak var. Üçüncü safhada birinci hidayete ermek var. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Dördüncü safhada fizik vücudu Allah'a teslim etmek. İkinci hidayet. Beşinci safhada nefsi Allah'a teslim edip nefsin hidayetine, nefsi hidayete erdirmek. Altıncı safhada irşada ulaşmak. Yedinci safhada da irşat ehli olmak. Bir hakkın takvanın sahibi olmak.
başka bir ifadeyle Allah'a köle olmak. İşte bugünkü konumuz bu anlattıklarımızdan sonuncusu Allah'a köle olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. Bütün gönlümle istiyorum ki Allah'ın güzelliklerini hepiniz yaşayasınız.

Allah'a ulaşmayı dilemek üçüncü safhada başlıyor. Üçüncü basamakta başlıyor, yedinci basamakta sona eriyor. On dördüncü basamakta irşat makamına ulaşıp tabi oluyoruz. Teslim oluyoruz. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıp teslim oluyor. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. 27. basamakta nefsimiz Allah'a teslim oluyor. 28. basamağın 4. mertebesinde irşada ulaşıyoruz. 4. kademesinde, 5.sinde ise Allah'a köle oluyoruz. Allah'a köle olduğumuz yer noktaya yakinler açısından bakarsak ilmel yakin 3. basamakta başlıyor. 23. basamakta tamamlanıyor. Aslında 22. basamakta tamamlanıyor. 23-24. basamaklar ilmel yakinle aynel yakin arasında bir geçit. 23-24-25. basamaklar aynel yakine bir geçit. İlmel yakinle aynel yakinin arasında. 25. basamakta aynel yakinin sahibi oluyor kişi, hikmet sahibi oluyor.

Aynel Yakin 27. basamağın ...26. basamakta başlıyor. 27. basamağı içine alıyor. Aynel Yakin. 28. basamağın... ...4 mertebesini de... ...4 kademesini de... ...muhtevasını alıyor. Ve Hakkul Yakin... ...28. basamağın... ...5. mertebesi... Altıncı mertebesi ve yedinci mertebesi başlangıç noktası ve insanların bu hedefe ulaşabilmiş insanların %90'dan fazlası için sonu altıncı mertebede bütün kavimlerdeki Resuller var. Yedinci mertebede ise sadece devrin imamı. Sevgili öğrenciler, İzleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkat edin.

Allah ile olan ilişkiniz söz konusu ve yücelmek söz konusu. Öyleyse Allah'a köle olmak bu konunun zirvesini teşkil ediyor. Allah'ın hakkı yakın takvaya ulaştırdığı, bir hakkın takvaya ulaştırdığı,

iradenin teslimine ulaştırdığı bütün insanlar Allah'ın kölesidir. İrşad makamına tayin edilirler. Bunlar beşinci kademeyi teşkil ederler. Altıncı kademede her kavimdeki resuller vardır. Yedinci kademede sadece devrin imamı vardır. Öyleyse Allah'a köle olmak üç grubun tayin edildiği bir bölümdür. Hepsi tayinle bu görevi alırlar. Allah Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi yapar. Niçin yapar? Çünkü kişi sadece Allah'tan aldığı emri gerçekleştirebilecek olan bir özelliğe Allah Teala tarafından ulaştırılmıştır. Kendi nefsinin afetleri olmamasının ötesinde Allah'ın iradesini bağlamıştır. Bu bağlamda cüz'i iradenin ilahi iradeye bağlanması sadece ilahi iradenin iradesine uyulacağını ifade eder. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah Teala'nın indinde her şey en güzel dizaynda. Şimdi bu panoramayı baştan sonra adım adım birer cümleyle geçerek konumuza ulaşalım. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir, herkes değerlendirir. Bu değerlendirmede pozitif olanların hepsi Allah Teala tarafından seçilirler. İkinci basamak. Ve bu iki basamakta kalanlar kurtuluşa ulaşamazlar. Allah Teala tarafından seçilmelerine rağmen. Ama seçilenlerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilerler. İşte dileyenler üçüncü basamaktadır. Onlar kurtuluşa erenlerdir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka cennet sahibi kılar kişiyi. Ve Allah Teala derhal kalbinizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Böyle olduğu anda rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamaktasınız. Bu tecelli Allah Teala'nın gözlerinizde bulunan görünmez bir perdeyi Allah'ın bildiği ve sizi irşat makamına baktığınız zaman onu tanımanıza mani olan bir perdeyi Allah Teala gözlerinizden alır. Hicabı mestura. Kulaklarınızdan vakrayı alır. Kulaklarınızda bir engel var. Allah'ın irşat müessesesini işitemezsiniz. Daha doğru bir ifadeyle zamanın ifadesine göre hidayeti duyarsınız ama işitemezsiniz, manasına varamazsınız. Hidayete mütealik olan hususları işitemezsiniz, manasına varamazsınız. Sonra Allah Teala onu kaldırır, kulaklarınızdan alır. O zaman gözlerinizle görmeye başlarsınız, kulaklarınızla işitmeye başlarsınız. Sonra Allah Teala 7. basamakta kalbinizdeki idraki önleyen ilahi konfitürü oradan alır ve yerine ihbar
ispat koyar. Yedinci basamaktasınız. Böylece hidayeti sadece işiterek manasına varmak değil, idrak etmeye başlarsınız, kendinize mal etmeye başlarsınız. Sizin mülkiyetinizde olur. Hidayetin kendisi ve müdafaası. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan sonra Allah kalbinize ulaşır. Sekizinci basamaktasınız. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Dokuzuncu basamaktasınız. Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Onuncu basamak. Ve zikre başlarsınız. Böylece kalbinize Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşır. Ama kalbiniz mühürlü, mühürün arasından sızabilen rahmet nurlarıdır. Rahmet nurları 11. basamakta kalbinize sızmaya başlar. Kalbinizin, nefsinizin kalbinin bir köşesinde oraya duvara yapışıp orada kalırlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, on ikinci basamakta kalbinize ulaşan rahmet nurları %2'ye ulaşır. Bu birikimin sonudur. Bu sizi huşu sahibi yapar. Yani 12. basamaktasınız ve huşu sahibi olursunuz. Aslında ön huşuya 9. basamakta ulaşmıştınız. Kalbinizi Allah-u Teala Allah'a çevirdiği zaman nasıl toprak Allah'ın rahmetine hasretse, sizin nefsinizin kalbi de Allah'ın rahmetine hasret bir halde huşuya ulaşır. Allah-u Teala toprağın kuru bir halde olmasını, yağmura hasret olmasını, rahmete hasret olmak üzere vasıflandırıyor ve toprağı huşu sahibi olarak kabul ediyor. Haşiyetle, huşuyla toprak bir şeyler bekliyor Allah-u Teala'dan. Beklediği şey rahmet, yani Allah'ın yağmurunu yağdırması. İşte tıpkı bunun gibi ön huşu bir beklentiyi ifade ediyor. Huşu da kalbinize Allah'ın rahmeti sızmaya başlıyor. Huşunun muhtevası fazılla alakalı değildir. Huşu rahmetle alakalıdır. Ve huşuya ulaşıyorsunuz. 12. basamaktasınız. Ve Allah'tan, Allah size mürşide ulaşma konusunda derin bir arzu veriyor. Mutlaka her şeyden vazgeçip bir İrşat makamına ulaşmak sizin için vazgeçilmez bir tutku oluyor. Bu tutku sebebiyle hacet namazını kılıyorsunuz. Bu tutkuyu siz vücuda getirmiyorsunuz. Allah vücuda getiriyor. Hacet namazıyla beraber Allah mürşidinizi gösteriyor. 13. basamaktasınız gösterdiği zaman gidip tabi oluyorsunuz. 14. basamaktasınız. 14. basamak bir dönüm noktası. O ana kadar Allah'tan rahmet alıyordunuz. Fazl alıyordunuz. Bu noktadan itibaren zikir yaptığınızda tabiyetten sonra rahmetle fazl ve rahmetle salavat almaya başlıyorsunuz. Ve zikir yapıyorsunuz. Nefsinizin kalbinde Allah'ın rahmeti, fazlı, rahmeti, salavatı kalbinize ulaşıyor. Mührü aşağı itiyor, zulmani kapıyı kapatıyor.
ve nefsinizin kalbine giren rahmet, faz ve salavattan fazılları nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi tutmaya başlıyor. Kendisine manyetik alanla cezbetmeye ve orada kalmasını temine başlıyor. Evvelce kalbinizde iman kelimesi yazmıyordu. 10 tane ihsanlı mürşidine ulaşan kim olursa olsun, tabi olduğu anda Allah Teala o kişinin başının üzerine devrinin onun ruhunu getirir. Bu sebeple o kişinin kalbinin mührü açılır Allah Teala tarafından. Kalbinin içindeki küfür kelimesi alınır, kalbin içine iman yazılır. Ve kişi kalbi de mümin olan bir hüviyete ulaşır. Sonra Allah Teala onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Sonra ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yolculuğa çıkar. Tabi olduğu mürşidin dergahına ulaşır. Devrin imamına tabi olmuşsa o zaman doğrudan ana dergaha ulaşır. Kişinin nefsi Allah'tan gelen fazılları iman kelimesinin etrafında toplamaya başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Bu tezkiyeye paralel olarak şeytan nefsinizin kalbindeki yalnız afetlere tesir ettiği için afetleri yok ettikçe şeytanın hakimiyeti yok ettiğiniz afetlere paralel olarak azalacaktır. Bu da fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulması ve Allah'a kul olması, yani fizik vücudunuzun hidayetidir. Öyleyse ruhunuz da hidayet üzere, hidayetin içinde, hidayete adım atmış durumda. Hidayet ruhunuz için başlamıştır, fizik standartlarda başlamıştır, nefsiniz için başlamıştır, fizik vücudunuz için yine başlamıştır. Aynı zamanda azalmakta olan afetlere paralel olarak iradeniz güçlenecektir. İradenizin de hidayeti başlamıştır. Dört hidayetin sonunda konumuza ulaşacağız. İradenizin de Allah'a teslimiyle Allah'a köle olacaksınız. 21. basamağa kadar geçen süreç içerisinde ruh Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatında 22. basamakta yok olur. Nasıl bir işlev bu? Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmıştı. Nefsinizin kalbinde biriken ilk %7 nur birikimiyle, yani fazıl birikimiyle ruhunuz zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Nefse emmaredesiniz. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci kata ulaşır, nefsi levvamedesiniz. Üçüncü defa %7 nur birikimi üçüncü kat mülhimedesiniz. Yani Allah'tan ilham almaya başladınız. Dördüncü defa %7 nur birikimi mutmainedesiniz. Ruhunuz dördüncü katta tatmin oldu artık iç dünyanız. Allah'ın verdiklerini mutlak olarak yeterli buluyorsunuz. Ve beşinci defa %7 nur birikimi Allah'tan razı oluyorsunuz. Altıncı defa %7 nur birikimi Allah da sizden razı oluyor. Yedinci defa %7 nur birikimi

Hidayete eriyorsunuz. Ruhunuz 7. gökkatının 7 tane alemini aşıp dikey bir yolculukla Allah'a ulaşıyor. Allah'a ulaşmış oluyorsunuz. Allah'a vasıl oluyorsunuz. Seyri sülukunuz tamamlanıyor. Birinci hidayete ulaşıyorsunuz. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın zatına sığındı. Sığınağa, ki Allah'ın zatı sığınaktır, sığındığı anda ruhunuz Allah'a teslim olmuştur. Birinci hidayet tamamlanmıştır. Ruhunuza ait olan hidayet. Sonra ne olur? Sonra yolunuza artık bir normal yolculuk olarak değil ama kemal derecelerinde olgunlaşmak yoluyla ruhunuz Allah'ın zatında yok olduktan sonra 22. basamaktasınız yok olduğu anda nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar burada çıkar. 61'e ulaştığı zaman Allah sizin ruhunuza yeni bir ruhunuzu vücuda getirip ona bir taht ihsan eder. Allah'ın indinde, indi ilahide baki oldunuz. Sonra mı ne olur? Sonra daha çok zikretmeye başlayacaksınız. Bir gün zikriniz günün yarısını aşacak. Ve o zaman züht sahibi olacaksınız. %71 nura ulaşacaksınız. Züht sizi %71'den %81'e kadar devam ettirecek. Zikriniz günün yarısından ötede de giderek artacak. Ve 81'e ulaştığı noktada, daimi zikre yaklaştığınız bir noktada fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşıyacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe sahip olursa, fizik vücudunuz da Allah'a teslim olmuştur. İkinci hidayetiniz, fizik vücudunuzun hidayeti, muhsinlerden biri olursunuz. Burası velayetin dördüncü makamıdır. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Ulul elbab olacaksınız. 26. basamaktasınız. Hikmet sahibi oldunuz. Daimi zikrin sahibisiniz. Bir, bu sebeple daimi zikrin sahibi olduğunuz için nefsinizin kalbinde afetler tamamen yok olmuş durumda. İki, kalp gözünüz açılmış durumda. Üç, kalp kulağınız açılmış durumda. Dört. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ehli tezekkür oluyorsunuz. Allah ile her zaman konuşma, müzakere etmek imkanının sahibisiniz. Ehli hayır oluyorsunuz. Daimi zikirde olduğunuz için devamlı derecat, yani hayır kazanıyorsunuz. Ve ehli hikmet oluyorsunuz. Ehli hüküm oluyorsunuz, aynı zamanda hikmetin sahibi oluyorsunuz. Ulul elbab makamı, ihlas makamı ve selam makamı, üçü de sabikundur, hayırlarda yarışanlar. Bundan sonra Allah-u Teala burada size ulul elbab makamında zemin katı gösteriyor, devrin imamının dergahının özelliklerini gösteriyor. Sonra birinci gökkatından itibaren bütün katları birer birer sırayla göstermeye başlıyor. Birinci katı görmeye başladığınız andan itibaren artık ulul elbab makamında değilsiniz. İhlas makamındasınız. İhlas makamı 7 tane kademeden oluşuyor. 7 tane gökkatı. 7. gökkatında
ruhunuzun neler yaptığını Allah-u Teala size gösterecektir. İyide alemi nasıl geçtiğini ve Allah'ın zatına nasıl ulaştığını, ama Allah'ın zatı ihlas makamında gösterilmez. Ne zaman yedinci katta Sitretül Müntaha'yı görürseniz, ihlas makamının sonu orasıdır. İhlas makamında görebileceğiniz en yüksek nokta orasıdır. Ruhunuz Ulul Elbab makamında bir mertebe müzeyyen oldu. Yani düşmanlarınızı da sevme konusunda düşmanlarınızı düşmanlıktan çıkarıp dost ediniz. İhlas makamında yedi mertebe, her gök katında bir mertebe nefsinizin kalbi müzeyyen olur. Ve Sitretül Müntaha'yı gördüğünüz zaman, Allah-u Teala size gösterdiği zaman yedinci katın en yüksek noktası, boşlukta olan bir ağaç. Burası muhtevanın sonudur. Varlıklar alemi burada tamamlanır. Burası en üst noktasıdır varlıklar aleminin. Ve Sitretül Müntaha'yı gördüğünüz anda Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. Allah'ın söylediği kelimeleri teker teker tekrar ederek tövbe-i nasuhunuzu tamamlarsınız. Ve tamamladığınız zaman ihlas makamı biter. 28. basamak olan salah makamına, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, salah makamı velayet makamlarının sonuncusudur. Salah makamı Allah-u Teala'nın bir dizaynını içerir. Yedi tane kademeden oluşur. İhlas makamında yedi mertebe müzeyyen olan nefsinizin kalbi ondan bir evvelki kademede bir defa daha müzeyyen olmuştu. Sekiz kademe, sekiz mertebe. Salah makamında da dört mertebe daha nefsinizin kalbi müzeyyen olacaktır. Ne zaman tövbe-i nasuha davet edilmişseniz, işte orada davet edildiğiniz bu noktada salah makamının birinci kademesindesiniz. Ve nefsinizin kalbi bir mertebe daha müzeyyen oldu. Bu müzeyyen olma noktasında artık düşmanlarınızı da seven birisiniz. Onların sizi öldürmeye kastettiklerini bilseniz de netice değişmez. Onları yine seversiniz. Zaten artık sizin için ölümle hayat arasında fark kalmamıştır. Ölümü Allah-u Teala tay mekan müessesesiyle yüzlerce defa size yaşatmıştır. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yeni bir makamın
İhlas makamından sonraki salah makamının sahibisiniz. Bu muhtevanın, yani salah makamının ikinci kademesinde Allah Teala irşat makamına ulaştıktan sonraki günahlarınızı örter. Neden öyle söylüyoruz? Neden daha evvelkileri değil? Çünkü daha evvelkiler irşat makamına ulaştığınız an zaten sevaba çevrilmiştir. Ama irşat makamından sonraki günahlarınız sevaba çevrilmez, örtülür bu mertebede. Burası salah makamının ikinci mertebesidir. Günahların örtüldüğü bir noktadasınız. Bu noktada Allah-u Teala'dan mutlaka iki talepte bulunacaksınız. Diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, benim günahlarımı sevaba çevir, bana mağfiret eyle. Ya Rabbi, bana salah nurunu ver. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminu, ey aminu olanlar. Aminu olmak, biliyorsunuz, üçüncü basamaktan 28. basamağa kadar 7 mertebede, 7 safhada her yeri kaplar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi aminudur. Mürşidine ulaşıp tabi olan kişi aminudur. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi aminudur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi aminudur. Nefsini Allah'a teslim eden aminudur. İrşada ulaşan aminudur. İradesini Allah'a teslim edip de Allah'a köle olan gene aminudur. Onun için Allah Teala Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde amenü olan ama tövbe-i nasuha hazır hale gelen, ihlasın sonuna ulaşmış bir kuluna sesleniyor. Kullarının hepsine sesleniyor. Ya eyyühellezine amenü tuğbu ilallahi tövbeten nasuha. Allah'a öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. Sevgili kardeşlerim, tövbe-i nasuh değiştirilmesi, dönülmesi mümkün olmayan bir tövbe. Hani insanlar görürsünüz, içki içerler, mani olamazlar kendilerine, iradi yapıları devamlı karşı çıkar, Allah'tan yardım isterler ve Allah'a tövbe ederler. Derler ki, bir daha içmeyeceğim, bu son olsun. O gün iyice bir kafayı çekerler. Ondan sonra kendi kendilerini yemeye başlarlar. Bir süre sonra dayanamazlar bu işe. Tekrar içkiye başlarlar. Ne yapmışlardır? Allah'a tövbe etmişlerdir. Ama tövbelerini bozmuşlardır. Neden? Çünkü nefslerinde afetler var. Bu afetlerden İçkiye dayalı olan iptilalar faslında bu kişi zayıf. Nefsindeki bu afet ona hakim ve biraz dayanabiliyor. Alkolik olmuş adam artık bir süre sonra dayanamıyor, bozuyor tövbesini. İşte insanlardan devamlı tövbelerini bozanlar var. Ama bu tövbe, tövbe-i nasuh, bozulmayan bir tövbe. Neden bozulmayan bir tövbe biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Çünkü bu tövbenin sahibi nefsindeki bütün afetlerden kurtulmuştur. Ve kalbi, nefsinin kalbi afetlerden kurtulmanın ötesinde 8 mertebe de
müzeyyen olmuştur. Böyle bir insanı Allah Teala tövbe-i nasuha davet ediyor. O kişinin tövbesinin bozulması mümkün değil çünkü nefsinde tövbesini bozabilecek olan afetler artık mevcut değil. Öyleyse tövbenin bozulmaması söz konusu bu tövbe-i nasuh. Asa rabbüküm en yükefire anküm seyyiatüküm. Tövbe-i nasuhla tövbe et ki diyor Allah Teala. Allah seyyiatini örtsün. Ey amin olanlar, Allah Teala öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun.

Rabbüküm en yükeffire anküm seyyiatüküm ve Allah sizden seyyiatinizi örtsün. Yani kim tövbe-i nasuh yaparsa Allah Teala mutlaka onun seyyiatini örtecektir. Bu tövbe-i nasuhun birinci mertebesidir. Birinci kademesidir. Burada kişi nefsinin kalbindeki afetleri zaten çoktan temizlemiştir. Nefsinin kalbindeki afetler bir kademe ulü'l-elbab'ta, 8 kademe, 7 kademe ihlas makamında, bir kademede salih makamının birinci kademesi olan burada tövbe-i nasuh kademesinde tam 9 mertebe kalbimize yer olmuştur kişinin ve tövbe-i nasuhla beraber Allah Teala o kişinin günahlarını örtmüştür. Ve yuthulikum cennetin tecri min tahtihel enhar ve Allah sizi altından ırmaklar akan cennetlere koysun. Yevme la yuhsillahün nebiyye vellezine amenu me'ahü. O gün ki Allah nebileri ve onunla birlikte olan amenu olanları mahzun etmeyecektir. Buradaki amin olanlardan Allah-u Teala'nın muradı gene o en üst mertebekiler. Şimdi bunların özelliklerini veriyor. Nuruhum yes'a beyne eydihim ve bi eymanihim. O zaman onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürüyecekler diyor. Yani ihlas makamına ulaşıp bitiren, salih makamının bu mertebesine ulaşan kişi devrin imamının ruhu başının üzerinde olarak yürüyecek. Bu Allah-u Teala'nın nuru. Önlerinde ve sağlarında devrin imamının ruhu var. Yekulune derler ki diyor Allah-u Teala, Rabbena Rabbimiz etmim lena nurena, bizim nurumuzu tamamla. Yani bize salah nuru ver. Sol taraflarını da bu nur olacak. Salah nuru. Allah-u Teala'nın o kişiye salah nurunu vermesi bu sebeple salah makamının birinci mertebesine ve ikinci mertebesine ilave olan üçüncü mertebeyi ifade eder. Salah makamındaki üçüncü nurlanma, müzeyyen olma mertebesi, salah makamının ise bizatihi üçüncü kademesi. Kişi zaten o noktaya 14. basamakta başının üzerinde bulunan, önünde ve sağ tarafında bulunan nuru, yani devrin imamının ruhuyla ulaşmıştır. Burada da
onur, devrini onun ruhu vardır kişinin başının üzerinde. Ve etmimlena nurena diyorlar. O gün ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla, yani bize salah nurunu ver. Allah Teala orada onlara salah nurunu veriyor. Salihlerden oldukları o noktada salah nurunu alıyor kişiler. Ve diyorlar ki ve vafir lena ve bize mağfiret et. Yani günahlarımızı sevaba çevir. İşte günahların sevaba çevrilmesi de ondan sonraki kademede, dördüncü kademede gerçekleşen bir olgu ve günahların sevaba çevrilmesiyle birlikte kişi irşada ulaşıyor. İnneke alâ külli şeyin kadir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin, kadirsin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesi bizlere salah makamının 1. mertebesinin tövbe-i nasuh olduğunu, aynı zamanda müzeyyen olmanın burası 1. mertebesinde ifade eder. İhlas makamından sonra gelen salah makamında kişi irşada ulaşana kadar 4 mertebe kalbi müzeyyen olacaktır. Ve kişi ihlas makamında 4 kademe, her mertebede bir kademe yükselerek yolculuğuna, yani manevi tekamülüne devam edecektir. Müzeyyen olma, tekamülün hala devam etmekte olduğunu gösterir. Müzeyyen olmanın devam etmesi. İşte bu muhtevada salah makamının 1. kademesi tövbe-i nasuh ile Allah-u Teala'nın huzurunda tövbe etmektir. Allah'ın bütün söylediklerini tekrar etmek suretiyle. 2. mertebesi bu tövbenin akabinde Allah-u Teala'nın onların günahlarını örtmesidir. Bu tövbe-i nasuhun hemen arkasından otomatik olarak gerçekleşir. Bu olay tamamlandıktan sonra kişinin Allah-u Teala'dan tövbe-i nasuhunun hemen arkasından talebi oluşuyor. Ya Rabbi benim nurumu tamamla ve bana mağfiret eyle, benim günahlarımı örttün ama şimdi de sevaba çevir. Allah-u Teala 3. kademede ayet-i kerimeye paralel standartlarda o kişiye salah nurunu veriyor. 4. kademede de ona mağfiret ediyor. Günahlarını sevaba çeviriyor. O örttüğü günahları örtmekle kalmıyor, onları da sevaba çeviriyor. Burası kişinin irşada ulaştığı nokta. Şimdi bakıyoruz sevgili kardeşlerim, 14 asır evvele bütün sahabe hepsi irşada ulaşmışlar. Hepsi irşat ehli olmuşlar. Öyleyse bu muhteva içerisinde bütün sahabenin
irşada ulaşıp ulaşmadıklarına beraberce bakalım. Allah Teala buyuruyor ki: Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Eğer o sizleri dinlemiş olsaydı, sizin söylediklerinize uymuş olsaydı, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Allah sizin kalbinizdeki iman kelimesiyle sizin kalbinizi müzeyyen kıldı ve size fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala bütün sahabe için. İrşada ulaşmak neyle tahakkuk ediyormuş? Kalbin müzeyyen olmasıyla. Tam 12 mertebe kalbin müzeyyen olması kişiyi irşada ulaştırıyor. Ne demek irşada ulaştırmak? Yani kişi irşad etmek standartlarına ulaşıyor. İrşad edebilecek olan olgunluğa ulaşıyor. Manevi olgunluğu tamam ama bir tek eksikliği var. Allah'ın iradesine henüz tabi olmamış. Yani bir hakkın takvaya ulaşmamış. Allah Teala buyuruyor ki Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde: Ya eyyühellezine aminittekullâhe hakka tukatihi ve lâ temutunne illâ ve entüm müslimûn. Ey amin olanlar, öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun ve siz ölmeyin. Öyle bir şekilde ölün ki önce Allah'a teslim olmuş olun. Bütün teslimleriniz, 4 tesliminizi tamamlayın. Sonra ölün. İşte Allah Teala bu noktada iradesini Allah'a teslim etmeye hazır olan, o olgunluğa ulaşan bu kişinin Allah'a iradesini teslim etme talebini kabul buyuracaktır. Ve kişinin iradesini ifna edecektir. Yani onun iradesini kendi iradesine bağlayacaktır. Kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanır. Bu bağlandığı nokta salah makamının 5. kademesidir. Burada kişi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah'tan bir yetki alacaktır. Memur kılındın, emirlerimi ifa etmek için memur kılındın, mezun kılındın, bu konuda bizden izin almış durumdasın. İşte burası Allah'a köle olma noktasıdır. Niçin köle? Çünkü kişi bu noktadan itibaren artık kendi iradesiyle bir şey yapmak imkanının sahibi değildir. İradesi vardır ama Allah'a bağlanmıştır. Devamlı olarak Allah-u Teala ona emirlerini gönderecek. Kişi Allah'tan aldığı emirleri devamlı olarak tatbik sahasına koyacaktır. Böyle olduğu için Allah'ın kölesidir. Kendi iradesinin gereğini gerçekleştiremez. Çünkü iradesine hükmetmek yetkisi kendi talebiyle Allah-u Teala'ya teslim edilmiştir. Bu kişi kendi iradesi olmadığı için artık zikri de, daimi zikri zikirden alınmıştır, tesbihe çevrilmiştir. Öyleyse burası Allah'a kişinin köle olduğu yerdir. Hangi merhalelerden kişinin nasıl geçtiğini ve nasıl Allah'a
şöyle olduğunu beraberce bir defa daha tezekkür ettik. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, can kardeşlerim, gönül dostlarım, can dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizlere zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Müstakim sıratellezine enamte aleyhim gayrim vaktubi aleyhim ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir İslam nedir, tasavvuf nedir sohbet dizisinin yeni bir bölümünde sihir, yani büyü ve hüddam isimli bir konuşmayı inşallah beraberce gerçekleştireceğiz. Bir, Allah var, Allah'ın Rabbani ilmi var. Biz size onu öğretmekle mükellefiz. Hidayet, bu Rabbani ilmin en büyük kavramıdır. Ve görevimiz, hidayetin sizlere öğretilmesidir, dünyaya öğretilmesidir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu Rabbani ilminin yanında bir de zulmani ilimler var. Şeytanın karanlık ilimleri. Nerede şeytan varsa orada haksızlık vardır. Orada adaletsizlik vardır. Orada zulüm vardır. Hakkın sahibi değil, kuvvetin sahibinin hakimiyeti vardır. Her şey en kötü şekilde oluşur. Bütün insanlar mutsuzdur ve huzursuzdur. Yani tıpkı iblis gibi. Ama zulmani ilimler de ilimdir. Nereden başlıyor bu olay? Sevgili kardeşlerim, Harut'la Marut isminde iki tane melek Adem Aleyhisselam yaratıldıktan sonra Allah-u Teala'ya müracaat ediyorlar. Diyorlar ki, sen emrettin, biz de Adem Aleyhisselam'a secde ettik. Ama aslında biz bunun gerçek anlamını kavrayamadık. Biz onun yapamadığı şeyleri yapabiliriz. Biz ondan üstün değil miyiz? Allah-u Teala buyurdu ki, hayır, siz ondan üstün değilsiniz, o sizden üstün. Melekler dediler ki, sen Allah'sın, öyle söylüyorsun. Kesinlikle biz buna inandık. Ama neden üstün? Allah-u Teala buyuruyor ki, biz ona nefs verdik diyor. O nefsiyle olan cihadını kazandığı an sizden üstün birisi olacaktır. Kazanamasaydı sizden daha geride olacaktı. İki melek diyorlar ki, yani yüce Allah'ım diyorlar, bu Adem'i bizden üstün kılan onlara verdiğin nefs mi? Ona verdiğin nefs mi? Evet diyor Allah-u Teala. Öyleyse diyorlar, bize de ver. Biz sana ondan üstün olduğumuzu ispat edelim. Allah-u Teala buyuruyor ki, siz diyor nefsle yapamazsınız. Bu işi başaramazsınız. Ama bizim Harut'la Marut iki kafadar melek tutturmuşlar. İlle de ille biz nefsi istiyoruz. Allah-u Teala demiş ki, peki o zaman kendi iradenizle hareket edeceksiniz. İşte serbest iradeniz, işte müsaadeniz. Nefsi de size verdim demiş. Hadi bakalım, şimdi inin aşağı. İki melek Allah-u Teala'ya bunları söyleyene kadar dünya üzerinde binlerce yıl geçmiş. Ve Babil şehri kurulmuş. Harut'la Marut isimli bu iki tane melek
Babil şehrine inmişler. Ve bir kadına kötü bir şey yapmışlar. Nefsleri var artık tabii. Dayanamamışlar nefslerinin talebine, arzusuna. Onun üzerine kadın evli eşi öfkelenerek şiddetle gelmiş iki meleğe çatmış, siz benim karıma nasıl bunu yaparsınız diye. Bizim Harut'la Marut nefslerinin öyle bir tesir altındalar ki adamı oracıkta öldürmüşler. Ve bu süre sadece iki ay sevgili kardeşlerim. İki ay dayanabilmişler iki melek. Nefsle yaşamaya iki ay dayanabilmişler. Ama bu iki ayda Babil şehrinde çok şeyler olmuş. Harut'la Marut oradaki insanlara büyüyü, sihri, hüddamı anlatmışlar. Onlara demişler ki sakın bunu kullanarak kafir olmayın. Gideceğiniz yer, böyle bir şey kullandığınız anda hiçbir şey sizi cehennemden, cehennemin en alt katından kurtaramaz. Ama sadece ilim öğrenmek için buradaysanız bu bir zulmani ilimdir. Şeytanla ilişki kuran bir ilimdir. Biz size bunu öğretiriz. Ama kullanmamayı şiar edinirseniz öğretmemiz uygun olur. Israr ederseniz gene öğretiriz. Ama bizim tavsiyemiz kesinlikle bu ilmi kullanmayın. İşte ayet-i kerime Bakara 102. Allah Teala diyor ki Süleyman'ın mülkü üzerine onlar şeytanların okuduğu, yani anlattığı, tilavet ettiği şeylere uydular. Harut'la Marut ismindeki bu iki melek. Oysa Süleyman sihir yapmadı ve kafir olmadı. Fakat şeytanlar insanlara sihir öğretmekle kafir oldular. Babil şehrindeki iki melek olan Harut ve Marut'a indirilen şeyleri öğretiyorlardı.

kafir olmayın demedikçe hiç kimseye bunu öğretmezlerdi. Şeytanlar o devrede insanlarla beraberdiler ve Hazreti Süleyman şeytanları ev yaptırmak da dahil olmak üzere birçok işte açık bir şekilde kullanmıştır. Cinleri de kullanmıştır. Ve Hazreti Süleyman'ın öldüğü anda bakın ki Hazreti Süleyman ayaktaydı. Asasına dayanıyordu ve günlerce hiç kımıldamadı. Ama bir kemirici böcek onun asasını kemirdi kemirdi. Sonunda asa Hazreti Süleyman'ın ağırlığına dayanamadı ve ikiye ayrıldı. Hazreti Süleyman da o zaman düştü. Cinler onun ölü olduğunu, öldüğünü ancak o zaman anlayabildiler. Demek ki Harut'la Marut insanlara bunu mutlaka söylüyorlardı. Sakın bunu öğrenmeyin. Bu sizin için bir imtihandır. Ve bize kalsa biz size bunu öğretmeyiz. Sakın bunu öğrenerek kafir olmayın. Bunu öğrenen mutlaka kafir olur. Neden kafir olur? O kişi şeytani öğretinin artık içine girmiştir. İblisin elinde oyuncak olur. Yani iblisin şeytanın adımlarına tabi olur. İblisin adımlarına tabi olan kişi ise hidayette de olsa bu adımlara tabi olduğu için hidayetten düşer. Allah'tan şüphe etmek, Allah'ın ayetlerinden şüphe etmek, Resul'den şüphe etmek, bu üç tane faktörden bir tanesi o kişide mutlaka oluşur. Şeytanla ilişkisi kuvvetlenince ve böylece o kişi fıska düşer. Şeytanın adımlarına tabi olur. Hevasına tabi olur. Dalalete düşer, fıska düşer ve aynı zamanda küfre düşer. İşte sakın bunu yapmayın da kafir olmayın sözü bunu anlatıyor. Bu sihri, yani zamanımızda büyü deniyor, bazı yerlerde ilaç deniyor adına, mesela denizde de ilaç diyorlar. Büyü yapmak Allah'ın kesinlikle yasak ettiği bir zulmani ilimdir ama ilimdir. Ve büyü diye bir şey vardır ve çok zararlıdır insanlara. Eğer sevgili kardeşlerim, evinizde bir odaya girdiğiniz zaman o odada sıkıntı duyuyorsanız, o odada huzursuz oluyorsanız, odadan çıktığınız zaman huzursuzluk geçiyorsa, bilin ki o odada sizin için yapılmış bir büyü mutlaka vardır. Büyü kendisini mutlaka tesir hissettirir. Evinizin hangi odasındaysa o odayı tepeden tırnağa arayacaksınız, o büyüleri oradan alacaksınız, büyü vasıtalarını. Büyü yapılan kişi büyünün cinsine göre bariz bir huzursuzluğun içine yuvarlanır. Öyle büyü vardır ki insanı öldürür. O yıl kadar evvel bir dergide bir yazı çıkmıştı.

bir büyücü kendisine soruluyor. Röportaj yapılıyor büyücüyle. Diyorlar ki siz büyüyle bir insanı öldürür müsünüz? Öldürürüm diyor. Peki diyor röportaj yapan röportör. Ama diyor siz Allah'ın verdiği bir hayatı nasıl alırsınız? Bunu yapmanız yanlış değil mi? Diyor ki büyücü sizin değer ölçüleriniz, ahlak yargılarınız beni hiç mi hiç ilgilendirmez. Kim bana gelir de parayı bastırırsa, benden falancının öldürülmesini isterse ben onu gerçekleştiririm diyor. Hiçbir şekilde iz olması da mümkün değildir. O kişi kıvranarak ölür. Bundan huzursuzluk duymaz mısınız sualine hayır cevabını veriyor. Sizin değer yargılarınız beni hiç alakadar etmez diyor. Benim kanunum budur diyor. Yani şeytandan emir alan birisi. Öyleyse ölüme kadar götüren büyüler var. Sevgili kardeşlerim, devam edelim ayet-i kerimeye. Sonra da bu büyüden, sihirden kurtuluş var mı? Hüddamdan kurtuluş var mı? Ona geçelim. Bir defa daha okuyorum. Sakın sihir ilmini öğrenmek suretiyle kafir olmayın demedikçe hiç kimseye bunu öğretmezlerdi diyor. Harut'la Marut bunu hiç kimseye öğretmezlerdi. O zamanlar sihir meraklıları ve onu geçim vasıtası yapanlar o ikisinden yani Harut'la Marut'tan erkek koca ile karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Yani büyü öğreniyorlardı. Halbuki onlar Allah'ın izni olmadan onunla sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. Ayetin burasında duralım. Bir defa daha okuyorum. Halbuki onlar Allah'ın izni olmadıkça onunla yani sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Şunu demek istiyor sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona 10 tane ihsan verir arka arkaya. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ikinciyi alır, yerine ihbat koyar, kalbine ulaşır o kişinin, kalbin nur kapısını Allah'a çevirir, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar, o kişiyi huşuya ulaştırır, o kişiye irşat makamını gösterir. Ve onuncu ihsanı irşat makamını göstermektir. O kişi irşat makamına gider de Allah'ın kendisine verdiği mürşit sevgisiyle o mürşide tabi olursa, önünde diz çöküp el öperse, tabiyetini gerçekleştirirse, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Mücadele 22. Diyor ki Allah Teala arşın sahibi olan ve dereceleri yükselten Allah kullarından layık olanların başının üzerine emrini tebliğ etmek üzere ruh gönderir diyor devrin imamının ruhunu. Ve o kişiye yani o kişinin ruhuna, başının üzerine geldiği kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün, yevmit talakın geldi diye onu uyarmak için diyor Allah Teala. İşte devrin imamı kimin başının üzerine gelirse
Onun ruhu, o ruh bir muhafızdır. Önden arkaya doğru uzanarak kişinin iki ellerin arasındaki saha içerisinde, yani dışarıda değil, iki ellerin arasındaki saha içinde boydan boya önden arkaya doğru uzanır. Ve ne yapar? Muhafız olur. Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vayid. Haza ma tuadune li külli evvabin hafiz." Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırılır. İşte vaad olunan cennet budur denir. Evvab olanlara, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlara, meaba ulaştıranlara, sığınağa ulaştıranlara ve hafiz olanlara, muhafız sahibi, muhafaza altında olanlara, muhafaza altına alınmış olanlara.

Rahat suresinde Allah-u Teala diyor ki biz onların başların üzerine muhafız getiririz. O kavmin yani tabi olanların topluluğuna kavim diyor Allah-u Teala. Davranış biçimleri onlar tarafından tayin edilmedikçe yani değiştirilmedikçe, kötüye döndürülmedikçe yani onlar fıska düşmedikçe biz onların başlarının üzerinden bu muhafızı almayız diyor Allah-u Teala. Öyleyse kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu gelip yerleşmişse, Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki, onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve o ruhla onlar desteklenirler. Yedidirirler. Bir başka ifadeyle muhafaza altına alınırlar. Sonra ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Yani onlar mümin olurlar. Kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu oluşmuşsa, kimin böylece kalbine iman yazılmışsa, başının üzerinde kim muhafız taşıyorsa, onlar hafiz olanlardır, muhafaza altına alınmış olanlardır. Allah'ın müsaade vermedikleridir bunlar. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde, Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedirrukum min men dalle izahtedeytum. Diyor ki Allah Teala: Ey amenu olanlar, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize farzdır. Siz nefs tezkiyesine başlayıp hidayet üzere olunca olduğunuz andan itibaren dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Ne sihirle ne güdamla size bir zarar veremezler. Nefs tezkiyesi ne zaman başlar? Ne zaman 10 tane ihsan alırsanız Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ve tabi olursanız o noktada başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Gelirse nefs tezkiyesine başlayabilirsiniz. Neden? Çünkü ancak o geldikten sonra kalbinizin içine iman yazılır. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesine göre. Kalbinizin içine iman yazılmazsa nefs tezkiyesine başlayamazsınız. Nefs tezkiyesi demek, zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve selavatın göğsünüzden kalbinize açılmış olan yolu takip ederek kalbinize ulaşması demek ve kalbinize girdikten sonra da iman kelimesinin çekim gücüne 3 tane nurdan rahmet, fazl ve selavat fazılların İman kelimesinin manyetik alanına tabi olarak iman kelimesinin etrafında yerleşmesi, kalbin içinde yer tutması, bir daha oradan ayrılmaması demek. Bunların ayrılmaması neyi ifade eder? Ayrılmaması bir muhteva taşıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
nefsinizin kalbinde yerleşen bu faziletler yerleştikleri alan kadar, saha kadar, hacim kadar karanlıkları, nefsin afetlerini, şeytana esir olan kesimi, şeytanla aynı davranışlarda bulunacak olan kesimi, nefsinizin afetlerini kapı dışarı eder. İşte bu nefsinizin kalbinde faziletlerin birikimi her %7 arttıkça ruhunuzda Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi nefsi emmare kademesini, ikinci defa %7 nur birikimi nefsi levame kademesini, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini ifade eder. O noktada nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi sağlanmıştır. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın evliyası olmuşsunuzdur. Ama başınızın üzerinde muhafızın oluştuğu yer 14. basamaktır. Nefs tezkiyesine başladığınız nokta. Öyleyse sadece nefs tezkiyesi yapabildiğiniz zaman, nefsiniz de hidayet üzere olduğu zaman, aynı anda ruhunuz da hidayet üzeredir, nefsiniz de hidayet üzeredir. O zaman diyor Allah-u Teala, dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Başınızın üzerinde devrin imamının ruhu olduğu için zarar veremezler. Öyleyse şeytanın ne büyüsü ne hüddamı Allah'ın dostlarına, bizim dostlarımıza zarar veremezler. Kimdir onlar? Tabi olanlar. Kim tabi olmuşsa şeytanın büyüsü ve hüddamı onlar için geçerli değildir. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı bu dizayn. Ne diyor Allah-u Teala? Halbuki onlar Allah'ın izni olmadan onunla, sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. Nasıl? Anlattığımız şekilde zarar vermeleri mümkün değil. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, kim Allah-u Teala'dan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mutlaka 10 tane ihsan alacaktır. 10 tane ihsan almışsa, kim bu insanlarla mürşidine ulaşmış, tabi olmuşsa, Allah göstermiştir mürşidi, mürşid sevgisini Allah vermiştir, o tabi olduğu anda başının üzerinde devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Yerleştiği andan itibaren o kişiye büyü, sihir hiçbir şekilde tesir etmez. Öyleyse sihrin yapılabileceği insanlar var, yapılamayacağı insanlar var. Sihrin eğer size sihir yapılabilmişse o zaman yolda olmadığınız bir devrede, Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz bir devrede bu yapılmıştır. Öyleyse unutmayın ki kuvvetli olan şeytan değildir. Kuvvetli olan Allah'tır. Kuvvetli olan Allah'tır ki tatbikatıyla şeytanın insanlara musallat olmasına mani oluyor. Mani olucu güç ise devrin imamının ruhu, muhafız. Andolsun ki onlar, yani sihir yapanlar, onu, sihri ve ona ait bilgileri satın alan ve onunla çıkar sağlayan kimse için ahirette bir nasip olmadığını bilirlerdi.
cehennemin en aşağı katına gidecek olanlar, işte bu büyüyle, yani sihirle ve hüddamla insanları tarifsiz sıkıntılara, huzursuzluklara, üzüntülere uğratanlardır. Nefslerin kör bir intikam arzusu yüzünden başka insanların devamlı ızdırap çekmeleri bu şeytanın hoşlandığı bir şeydir. Kim huzursuz olmuşsa, ızdırap çekmişse şeytan bundan sadece hoşlanır. Zalim bir mahluktur. Zulmü bütün boyutlarıyla kullanabilen bir mahluktur. Ve söylediğimiz gibi şeytana tapan bir insan başka bir insanı rahatlıkla öldürebilir, büyüyle öldürebilir, onun dışında bilerek, isteyerek, cinayet işleyerek bile öldürebilir. Bunlar her şeyi yaparlar. Kendi nefslerini onunla ne kötü bir şeye sattıklarını onlar keşke biliyor olsalardı. Nefslerini sihir, yani büyü öğrenerek ve hüddam öğrenerek ne kadar kötü bir şeye sattıklarını bilmeden bu dünyada yaşarlar. Ancak öldükleri zaman akılları başlarına gelir. İşte bugün bilgisayarlarda boy boy adamlar reklam yapıyorlar, şeytana tapanlar. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Tüylerim diken diken oluyor. Adamlar kendilerinden daha aşağıda bir mahluka tapıyorlar. Allah'ın indinde şeytan Adem Aleyhisselam'dan daha aşağıdaydı. Adem Aleyhisselam ise sadece Allah'ın 99 Esma-i Hüsna'sını öğrenmişti. Allah'ın isimlerini. Üstünlüğü o kadardı. Ama bu ona ait olan üstünlük. Bir de kendisine Allah'ın verdiği üstünlük var. Ruh taşıyordu. Hazreti Adem'de Allah'ın ruhu vardı. Hepimizde vardı. Ve bir kısmımız onu Allah'a hamdolsun ki ulaştırmayı başardık. Aranızda hamdolsun ki çoğunuz ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanlarsınız. Sizlerle iftihar ediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Üniversitemizin öğrencilerinin çoğu hamdolsun ki Allah'ın evliyaları. Evliya kelimesi aslında kendisi çoğuldur. Veliler demektir. Veli de dost demek. Evliyaullah, Allah'ın dostları demek. Allah'ın velileri demek. Ama evliya kelimesi dilimize tekil olarak girmiş. Hacı Bayram Veli mi dediniz derler. O Allah'ın evliyasıdır. Halbuki evliya kelimesi çoğul. Ama bizim dilimizde tekil olarak da kullanılıyor. Onun için evliyalar dediğiniz zaman bunu ciddi bir yanlışlık saymaz insanlar. Çünkü evliya kelimesi büyük çoğunluk tarafından tekil olarak kullanılmaktadır. Peki eğer insanlar bu hüddamdan ve büyüden kurtulabilecekse neden kurtulmuyorlar? Şeytan onları engellediği için. İblis biliyor ki eğer insanların hepsi tabi olmuş olsaydı şeytan hiçbirisine hiçbir kötülüğü yapamayacaktı. Kötülüğünü devam ettirebilmek için insanlardan intikamını alıyor. Adem Aleyhisselam'a karşı duyduğu kini insanlık tarihi boyunca bütün insanlardan
intikam alarak eritmeye çalışıyor. Azgın bir mahluk. Kendini Adem Aleyhisselam'dan daha üstün sayarken onun ruhla teçhiz edilmesi ve kendisinden üstün olması şeytanı çileden çıkardı. Ve Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmedi. Ve Allah'ın huzurundan kovuldu. Sonsuz cehenneme mahkum edildi. Ve o da Adem Aleyhisselam'dan intikam almayı ve onun zürriyetinden intikam almayı kendisine hedef edindi.

İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, şeytanın size zarar veremeyeceği bir sığınağa sizler sığındınız. Ama sığınmayanlar da var. Onlar için çare Allah'ın emrine uymak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyenleri mutlaka Allah Teala mürşidini gösterecek ve mürşidine ulaştıracaktır. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşan ve tabi olan herkesin başının üzerinde mutlaka devrin imamının ruhu oluşur ve sihir, büyü ya da Anadolu'nun birçok yerlerinde kullanılan ilaç hiç kimseye o zaman bu insanlardan hiçbirine tesir edemez. Gelelim hüddam müessesesine sevgili kardeşlerim. Hüddam nedir? Hüddam cinlerin bir zulmani ilimle insanların üzerine saldırtılmasıdır. Nasıl biz insanlarda hidayet üzere olanlar var, hidayet üzere olmayanlar, dalalette olanlar var, cinlerde de öyle. Unutmayın ki şu anda gayb aleminde yaşayan cinlerden kimler hidayet üzerelerse onların hepsinin başının üzerinde devrin imamının bir insanın ruhu var. Bir cinin ruhu yok. Cinlerin zaten ruhları olmaz. Hangi cin mürşidine tabi olursa, tabi olduğu an onun başının üzerinde devrin imamının ruhu oluşur. O cin muhafaza altındadır. Şeytan ve onun cin şeytanları olan hempaları veya şeytan şeytanları olan hempaları veya insan şeytanları olan hempaları o cini kontrol altına alamazlar. Cin muhafaza altındadır. Öyleyse şeytanın bu cinleri kullanarak insanlara zarar vermesi hiçbir zaman mümkün değildir. Öyleyse hangi cinleri kullanır? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başının üzerinde devrin imamı oluşmamış, vücuda gelmemiş olan cinler şeytanın takımındadır. Ne diyordu cinler cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde? Bizim aramızda Allah'a teslim olanlar da var, kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Allah'a teslim olmayı dileyenler mürşidini arar. İşte Allah'a ulaşmayı ve böylece Allah'a teslim olmayı dileyenler mürşitlerini arıyorlar ve tabi oluyorlar. Tabi oldukları andan itibaren birkaç aylık bir zaman devresi içinde onlar da Allah'ın evliyası oluyorlar. Ruhları Allah'a ulaşmıyor ama nefslerinin kalbinde %51 nur birikimi oluyor. Yani %50'den fazla güzellikleri işleyen bir hüviyet kazanıyor. Bütün cinler ve onlar da muhafaza altında. Muhafaza altında olan, başının üzerinde devrin imamının ruhu bulunan hiçbir cini, hiçbir hüddamcı kontrol altına alamaz. Peki ya olmayanlar? Onlar tehlikede. Bu hüddam yapan cinci hocalar, cinleri emirlerine alıp da insanlara
saldırtanlar. Bunlar o cinlerle pazarlık ediyorlar. Eğer emrimi yerine getirmezsen seni yakarım diyor. Cinler yanarak ölüyorlar.

öyle bir durum düşünün ki cin Allah'ın yolunda değil. Müdafaasız, zavallı bir mahluk. Ve iblis onu ele geçiriyor. Başka insanların üzerine saldırtıyor. Ve ele geçirdiği cinlerin nefslerindeki afetleri daha da azdırıyor, konsantre kılıyor. Gönderdiği karanlıklarla cinlerin kalplerini, ruhları yok sadece nefsleri var, daha da karanlık bir hale getiriyor. Ve kalpleri kararan bu cinler daha vahşi bir hüviyet kazanıyor ve insanlara daha çok kötülük yapmak üzere şeytan tarafından devamlı dolduruluyor ve aşağı doğru olan bir yolda daha karanlığa itiliyorlar. Hüda müessesesi ciddi bir müessese sevgili kardeşlerim. Bir insan etrafında cin bulunduğunu nasıl anlayabilir? Kulağının dibinde fısıltılar duyar. Cinler onlara bir şeyler söyler fısıltıyla. Yetmez. Odanın içinde baktığı zaman direkt olarak görmediği ama bir başka tarafa bakarken gözünün yan tarafından geçmekte olan bir takım karaltılar seçmeye başlar. Kulağın dibindeki fısıltılar ve etraftaki net olarak görünmeyen fakat geçtiğini hissettikleri bir şeyler, bir takım canlılar. İşte onlar sizin dışınızdaki cinlerdir. Cinlerin de Allah'ın dostu olanları var, Allah'ın düşmanı olup şeytanın dostu olanları var. Bu cinlerin hangileri olduğunu bilemezsiniz. Ama sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki cinler insanların içine girmesin. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememiş bir kişi bizim kardeşlerimizden birine tabi olduysa onun tabiyeti geçersizdir. Allah'a ulaşmayı dilemediği için hiçbir zaman 10 tane ihsan almamıştır Allah-u Teala'dan. Ve mürşide ulaştığı zaman da Allah'a ulaşmayı dilemediği için devrin imamın ruhu hiçbir zaman onun başının üzerine gelmeyecektir. Gelmediği için, başının üzerine muhafız taşımadığı için o muhafızsızdır. Bizim kardeşlerimizden birisine tabi olmuştur. Ama aslında bu tabiyet gerçekte yoktur. Tabi olduğunu zannetmiştir sadece. Ve iç dünyası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Böyle bir talebin sahibi değil kişi. Başının üzerinde devrin imamının ruhu yok. Koruyucu kalkan yok. Muhafız yok başının üzerinde. İşte bu türdeki insanların içine ne yazık ki cinler girebiliyor. Üç çeşit insan var hüddam açısından. Bir, hangi standartlar içinde olursa olsun içine cin giremeyen insanlar. Bunların mahiyeti Allah'a dönük bir kalbe sahip olmaları sadece diye düşünüyoruz. Başka bir sebep bilmiyoruz. Başının üzerine devrin imamının ruhu olmadığı halde bazı insanların içine cinler giremiyorlar. Ama normal insan bu bilmediğimiz sebeple içine cinlerin giremediği insanların dışında kalan normal insanların vücuduna her zaman cinler girebilirler.
bu cinlerin girdiği insanlar da iki gruba ayrılıyor. Bir, trans halinde içlerine cin girebilen, trans olayı boyunca o vücudu kullanan cinler, trans olayı tamamlandığında, bittiğinde vücudu terk etmek mecburiyetinde kalıyor. Birinci cinlerin vücutlarına girdiği birinci grup insanlar bunlar. İkinci gruptaysa vücuduna bir cin, iki cin, üç cin, bir cin veya birçok cin vücuduna girebilen insanlar. Onlar cinler tarafından devamlı taciz ediliyorlar. Onlara cinler devamlı rahatsızlık veriyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Cinler o insanlara rahatsızlık veriyorlar. Sevgili kardeşlerim, o kişinin içinde kendi iradesinin dışında bir başka irade onlara bir şeyler yaptırmak istiyor ve yaptırıyor. Diyelim ki sigara içiyorsunuz. Hiç bilerek isteyerek sigarayı elinizin üzerine bastırıp söndürür müsünüz? Ama biz gördük ki cinler bir insana öyle bir kontrol mekanizması kurabilmişler ki onun elinin üzerinde, kolunun üzerinde sigara söndürmesine onu icbar ediyorlar, mecbur ediyorlar ve kolunun üzerinde sigara söndürüyor kişi. Cinler kişiyi devamlı intihara çağırırlar. İntihar vakalarının önemli bir kısmı cinlerin o kişi üzerindeki zulmani tesirleri sebebiyledir. Onun için sorun rahatsız olan insanlara içinizden bir şey, bir başka güç, sanki bir başka irade sizi, sizin yapmak istediğiniz şeylerin dışında bir şeyler yapmaya zorluyor mu? Eğer zorluyorsa o kişinin içinde mutlaka cin vardır. Çoğu zaman bu insanlar kendi iradelerinin gereğini yapamazlar. Şeytanın o cinlere emirlerini, cinlerin de o kişiye emrettiği şeyleri yapmak mecburiyetinde kalırlar. Cinler, cin demiyorum, birçok cin, o kişinin vücudunu kendilerine mekan edinmişlerdir. Diledikleri zaman girerler, diledikleri zaman çıkarlar o vücuttan. Bütün gayeleri insan vücutlarını kontrolleri altına almaktır. Bu konuda da yetenekli olarak yaratılmışlardır. Cinler bir insanın vücudunun içine girebilirler. Hem de bir cin değil, birçok cin girebilir. Sevgili kardeşlerim, Allah neyi emretmişse bu süfli cinler onun tamamen dışındaki şeylere o kişiyi adapte etmeye çalışırlar. Namaz kıldırmazlar, zikir yaptırmazlar. Allah neyi yasak etmişse onu yaptırırlar. Sevgili kardeşlerim, birçok insan nefsleriyle cinlerin vücutları, fizik vücutları birbirine çok yakın bir yapıda olduğu için
cinlerle temas kurarlar. Cinlerle cinsel temastan bahsediyorum. Ve o kişi böyle bir alışkanlığın zebunu olduktan sonra kolay kolay bundan vazgeçemez. Öyleyse şeytan insanları sonsuz huzursuzlukların içine atar. O kişi, cinlerle temas kuran kişi, devamlı bir huzursuzluğun içindedir. Ve korunması olmadığı için başının üzerinde devrin imamının ruhu bulunmadığı için şeytana açıktır. İşte bu istikamette sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bilin ki Allah'ın müsaadesi olmadan şeytan kimseye bir zarar veremez. Allah ne zaman müsaade etmez şeytanın zarar vermesine kişiye? Kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu gelip önden arkaya doğru yere paralel olarak yerleştiği zaman. O bir muhafızdır. Kişi o zaman hafiz adını alır. Muhafaza altına alınan. Ve dikkat edin, Allah Teala diyor ki o kişi hareket tarzını değiştirmediği, tayir etmediği sürece, kötüye dönüştürmediği sürece biz onun üzerindeki muhafızımızı geri almayız. Onu muhafazanın dışında bırakmayız diyor Allah Teala. Peki böyle bir şey mümkün mü? Kişi muhafaza altındayken muhafazadan dışlanabilir mi? Evet. Biliniz ki siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah sizi mutlaka kendine ulaştıracaktır. Allah'a ulaşmayı diledikten Allah'a ulaşana kadar geçen 3. basamaktan 21. basamağa kadar süreç içerisinde şeytan size hiçbir şey yapamaz. Cinler de hiçbir şey yapamazlar. Ama ne zaman ki ruhunuz Allah'a ulaşır, Allah'ın üzerinizdeki koruyucu kalkanı kalkar. Başınızın üzerinde devrin imamı vardır. İmamın ruhu vardır. Ama şeytan size tesir etmek için zemin bulacaktır. Bütün gayretiyle sizi Allah'ın yolundan saptırmak için Allah konusunda, Resul konusunda ve Allah'ın ayetleri konusunda sizde şüphe uyandırmaya çalışır. Bunu başarabildiği an artık şeytanın adımlarına tabi olursunuz. Bunu başarabildiği an 21. basamaktan zemine düşersiniz. Bunun adı fıska düşmektir. İşte o noktadan itibaren cinler size saldırma imkanının gene içindedirler. Çünkü fıska düştüğünüz an devrin imamının ruhu derhal başınızın üzerinden alınır. Ruhunuz tekrar size iade edilir. Kalbinizin içindeki iman kelimesi alınır. Küfür kelimesi yazılır ve kalbiniz tekrar mühürlenir. Şeytanın igvasına, şeytanın saldırılarına, cinlerin saldırılarına yeniden açık bir hüviyet kazandınız demektir. Ve de burada cinlerin saldırısı sizi her an rahatsız edecektir. Öyleyse cinleri yaratan Allah Teala, şeytanı yaratan Allah, insanı da yaratmıştır ve korunma vasıtalarını da insana vermiştir. Aklı başında olan insan mutlaka Allah'a ulaşmayı diler. Dilemek bir kurtuluştur. Mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır kişiyi. Hem de 3. kat cennete. Çünkü Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırdığı an kişi 3. kat cennetin sahibidir.
ve korunma altına da girmiştir. Başın üzerinde devrin imamının ruhu vardır. İşte sevgili kardeşlerim, sizlerle birlikte bir güzelliği daha yaşadık. Ve sihir, yani büyü ve hüddam isimli bir konuşmayı gerçekleştirdik. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. Hepinizi Allah-u Teala'nın hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

devamlı mı Allah'ın ülkesinde yaşamak istiyorsunuz? Devamlı mı her saniyede necat kazanmak istiyorsunuz? Hal böyleyse ulaşmanız lazım gelen yer zikri daimdir. Daimi zikir, bu mutluluğu yaşayasınız diye hepinizin üzerine farz. Ama daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değil. Çok yıllarınızı bu konuda vermek mecburiyetindesiniz. Mutlu olmanın başka bir yolu yok mu? Daimi zikrin dışında başka bir yolu. Var tabii. Bizim size ilk tavsiyemiz, etrafınızdaki insanları sevin tavsiyesidir. Allah-u Teala'nın ilk emri, sevin. Siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunmak için düşünmeye başladınız. Ben nasıl olur da A'ya onu memnun edecek, onun hoşuna gidecek olan bir davranışta bulunurum. Acaba ona bir hediye mi alsam? Şu anda neye ihtiyacı var? Ona bir yardımda mı bulunsam? Acaba ona onu mutlu etmek istikametinde ne yapabilirim? Böyle bir düşünce aklınızdan geçmeye başladığı anda siz bu dünyada yaşamazsınız. O noktadan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Sizi mutlu yapan o kişi değil, Allah. O kişi bu mutluluğun sebebi. Öyleyse Allah'ın şu kanunu unutmayın. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin birer mutluluk kapınızdır. Onların ruhlarına hizmet ettiğiniz sürece, ruhlarına memnuniyet ulaştırdığınız sürece. Dünya mutluluğu mu istiyorsunuz? Daimi zikrin sahibi de değilsiniz. Nasıl dünya saadetini yaşayacaksınız? Etrafınızdaki bütün insanları mutluluğunuzun bir vasıtası olarak kabul ederek ve o insanlara mutluluk ulaştırmak suretiyle. Mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına yüklemeye kalkmayın. Başkaları değil sevgili kardeşlerim, sizsiniz. İşin en ilginç yönü, ne zaman size bir haksız davranışta bulunulsa, Allah'a sığınacak yerde hep başkalarına sığınmayı tercih edersiniz. Gidersiniz etrafınızdaki insanlara başkalarını şikayet edersiniz. İşte bana şöyle şöyle şöyle davrandı. Haklı değil miyim? Söyle Allah'ını seversen dersiniz. Ama laf aramızda sizi haksız kılan şeyleri söylemekten hep kaçarsınız. Çözüm Allah'tadır. Bütün dertlerinizin çaresi Allah'tadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden dedikodu, neden fitne, neden etrafınızdaki insanlara hep dert yanmak, diğerlerini şikayet etmek, neden? Şeytan bunları istediği için. Hani bana bir söz vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Etrafınızdaki insanlardan gelen ve sizi mutlu eden davranışlar, sizden etrafınızdaki insanlara giden ve etrafınızdaki insanları mutlu eden davranışlar. Bunları duymak istiyoruz sizden. Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın sevgilisi olmak, Allah'ın dostu olmak, mutluluğu yaşamak, hepsi sizin elinizde.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve evli kadınlarla evlenmeniz haram kılınmıştır. Elinizin altında bulunan harp esirleri, cariyeler müstesna. İşte bunlar Allah'ın size yazdıklarıdır, farz kıldığı hükümlerdir. Ve bunların dışında olanlar iffetli olmak ve zina yapmamak şartıyla mallarınızla istemeniz, mehirlerini verip almanız size helal kılındı. Artık onlardan faydalanmak isterseniz, o takdirde farz olan mehirlerini onlara verin. Ve bu farzdan sonra razı olduğunuz konuda onunla anlaşmanızda sizin üzerinize bir günah yoktur. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir.

Ve içinizden kimin mümin ve hür kadınlarla nikah yapmaya, evlenmeye gücü yetmezse, o zaman ellerinizin altında bulunan genç mümin cariyelerinizden alıp evlensin. Allah sizin imanınıza daha iyi bilir. Siz birbirinizdensiniz, aynı soydan gelmesiniz. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları şartıyla, sahiplerinin izniyle mehirlerini marufla, örf ve adete uygun olarak vererek onları nikahlayın. Fakat evli olduğu halde fuhuş yaparlarsa, o takdirde hür kadınlara uygulanan azabın, cezanın yarısı kendilerine uygulanır. İşte bu cariye ile nikahlanma izni içinizden zina etme sıkıntısına düşmekten korkanlar içindir. Ve sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Allah size beyan etmek, açıklamak ve sizi sizden öncekilerin kanununa ulaştırmak ve tövbelerinizi kabul etmek ister. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister, şehvetlerine uyanlarsa sizin büyük bir meyille şehvete meyletmenizi isterler. Allah sizden tövbelerinizi kabul ederek yükünüzü hafifletmeyi diler. Ve insan zayıf yaratıldı. Ey iman edenler, amenu olanlar! Birbirinizin mallarını aranızda batılla, haksızlıkla yemeyin. Ancak sizin rızanızla yaptığınız ticaret hariç. Ve kendinizi ve birbirinizi öldürmeyin, intihar etmeyin. Muhakkak ki Allah size karşı rahimdir. Ve kim bunu düşmanlık ve zulümle yaparsa, o takdirde biz onu yakında ateşe yaslayacağız. Ve işte bu Allah için kolaydır. Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir makama, ikram olunacağınız bir yere koyarız. Ve Allah'ın bazınızı, bazınıza üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin, istemeyin. Erkekler için kazandıklarından bir nasip vardır ve kadınlar için de kazandıklarından bir nasip vardır. Ve Allah'tan, onun fazlından isteyin. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve ana babanın ve yakın akrabaların bıraktıklarından herkese mirasçı kıldık. Ve artık yeminlerinizin bağlandığı kimselere de paylarını verin. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Erkekler mallarından kadınlar için mehir ve nafaka olarak harcamaları sebebiyle

Hala itaat etmezlerse onlara vurunuz. Bundan sonra eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Muhakkak ki Allah alidir, yücedir, kebirdir, büyüktür. Ve eğer ikisinin, karı kocanın arasının açılmasından korkarsanız, o takdirde erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. İkisi de karı koca arayı düzeltmeyi isterlerse, Allah onların aralarının düzelmesinde onları başarılı kılar, muvaffak eder. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, habirdir, haberdar olandır. Ve Allah'a kul olun. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ve ana babaya, akrabaya, yetimlere, miskinlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, eşlere, yolda kalmışa ve elinizin altında sahip olduklarınıza, köleye, cariyeye, işçilere ihsanla davranın. Muhakkak ki Allah, kibirli olan ve övünen kimseleri sevmez. Onlar ki cimrilik ederler ve insanlara cimriliği emrederler. Ve Allah'ın kendilerine fazlından verdiği şeyi gizlerler. Ve kafirler için alçaltıcı azap hazırladık. Ve onlar mallarını insanlara gösteriş için infak ederler. Allah'a ve ahiret gününe, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaştığı sonraki güne inanmazlar. Ve kim şeytanı kendisine yakın arkadaş edinirse, işte bu kötü bir arkadaşlıktır. Ve ne olurdu onlar, Allah'a ve ahiret gününe, ruhun ölümden evvel Allah'a ulaşma gününe iman etselerdi. Ve Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan Allah için infak etselerdi, harcasalardı. Ve Allah onları en iyi bilendir. Muhakkak ki Allah zerre kadar zulmetmez. Ve eğer bir iyilik hasene yaparsanız onu kat kat artırır. Ve kendi katından büyük ecir karşılık verir. Artık her ümmetten bir şahit, Resul getirdiğimiz zaman ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdiğimiz zaman halleri nasıl olacak? Kafirler ve Resul'e asi olanlar, karşı gelen kimseler, o izin günü, kıyamet günü kendilerinin yerle bir olmalarını temenni ederler. Ve inkar ettikleri hiçbir sözü Allah'tan gizleyemezler. Ey amenu olanlar! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken yolcu olmanız hariç gusül abdesti alıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hastaysanız veya yolculuktaysanız veya sizden biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuş fakat su bulamamışsanız, o takdirde temiz toprağa teyemmüm edin. Sonra onu yüzlerinize ve ellerinize mesedin, sürün. Muhakkak ki Allah günahları affeden, mağfiret edendir. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Dalaleti satın alıyorlar ve sizin de yoldan, Allah'ın yolundan sapmanızı, dalalete düşmenizi istiyorlar. Ve sizin düşmanlarınızı en iyi Allah bilir. Ve dost olarak Allah kafidir ve de yardımcı olarak Allah kafidir. Yahudilerden Tevrat'taki kelimelerin konuldukları yerleri değiştirip tahrif edenler, manalarını bozanlar ve dillerini eğip bükerek ve dini yererek işittik ve isyan ettik. İşit, işitmez olası ve raina, bize bak Yahudi dilinde ahmak diyorlar. Ve eğer onlar işittik ve itaat ettik, işit ve unzur, bize bak deselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah küfürleri sebebiyle onları lanetledi. Artık onların pek azı hariç iman etmezler. Ey kendilerine kitap verilenler! Yanınızdakini, Tevrat'ı ve İncil'i tasdik edici olarak indirdiğimize, Kur'an'a, yüzleri silmemizden, böylece onları arkalarına çevirmemizden önce veya Ashab-ı Sebt'i, cumartesi günü yasağını çiğneyenleri lanetlediğimiz gibi, onları da lanetlememizden önce iman edin ve Allah'ın emri yapılmıştır, daima yerine gelmiştir. Muhakkak ki Allah ona şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki şeyleri dilediği kimse için bağışlar. Ve kim Allah'a şirk koşarsa
otak

takdirde büyük bir günah işleyerek iftira etmiştir. Kendi nefslerini temize çıkaranları, tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmedin mi? Hayır, öyle değil. Ancak Allah dilediği kişinin nefsini tezkiye eder. Ve onlar hurma çekirdeğinin ince ipliği kadar bile zulüm olunmazlar. Bak, Allah'a nasıl yalanla iftira ediyorlar ve bu ona apaçık bir günah olarak kâfidir. Kitaptan kendilerine pay verilen kimseleri görmedin mi? Cipte, kâhinlere, putlara ve tağuta, insan ve cin şeytanlara inanıyorlar ve inkar eden kimseler için de bunlar iman eden kimselerden daha doğru bir yoldadır diyorlar. İşte onlar Allah'ın lanetledikleridir. Ve Allah kimi lanetlerse artık onun için asla bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir nasibi mi var? Öyle olsaydı insanlara hurma çekirdeğinin oyuğu kadar zerre kadar bile vermezlerdi. Yoksa onlar Allah'ın fazlından, nimetinden insanlara verdiği şeylere haset mi ediyorlar, çekemiyorlar mı? Oysa biz Hazreti İbrahim ailesine soyuna kitap ve hikmet vermiştik. Ve onlara büyük mülk verdik. Artık onlardan kimi ona iman etti ve onlardan kimi de ondan yüz çevirdi, iman etmeyenlere alevli ateş olarak cehennem kâfidir. Muhakkak ki ayetlerimizi inkar eden kimseleri yakında ateşe atacağız. Onların dirilerinin her yanışında azabı tatmaları için onları, dirilerini başka dirilerle değiştireceğiz. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Ve amenu olan ve nefsi ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenleri altından nehirler akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Onlar için orada temiz eşler vardır ve onları güzel bir gölgeye koyacağız. Muhakkak ki Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi ve insanlar arasında hakemlik yaptığınız zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Muhakkak ki Allah onunla size ne güzel öğüt veriyor. Muhakkak ki Allah en iyi işiten ve en iyi görendir. Ey amenu olanlar, iman edenler! Allah'a ve Resul'e ve sizden olan idarecilere emir verme yetkisinin sahiplerine itaat edin. Bundan sonra eğer bir hususta ihtilafa düşerseniz, o takdirde Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu daha hayırlıdır ve tevil, yorum bakımından en güzelidir. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandığını zanneden kimseleri görmedin mi? Onu, şeytanı inkar etmekle emrolundukları halde tağutun önünde muhakeme olunmayı istiyorlar. Ve şeytan, onları uzak bir dalaletle saptırmak, dalalete düşürmek istiyor. Ve onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve Resul'e gelin denildiği zaman, münafıkların senden yüz çevirerek ayrıldıklarını görürsün. Bundan sonra onlara elleriyle işlediklerinden dolayı bir musibet geldiği zaman halleri nasıl olur? Sonra sana gelince, biz sadece iyilik etmek ve aralarını birleştirmek istedik diye Allah'a yemin ederler. İşte onlar Allah'ın kalplerinde olanı bildiği kişilerdir. Artık onlardan yüz çevir. Onlara vaaz et, nasihat et. Ve onlara kendileri hakkında belagatli, güzel söz söyle. Ve biz hiçbir Resulü Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka bir şey için göndermedik. Ve onlar nefslerine zulmettikleri zaman, eğer sana gelselerdi, böylece Allah'tan mağfiret dileselerdi ve Resul de onlar için mağfiret dileseydi, mutlaka Allah'ı iki tarafın da tövbelerini, onların tövbesini ve Resul'ün mağfiret talebini kabul eden ve rahmet edici olarak bulurlardı. Artık hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çekiştikleri şey hakkında seni hakim tayin edip, sonra da senin verdiğin hükümden dolayı İçlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Ve eğer onlara nefslerinizi öldürün veya
yurtlarınızdan çıkın diye yazsaydık, farz kılsaydık, muhakkak ki onlardan pek azı hariç bunu yapmazlardı. Ve eğer onlar kendilerine öğütleneni yapsalardı, mutlaka bu kendileri için daha hayırlı ve sebatı bakımından imanları daha sağlam olurdu. Ve o zaman biz onlara mutlaka katımızdan büyük ecir verirdik. Ve onları mutlaka sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola iletirdik. Ve kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, o takdirde işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, peygamberlerle ve sıddıklarla ve şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Ve işte onlar ne güzel arkadaştır. İşte bu fazıl, büyük ihsan Allah'tandır. Ve Allah en iyi bilen olarak kafidir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Silahlarınızı alın, artık bölük bölük veya toplu olarak savaşa çıkın. Ve muhakkak ki sizden bazıları mutlaka yavaş davranır, savaşa çıkmakta gecikir. Sonra da eğer size bir musibet isabet ederse, Allah beni nimetlendirdi de o zaman ben onlarla beraber şehit olmadım derdi. Ve eğer gerçekten Allah'tan size bir fazıl, zafer isabet ederse, sanki sizinle onun arasında bir görüşme olmamış gibi mutlaka, keşke ben de onlarla beraber olsaydım, böylece büyük bir fevz, ganimet kazansaydım der. Öyleyse dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Ve kim Allah yolunda savaşırken öldürülse veya galip gelse, o takdirde biz ona büyük ecir vereceğiz. Ve size ne oluyor ki Allah'ın yolunda ve ey Rabbimiz, halkı zalim olan bu kasabadan bizi çıkar ve katından bir veli ve katından bize bir yardımcı kıl gönder diyen zayıf ve aciz erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmıyorsunuz. Amenu olanlar Allah'ın yolunda savaşırlar ve kafir olanlarsa tağutun yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarıyla savaşın. Muhakkak ki şeytanın hilesi zayıftır. Kendilerine ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın ve zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Halbuki onların üzerine savaş yazıldığı, farz kılındığı zaman onlardan bir kısmı düşmanları olan insanlardan Allah'tan korkar gibi veya daha da çok korkarlar ve Rabbimiz niçin üzerimize savaşı farz kıldın, bizi yakın bir zamana kadar tehir etseydin, geciktirseydin olmaz mıydı dediler. De ki, dünya metaı menfaati azdır ve ahiret ise takva sahibi olan kimseler için daha hayırlıdır. Ve siz hurma çekirdeğinin ince lifi kadar, zerre kadar bile zulmedilmezsiniz, haksızlığa uğratılmazsınız. Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır. Hatta sağlam kalelerde olsanız bile. Eğer onlara bir iyilik isabet ederse, bu Allah'tandır derler. Ve eğer onlara bir kötülük isabet ederse, bu sendendir derler. De ki, hepsi Allah'ın katındandır. Artık bu topluluğa ne oluyor ki söz anlamaya yanaşmıyorlar. Sana iyilikten, hasenattan ne isabet ederse, işte o Allah'tandır. Ve sana kötülükten, seyyiattan ne isabet ederse, o takdirde o kendi nefsindendir. Derecat kaybedecek bir şey yapmandan dolayıdır. Ve seni insanlara Resul olarak gönderdik ve şahit olarak Allah yeter. Kim Resul'e itaat ederse böylece Allah'a itaat etmiş olur. Ve kim yüz çevirirse o takdirde biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Ve kabul, baş üstüne derler. Sonra senin yanından ayrıldıkları zaman onlardan bir grup senin söylediğinden başka bir şeyi geceleyin gizlice kurarlar ve Allah onların gece neler kurduklarını yazıyor. Artık sen onlardan yüz çevir ve Allah'a tevekkül et, güven ve Allah vekil olarak kafidir.
Onlar hala Kur'an'ı tedebbür etmezler, düşünmezler mi? Ve eğer Allah'tan başkasının katından olsaydı, onun içinde mutlaka pek çok ihtilaf bulurlardı. Ve onlara emniyet veya korku haberi geldiği zaman onu açıklarlar, yayarlar. Ve eğer onu, o haberi Resul'e ve kendilerinden olan Ulul Emre iletselerdi, herkese açıklamasalardı, aralarından onun o haberin iç yüzünü araştıracak olanlar mutlaka gerçeği bilirlerdi. Ve Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasaydı, pek azınız hariç mutlaka şeytana uyardınız. Öyleyse Allah'ın yolunda cihad et. Sen kendi nefsinden başkasıyla sorumlu tutulmazsın. Ve müminleri teşvik et. Umulur ki Allah o kafirlerin kuvvet ve saldırısını üzerinizden çeker. Ve Allah güç olarak daha güçlü ve cezası daha şiddetlidir. Kim güzel bir şefaatle iyilik yapılmasına yardım ederse, ondan o iyilikten onun bir nasibi olur. Ve kim kötü bir şefaatle günah işlenmesine yardım ederse, onun da ondan o şerden bir payı olur. Ve Allah her şeye mukayyet olandır, gözeten, karşılığını verendir. Ve bir selamla selamlandığınız zaman, o takdirde siz ondan daha güzeliyle selam verin veya onu aynen iade edin. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi hesap edendir. Allah ki ondan başka ilah yoktur. Sizi hakkında şüphe olmayan kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Ve Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Öyleyse size ne oluyor ki münafıklar hakkında iki grup oldunuz? Ve Allah onları kazandıkları negatif dereceler sebebiyle tersine çevirdi, küfre döndürdü. Allah'ın dalalete düşürdüğü kimseyi siz hidayete erdirmek mi istiyorsunuz? Ve Allah kimi dalalette düşürürse artık sen onun için asla bir yol bulamazsın. Onlar kendileri gibi inkar etmenizi, kafir olmanızı ve böylece onlarla bir, aynı seviyede olmanızı istediler. Artık Allah'ın yolunda hicret edinceye kadar onlardan dost edinmeyin. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse, o takdirde onları nerede bulursanız yakalayın ve onları öldürün. Ve onlardan dost ve yardımcı edinmeyin. Sizinle aralarında anlaşma bulunan bir kavme sığınanlar veya sizinle savaşmaktan veya kendi kavimleriyle savaşmaktan göğüsleri daralmış olarak size gelenler hariç. Onları öldürmeyin. Ve şayet Allah dileseydi, elbette onları sizin üzerinize musallat ederdi. O zaman sizinle mutlaka savaşırlardı. O halde eğer sizden uzak durur, geri çekilir, artık sizinle savaşmazlarsa ve size barış teklif ederlerse, o takdirde Allah onların üzerine saldırmanız için size bir yol kılmadı. Sizden ve kendi kavimlerinden emin olmak isteyen başkalarını da bulacaksınız. Fakat fitneye her çağrılışlarında ona geri döndüler. Şayet bundan sonra sizden uzak durmazlar, barış teklif etmezler, ellerini sizden çekmezlerse, o takdirde onları nerede bulursanız yakalayın ve öldürün. Ve işte size onların üzerine saldırmanız için apaçık yetki verdik.''

Ve bir müminin bir mümini öldürmesi hata ile olması hariç olamaz, caiz değildir. Ve kim bir mümini bir hata sonucu öldürürse, o zaman bir mümin köle azat etmesi ve ölenin ailesine bir diyet teslim edilmiş olması gerekir. Ancak onların o diyeti sadaka olarak bağışlamaları hariç. Fakat o hata ile öldüren, eğer size düşman bir kavimden olup ve o müminse, o takdirde bir mümin köle azat etmesi gerekir. Ve eğer sizinle arasında anlaşma bulunan bir kavimdense, o zaman ölenin ailesine teslim edilmiş bir diyet ve bir mümin köle azat etmesi gerekir. Fakat bunları yapmaya imkan bulamayan kimse ise, o takdirde tövbesinin Allah tarafından kabulü için ard arda 2 ay oruç tutsun. Ve Allah en iyi bilendir, en iyi hüküm verendir. Ve kim bir mümini taammüden, kastederek öldürürse, o takdirde onun cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir ve Allah ona gazap etmiş ve ona lanet etmiştir. Ve Allah onun için büyük azap hazırlamıştır. Ey amenu olanlar! Allah'ın yolunda savaşmak üzere sefere çıktığınız zaman artık mümini kafirden ayırt etmek için iyice araştırıp açığa çıkarın. Ve size selam verip teslim olan kimseye dünya hayatının geçici metaını çıkarını isteyerek sen mümin değilsin demeyin. Oysa Allah'ın katında ganimet çoktur. Daha önce siz de öyleydiniz. O zaman Allah lütufta bulunup sizin üzerinize nimet verdi. O halde iyice araştırıp açığa çıkarın. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Özür sahibi olmayan müminlerden savaşa gitmeyip oturanlarla Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler bir eşit değildir. Allah mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanların üstünde faziletli kıldı. Ve Allah hepsine hüsnayı vaat etti. Ve Allah mücahitleri oturup kalanlar üzerine büyük ecirle üstün kıldı. Mücahitler için ondan Allah tarafından dereceler, mağfiret ve rahmet vardır. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Muhakkak ki melekler kendi nefslerine zulmedenleri öldürürken, siz nerede, ne işteydiniz dediler. Onlar da biz yeryüzünde zayıf, güçsüz kimselerdik dediler. Melekler, Allah'ın arzı yeryüzü geniş değil miydi? Öyleyse oraya hicret etseydiniz dediler. İşte onlar, onların varacağı yer cehennemdir. Ve o kötü bir varış yeridir. Ancak erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan hiçbir çareye gücü yetmeyen, hicret için bir yola ulaşamayan, zayıf, güçsüz olanlar hariç. İşte onları Allah'ın affetmesi umulur. Ve Allah affedendir, mağfiret edendir. Ve kim Allah yolunda hicret, göç ederse, yeryüzünde göç edilecek birçok geniş yer bulur. Ve kim Allah ve onun elçisine hicret etmek için evinden çıkar, sonra da kendisine ölüm yetişirse, artık onun ecri, mükafatı Allah'a ait olmuştur. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ve yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kafirlerin size kötülük edeceklerinden korkarsanız, o takdirde namazdan kısaltmanızda size bir günah yoktur. Muhakkak ki kafirler sizin için apaçık düşmandır.

Ve sen onların arasında olduğun zaman onlara namazı ikame ettiğin kıldırdığın takdirde öyle ki onların bir kısmı seninle beraber ayakta namaza dursun ve silahlarını da alsınlar. Böylece diğerleri secde ettikleri zaman sizin arkanızda olsunlar ki düşman bir kısmınızın nöbette olduğunu sansın, görsün. Ve namaz kılmamış olan grup da gelsin, bu şekilde seninle beraber namazlarını kılsınlar. Koruma tedbirlerini ve silahlarını da alsınlar. Kafirler, silahlarınızdan ve mühimmatınızdan, savaş teçhizatınızdan gaflette olmanızı ve böylece sizin üzerinize tek bir hamleyle baskın yapmayı isterler. Ve yağmur sebebiyle size bir güçlük olduysa veya hasta olduysanız, silahlarınızı çıkarmanızda size bir günah yoktur. Ve korunma tedbirlerinizi de alın. Muhakkak ki Allah kafirler için alçaltıcı azap hazırlamıştır. Böylece namazı bitirdiğiniz zaman, artık ayaktayken, otururken ve yan üstüyken, yatarken devamlı Allah'ı zikredin. Daha sonra güvenliğe kavuştuğunuz zaman namazı erkanıyla kılın. Muhakkak ki namaz, müminlerin üzerine vakitleri belirlenmiş bir farz olmuştur. Ve düşmanınız olan kavmi aramakta gevşeklik göstermeyin. Ayrıca eğer siz acı çekiyorsanız, mutlaka onlar da sizin acı çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Ve siz onların ümit etmedikleri şeyleri Allah'tan ümit ediyorsunuz. Ve Allah en iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmetmen için biz sana kitabı hak olarak indirdik. Ve ihanet edenlere taraftar olma ve Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve kendilerine ihanet edenlerden yana mücadele etme. Muhakkak ki Allah ihanette ısrar eden günahkarları sevmez. Onlar insanlardan gizlerler ama Allah'tan gizleyemezler. Onlar Allah'ın razı olmayacağı sözlerle geceleyin gizlice düzen kurarlarken o Allah onlarla beraberdir. Allah onların yaptıkları şeyi amellerini kuşatandır. İşte siz böylesiniz. Dünya hayatında onlardan yana mücadele ettiniz. Fakat kıyamet günü onlardan yana kim Allah'la mücadele edecek veya kim onlara vekil olacak? Ve kim kötülük yapar veya nefsine zulmeder, sonra da Allah'tan mağfiret dilerse, Allah'ı mağfiret edici ve rahmet edici olarak bulur. Ve kim bir günah kazanırsa, o takdirde onu sadece kendi nefsine negatif derece olarak kazanır. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve kim hata yaparak veya bir suç işleyerek günah kazanır, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, o takdirde o iftirayı ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Ve eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti senin üzerine olmasaydı, onlardan bir grup mutlaka seni saptırmaya kastedecekti. Ve onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar. Ve sana hiçbir şeyle zarar veremezler. Ve Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Ve sana bilmediğin şeyleri öğretti. Ve Allah'ın senin üzerindeki fazlı çok büyüktür. Onların gizli konuşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak sadaka vermeyi veya iyilik yapmayı veya insanların arasını düzeltmeyi emreden kimsenin konuşması hariç. Ve kim Allah rızasını istemek için bunları yaparsa, o takdirde ona büyük mükafat vereceğiz. Ve kim kendisine hidayet beyan edildikten, açıklandıktan sonra Resul'e muhalefet ederse ve müminlerin yolunun dışında bir yola tabi olursa, onu döndüğü yola çeviririz ve onu cehenneme yaslarız. Ve o ne kötü varış yeridir. Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bunun dışındaki şeylerse dilediği kimse için mağfiret eder. Ve kim Allah'a şirk koşarsa o takdirde o uzak bir dalaletle sapmıştır.
Onlar ancak ondan, Allah'tan başka dişilere, dişi olarak isimlendirdikleri putlara taparlar. Ve ancak isyankar şeytanı çağırırlar, dua ederler. Allah ona, şeytana lanet etti ve şeytan şöyle dedi: ben mutlaka senin kullarından belli bir nasip edineceğim. Ve onları mutlaka dalalette bırakacağım. Ve onları mutlaka emaniyeye, kuruntuya düşüreceğim ve mutlaka onlara emredeceğim. Böylece onlar mutlaka davarların kulaklarını kesecekler ve onlara emredeceğim. Öyle ki mutlaka Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Ve kim Allah'tan başka şeytanı dost edinirse artık o apaçık bir hüsranla hüsrana uğramıştır. Şeytan onlara vaat eder ve onları emaniyeye, kuruntuya düşürür. Ve şeytan onlara aldatmaktan başka bir şey vaat etmez. İşte onların barınacakları yer cehennemdir. Ve oradan kaçacak bir yer bulamazlar. Ve amenu olup nefsi ıslah edici, nefsi tezkiye edici salih amel işleyenleri altından nehirler akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır, gerçektir. Ve Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Sizin emaniyenizle ve kitap ehlinin emaniyesiyle değil, kim kötülük yaparsa sadece onunla cezalandırılır. Ve kendisi için Allah'tan başka bir veli ve bir yardımcı bulamaz. Ve erkeklerden veya kadınlardan mümin olarak kim salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onlar cennete girerler ve onlara hurma çekirdeğinin oyuğu kadar, zerre kadar, hurma çekirdeğinin lifi kadar bile zulmedilmez. Ve hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuş ve vecihini, fizik vücudunu Allah'a teslim ederek muhsin olan kimseden dinen daha ahsen kim vardır? Ve Allah Hazreti İbrahim'i dost edindi. Ve göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve Allah ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşatandır. Ve kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, Allah onlar için yazılmış, farz kılınmış olduğu halde onlara vermediğiniz haklar ve kendilerini nikahlamak istediğiniz yetim kızlar ve çocuklardan aciz olanlar hakkında yetimlere adaletle davranmanız konusunda kitapta size tilavet edilmekte olanlarla, ayetlerle size fetva veriyor. Ve hayır olarak ne yaparsanız o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Ve şayet bir kadın kocasının ilgisizliğinden veya ondan yüz çevirmesinden korkarsa, artık ikisinin arasında sulh, anlaşma yapılarak ıslah edilmesinde, uzlaşmasında onların ikisine de bir günah yoktur. Ve sulh, anlaşma daha hayırlıdır. Nefsler cimriliğe, kıskançlığa ve hırsa hazır kılınmıştır, meyilli yaratılmıştır. Ve eğer ihsanla davranır ve takva sahibi olursanız, o takdirde muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Ve kadınlar arasında adaleti sağlamaya gayret etseniz bile asla güç yetiremezsiniz. O halde birine tamamen meyledip ilgi gösterip böylece diğerini muallakta, boşta gibi terk etmeyin. Ve eğer arayı düzeltir ve takva sahibi olursanız o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur ve rahimdir. Ve eğer ayrılırlarsa Allah kendi genişliğinden, bol nimetinden, rızık ve ihsanıyla hepsini gani kılar, muhtaç etmez. Ve Allah vasidir, rahmeti, lütfu, keremi geniştir, her şeyi ilmiyle kuşatandır, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve andolsun ki biz sizden önce kitap verilenlere de sizlere de Allah'a karşı takva sahibi olmalarını vasiyet ettik, farz kıldık. Ve eğer siz inkar ederseniz bile muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve Allah ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamiddir, övgü ve hamde layık olandır.
Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve Allah vekil olarak yeter. Eğer o Allah dilerse ey insanlar, sizi giderir, helak eder ve başkalarını getirir. Ve Allah buna kadirdir. Kişi sadece dünya sevabını, nimetini istese, dünya malını ganimet almak için savaşsa bile, dünya sevabı da eğer Allah'ın rızasını da dilerse, ahiret sevabı da nimeti de Allah'ın katındadır. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, basirdir, en iyi görendir. Ey amenu olanlar! Kendinize, anne ve babanıza ve yakınlarınıza bile olsa, zengin veya fakir de olsalar, Allah için adaleti yerine getiren şahitler olun. Oysa Allah ikisine de daha yakındır. Adaletli davranmak için artık hevanıza, nefsinize uymayın. Ve eğer dilinizi eğip bükerseniz, sözü değiştirirseniz veya haktan, adaletten yüz çevirirseniz, o takdirde muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Ey amenu olanlar! Allah'a ve onun Resulüne ve Resulüne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Ve kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, Resullerini ve yevmil ahiri, sonraki ahir gününü inkar ederse, o takdirde uzak bir dalaletle sapmış olur. Muhakkak ki onlar amenu oldular, sonra inkar ettiler. Sonra yine amenu oldular, sonra inkar ettiler. Daha sonra da küfürlerini artırdılar. Allah onları mağfiret edecek değildir ve onları yola, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime hidayet edecek değildir. Münafıklara onlar için elim azap olduğunu müjdele. Onlar ki müminlerden başka kafirleri dost edinirler. İzzeti onların yanında mı arıyorlar? Oysa muhakkak ki izzet tamamen Allah'a aittir. Ve o Allah kitapta, Kur'an'da size şöyle indirmişti. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman artık ondan başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın. Aksi takdirde eğer onlarla beraber oturursanız mutlaka siz de onlar gibi olursunuz. Muhakkak ki Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacak olandır. Onlar sizi gözlüyorlar. Öyle ki eğer size Allah'tan bir fetih zafer olunca biz sizinle beraber olmadık mı derlerdi. Ve şayet kafirlerin zaferden bir nasibi olduysa o zaman da biz sizin üzerinize siper olmadık mı ve size müminlerden gelecek olana mani olmadık mı derlerdi. Artık Allah kıyamet günü sizin aranızda hükmedecektir. Ve Allah kafirlere, müminlere karşı asla bir yol açacak değildir. Muhakkak ki münafıklar Allah'a hile yaparlar. Oysa o Allah onlara hile yapandır. Ve onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar. Ve Allah'ı pek az zikrederler. Onlar bunların küfürle imanın arasında bocalayıp duranlardır. Ne bunlarla ve ne de onlarla olurlar. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık sen onun için asla bir yol bulamazsın. Onları asla Allah'a ulaştıracak olan sırat-ı müstakime ulaştıramazsın. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Müminlerden başkasını kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil kılmak mı istiyorsunuz? Muhakkak ki münafıklar ateşin en aşağı tabakasındadırlar ve onlar için asla bir yardımcı bulamazsın. Tövbe edenler ve nefsini ıslah edenler, nefs tezkiyesi yapanlar, Allah'a sarılanlar ve dinlerini Allah için halis kılanlar hariç. İşte onlar müminlerle beraberdirler. Ve Allah yakında müminlere büyük ecir, mükafat verecektir. Eğer siz şükrederseniz ve amenu olursanız, yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerseniz ve mürşidinize ulaşıp tabi olursanız, böylece kalbinizin içine iman yazılıp mümin olursanız, Allah size azap etmez. Ve Allah şakirdir, şükrün karşılığını verendir, alimdir,
en iyi bilendir.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir seviyesiyle dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sırada olmasına rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yani kısacası İskandinav ülkeleri intihar vakalarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. O zaman bu İskandinav ülkelerinin içinde bulunduğu rafa onların mutluluğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Evvela insanı yaratan Allah'tır. Allah Teala hangi ülkede olursak olalım insanı bir fizik vücutla yaratmış. Hicr 26'da bir nefse dizayn etmiş Şems 7'de ve secde 9'da da zatından ruh sürmüş. Tevrat'ta da İnsan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. İncil ayetlerine göre de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Kur'an ayetleriyle de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey mutluluk. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, üç alemde kavganın sıfırlandığı sırf ve sükun halini yaşamaktır. İç dünyamızda nefsle ruh arasında kavga var devamlı. Nefsin afetleriyle ruhun hasletleri arasında devamlı bir diyalektik kavga var. Dış dünyamızda toplumsal dizayn içerisinde ferdin toplum içinde yer alan diğer insanlarla kavgası var afetler sebebiyle. Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşir ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de İnsanlarla barışık bir durumda, Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik ucunda da Allah-u Teala'ya teslim ederse, o zaman iç dünyasındaki diyalektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaşır, nefsini Allah'a teslim ederse, işte o zaman üç alemde kavganın tamamen bittiği sulh ve sükun halini yaşamaya başlar. İç dünyasında mutluluk, diyalektik kavganın sona ermesiyle, dış dünyamızdaki mutluluk, başka insanlar için yaşamak suretiyle, Allah'la ilişkilerimizdeki mutluluk da Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Ve bu kişiyi gerçekten Allah'ın istediği mutlu hedefe ulaştırır.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizde sizlerle yarenlik etmek için birlikteyiz. Hadi gelin sizlerle beraber şu dünyanın bütün pisliklerinden, sıkıntılardan, kederlerden uzaklaşalım. Hadi gelin Allah'la beraber olalım. Olabilir miyiz? Çok kolay olabiliriz sevgili kardeşlerim. Kim Allah ile olmayı dilerse o Allah ile olur. Unutmayın. Allah Teala her söylediğinizi işitir. Siz daha söylemeden onları söyleyeceğinizi önceden bilir. Dilediği zaman size mani olur, dilediği zaman yardım eder. O her şeye kadirdir. İlmiyle ve rahmetiyle tüm kainatı her zerresiyle kuşatmıştır, sizi de kuşatmıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile iyi ilişkiler kurmaya çalışın. Nereden biliyorsunuz Allah Teala'nın bir gün sizlere de kapıları açmayacağını? Nereden biliyorsunuz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmayacağınızı? Size bir sır vereyim mi? Bütün bu güzellikleri yaşayabilmek için sadece bir tek şey yapmanız lazım. Ona, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Tamam, bitti. Ne yani diyeceksiniz şimdi? Bizi ilk defa dinleyenler. Yani ben Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyeceğim. Ve de tamam hop Allah beni cennetine alacak. Aynen öyle sevgili kardeşlerim. Aynen söylediğiniz gibi. Siz şuradan kalbinizden bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ama dikkat edin sözüne. Kalbinizde olmayan bir şeyi Allah Teala'ya söylemeniz Allah için bir hüküm ifade etmez. O sizi biliyor. O sizin kalbinizden geçenleri biliyor. Kalbinizden geçen eğer Allah'a ulaşmayı dilemekse bir probleminiz yok. Mutlaka Allah sizi kendisine ulaştırır. Ama kalbinizde bir şey yoksa, Allah'a ulaşma dileği, talebi yoksa, siz de kuru kuruya dilinizle demişsiniz ki, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Bu bir şey yazmaz Allah'ın kitabında sevgili kardeşlerim. O sizin kalbinize bakar. Hep Allah'ın bakışı kalbinizdedir. İşte kalbinizde öyle bir talebin olup olmaması demekten neyi kastediyoruz? Onu anlatalım size. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkese diyor ki savaşa gidiyoruz. Gelin. Bir kısmı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber savaşa iştirak ediyor. Onlar sahabeler. Bir kısmı da iştirak etmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geriye döndüğü zaman diyorlar ki biz senin sözüne gerekli önemi verdik ama yerine getiremedik sözümüzü. Seninle beraber olamadık. Ama bu bir sefere mahsus bir olaydı. Burada önemli işlerimiz vardı. Onları kimseye emanet edemedik. Bu yüzden sizinle beraber gelemedik. Ama bundan sonraki seferde mutlaka seninle beraberiz.
Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki onlar kalplerinde olmayan bir şeyi sana söylüyorlar. Anladınız mı sevgili kardeşlerim? Kalbinde olmayan bir talebi Allah'a dilinle ifade etmek, Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya da ben de herkes gibi nasıl senin onca ermiş evliyan varsa ben de ermiş olmak istiyorum. Ruhumu sana erdirmiş olmak istiyorum. Tarzında bir ifadeyi böyle dilinizle söylemeniz, hayır Allah Teala o yetmiyor. Diliniz söyleyecek ama kalbiniz de söyleyecek. Kalbinizden sıcacık bir talep yükselecek Allah Teala'ya, Ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bana yardım et. Siz Allah'a yardım et deseniz de demeseniz de Allah size mutlaka yardım eder. Neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Ayet-i kerime şöyle: Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisi de seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. İşte bu Allah'ın sözüdür. Ve Allah Teala şartlar ne olursa olsun sözünü mutlak olarak yerine getirir. Hiçbir kuvvet bütün kainatlarda yaratılan insanlar, hayvanlar, cinler, şeytanlar hepsi bir araya gelseler Allah'ı önüne geçmeye, ona engel olmaya çalışsalar Allah Teala mutlaka verdiği sözü gerçekleştirir. Hiçbir mahluku Allah'ın verdiği sözü gerçekleştirmesine mani olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bir muhteva var. Üstelik de son derece önemli. Ne o? Sizin mutluluğunuz. Allah için son derece önemli. Allah Teala hiç ayırt etmeksizin, hiç ayırt etmeksizin hepinizin, insan olarak yaratılan sizlerin her birinizin mutlaka mesut olmanızı, mutlu olmanızı ister. Hem şu dünyada mutluluğu yaşamanızı hem de öldükten sonra mutlaka sizi cennetine almayı diler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek dilekle sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bir tek dilek. Şuradan kalbinizden bir dilek. Bu dilek varsa ne olur? Bu dilek varsa Allah Teala sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. O cennet, bu dünyadan sonraki hayat. Ben bu dünyayı istiyorum. Bu dünyada ne olur? Bu dünyada da Allah Teala sizi dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştırır. Çünkü garanti ediyor ki mutlaka nefsinizi tezkiye edecek Allah Teala. Nefsinizin kalbindeki %100 afetlerden oluşan o kapkaranlık dünyayı Allah Teala yeniden dizayn edecek. Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti, Allah'ın fazlı dolacak.
hiç ışık girmeyen bir mağara kadar karanlık olan kalbinizi Allah Teala pırıl pırıl nurlarla dolduracak. En azından %51 nur. Allah'ın garantisinde. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbindeki afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarlar. Nefsinizin kalbindeki afetler Allah'ın bütün yasaklarını da mutlaka işlemek isterler. Ama eğer siz nefsinizin kalbindeki afetlerin yerine fazılları, sizi fazilet sahibi yapacak olan, erdemli kılacak olan fazılları yaptığınız zikirle kalbinize yerleştirebilirseniz, Allah Teala sizi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştırır. Bu onun garantisinde olan bir şey. Şimdi bana diyeceksiniz ki, hay Allah razı olsun, çok güzel. Ama ben namaz kılmayı sevmiyorum. O zaman böyle bir şeyi ben gerçekleştiremem. Gerçekleştirirsin. Çünkü sen de, hepiniz sevgili kardeşlerim, hepiniz gerçekleştirebilirsiniz. Hiç endişeniz olmasın, mutlaka gerçekleştirirsiniz. Neden bu kadar eminiz? Çünkü siz yapmayacaksınız. Sizi, daha açık bir ifadeyle sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracağına dair Allah size garanti veriyor. Diyor ki, hadi gel seninle bir anlaşma yapalım. Sen diyeceksin ki, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. İşte senin görevin burada bitiyor diyor Allah Teala. Geri kalanı senin üzerine vazife değil. Ben yapacağım her şeyi. Seni öyle bir şartların içerisine, öyle bir dizaynın içerisine sokacağım ki her şeyi ben dizayn edeceğim, tanzim edeceğim ve senin ruhunu mutlaka kendime ulaştıracağım. Eğer sana biçtiğim ömür, daha 5-6 aylık ömrün varsa, 7-8 aylık ömrün varsa, mutlaka ben senin ruhunu kendime ulaştıracağım. Ben ulaştıracağım. Ve sen ulaştırmışın gibi bunun mükafatını vereceğim sana. Bana ulaşmayı dilediğin anda diyor Allah Teala, birinci kat cennet senin. Kim olursan ol, kalbindeki durum ne olursa olsun, eğer kalbinden bana gerçek anlamda bir talep ulaştırabilirsen, ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden eve ulaştırmak istiyorum tarzında bir ifadeyi kullanabilirsen, gerçekten kalbindeki talep buysa, hiç endişen olmasın ki ben seni mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Ne yapıyor Allah Teala? Kişi diyor ki ben oruç tutamam. Allah Teala onu oruç tutmak konusunda güçlendiriyor. Kişi oruç tutmaya başlamıyor. Oruç tutmaktan zevk almaya başlıyor. Onun oruç tutmaya başlamanın çok ötesinde bir olay. Oruç o kişi için bir zevk haline getiriliyor Allah Teala tarafından. Kişi zikri sevmiyor. Allah Teala o kişiye zikri zevk haline getiriyor. Namaz kılmayı sevmiyor kişi, Allah Teala onu namaz kılmayı seven bir insan haline getiriyor. Namazı sevdiriyor ona. Sevgili kardeşlerim, siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Öyleyse neden bahsediyoruz? Son derece açık bir olay. Allah Teala hepinizin mutlaka kurtuluşa ulaşmanızı istiyor ve bunun şartlarını hazırlamış.
herkese söz vermiş. İlahi söz verilmiş hepinize. Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Hilaf olmaz. Allah'ın sözü değişmez. Allah söz verdiği zaman mutlaka yerine getirir. Ah sevgili kardeşlerim, bir bilseniz. Onun, Allah'ın sizleri